Hristiyanlara zulmetmeyen Sultan Selahaddin'in askeri başarılarından sonra Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki münasebetler daha da gelişti. Selahaddin hiçbir askeri harekatta boşa kan dökmemiş ve çoğu zaman esirleri serbest bırakarak veya mağdur olanlara el uzatarak Ali Cenab bir şahsiyet olduğunu göstermiştir. Küfre karşı cihat gayretinin yanında adalet ve merhametiyle Müslüman idarecilere örnek olan Selahaddin Eyyubi 1193 yılında Şam'da vefat etmiştir. Vefatından hemen önce verdiği bir emir üzerine askerlerden bir grup sultanın kefenini bir mızrağın ucuna takıp Şam sokaklarında dolaştırırken münadiler şöyle bağırıyordu: "Ey ahali! Sultan Selahaddin ölüm döşeğinde. Yanında bu bez parçasından başka bir şey de götüremeyecek. Allah'a kullukta gevşeklik göstermeyiniz." Selahaddin Eyyubi'nin vefatından 724 yıl sonra 11 Aralık 1917 tarihinde Şam'a giren işgal orduları komutanı Edmund Henry Allenby asırların kiniyle Sultan Selahaddin'in türbesine girer. Kabrine tekme atarak batının ve batılın bütün çirkinliğiyle şu sözleri söyler: "Haydi kalk Selahaddin, biz yine geldik." Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh, batıla karşı verilen mücadelede bugün de müminlerin kendisiyle ümit tazelediği şahıslardandır. Allah-u Teala'nın en hayırlı ümmet olarak zikrettiği İslam ümmetiyle Mescid-i Aksa'nın kucaklaştığını görmek niyazıyla.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efendim.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel FM 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir.

Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.
0: لَقَدِ بِتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
1: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.

Onlardan "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.

sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.

0: Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: Ve

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Buysa en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
0: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ.
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. Elem

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan, eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.

onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
0: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَاِذْ زَيَّنَ

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
0: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.''

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.

0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
1: Ey peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: El ene khaffafallahu ankum ve alime

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: ذنوبكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.''

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatumdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh.

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

0: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
1: Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: وَأَسْلِمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

0: وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ

Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

0: Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve Mescid-i Haram'ı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَةُكُمْ

Ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

iman edenler. Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ

Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar. İttehadu

Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

وبين الأهل والأصحاب. لا إله إلا الله، اللهم لا تفرق هذا.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
12: Ya Rahman.
13: Bir gece

0: Biraz söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadın. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldun. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordu. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde "Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın" diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana "Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım" diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demişti. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana "Bu gece senin düğün gecen mi?" diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak" demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmek. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imanla ve ihlasla.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira

0: yıllar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç. Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

havanın büyüleyen atmosferi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğinin 11. yılında hac mevsiminde Medineli 6 kişiyle ve bir yıl sonra yine hac mevsiminde Medineli 12 kişiyle Mekke'ye yakınlarında bulunan ve Akabe denen küçük ve dar bir vadide bir gece vakti gizlice buluşup görüştüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den gelen o bahtiyarlara Kur'an okudu ve onlara bazı hakikatlerden bahsetti. Medineli bahtiyarlar Kur'an-ı Kerim'in selsebilinden ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden kana kana ve doyasıya içince birden bütün susuzlukları gitti ve artık dünyaya ait her şey kendilerine yavan gelmeye ve tat vermemeye başladı. Bu Medineliler Akabe'de Kur'an'ı dinledikçe okunan ayetler karşısında etkilendiklerini, içlerinin aydınlandığını, kalplerinin rahata ve ruhlarının feraha kavuştuğunu iyiden iyiye hissettiler. Sonunda biat edip İslam'a girdiler ve Medine'de gerek kendilerine gerekse başkalarına İslam'ı anlatacak bir muallim isteğinde bulundular. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye ilk muallim ve ilk mürşid olarak Hazreti Mus'ab'ı gönderdiler. Hazreti Mus'ab radıyallahu an Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare'nin evine misafir oldu. Ve artık bundan sonra gerek Esad bin Zürare gerekse mübarek saadet haneleri nice güzel şeylere sahne ve nice şereflere mazhar olacaktı. Hem Esad bin Zürare'nin delaletiyle Hazreti Mus'ab'ın talim ve irşadıyla nice insanlar İslam'a dehalet edecek ve geleceğin nice iman ve sadakat kahramanları, yiğit oğlu yiğitler ve erkek oğlu erkekler yetişecekti. Hazreti Esad'ın evi Müslümanlar için Medine'de ilk tebliğ ve irşat müessesesi, ilk talim ve terbiye mektebi ve ilk

ilim ve fikir merkeziydi. Burada Medineli Müslümanlar toplanıyor ve Hazreti Mus'ab onlara sabah akşam, gece gündüz demeden Kur'an öğretiyor ve İslam'ın güzelliklerini anlatıyordu. Bir defasında Hazreti Mus'ab radıyallahu anh, başta Esad bin Zürare olmak üzere bazı Müslümanlarla birlikte bir kuyunun başında oturup sohbet ettikleri bir sırada henüz Müslüman olmayan Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz onlardan ciddi bir şekilde rahatsızlık duydular. Sa'd bin Muaz, Useyd bin Hudayr'e git de gençlerimizi yoldan çıkarmak için gelen şu iki adamı defet ve bir daha buraya gelmemelerini söyle. Biliyorsun ki Esad bin Zürare benim teyzemin oğludur. Eğer öyle olmasaydı bu işi sana bırakmaz, gider kendim hallederdim dedi. Bunun üzerine Useyd hiddetle yerinden kalktı ve mızrağını alıp o tarafa doğru gitti. Esad bin Zürare Useyd'in kendilerine doğru değişik bir havayla geldiğini görünce Hazreti Mus'ab'a şöyle küçük bir hatırlatmada bulundu. Bu gelen kavmin büyüğüdür. Buraya geldiğinde ona imanı telkin et. Useyd onların yanına varır varmaz, sizin burada ne işiniz var? Buraya gelip yeni bir din diyor, İslam diyor ve gençlerimizi baştan çıkarıyorsunuz. Eğer canınızı seviyorsanız ve yaşamayı düşünüyorsanız burayı derhal terk edin şeklinde tehditler savurmaya başladı. Hazreti Mus'ab radıyallahu an yaratılıştan gayet halim selim ve çok yumuşak huylu bir kimseydi. Bu yüzden de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından özel seçilmiş ve özel yetiştirilmişti ve şimdi de Yüce İslam davasının temsilcisi ve tebliğcisi olarak Medine'ye gönderilmişti. Hal böyle olunca elbette ki muhataplarına farklı davranacak ve aynı sertlikte mukabelede bulunmayacaktı. Bu yüzden duydukları ve gördükleri karşısında heyecanlanıp hiddete kapılmamıştı. Useyd'in bağırışlarını ve yanlış anlamalarını anlayışla karşılamıştı. Her şeyden önce onu efendilik ve nezaketle etkileyip irşadına vesile olmak istiyordu. Nitekim Hazreti Mus'ab radıyallahu an kendilerine bağırıp çağıran ve bir kısım tehditler savuran Useyd'e dönerek tebessüm ve samimiyet dolu bir edayla şöyle dedi. Sen hele bir otur. Bizi başkalarından değil, bizi bizden öğrenmeye çalış. Sana İslam dini hakkında biraz bilgi verelim. Hem buraya niçin geldiğimizi bir anlatalım. Anlattıklarımız vicdanına sükunet, ruhuna rahatlık, gönlüne ferahlık verirse ve aklınla da uygun görürsen kabul et. Uygun görmezsen o zaman dilediğini söyler ve bildiğini de yaparsın. Beklediği sert karşılık yerine hiç de beklemediği nezaketi gören Useyd bu yumuşaklık karşısında hayli sakinleşti. Ne de olsa akıllıydı ve nasipliydi. Artık daha fazla üstelemedi ve Hazreti Mus'ab'a dönerek doğrusu sen çok insaflı konuşuyorsun dedi. Mızrağını yere atarak oturdu ve onu dinlemeye başladı. Hazreti Mus'ab radıyallahu an ona Kur'an'dan bazı ayetleri okudu ve İslamiyet hakkında bilgi verdi. Useyd birden Kur'an'ın büyüleyici atmosferine girdi. Okunan ayetlerin etkisinde kaldı. Ayetleri huşu içerisinde dinlemeye başladı ve sonunda kendini tutamayarak duygularını şu şekilde dile getirdi. Bütün okunanlar ve anlatılanlar gerçekten ne güzel şeylermiş. Bu İslam dini benim ruhumla ve karakterimle doğrusu çok bağdaşık çıktı ve içim ona çok ciddi bir şekilde ısındı. Doğrusu ben bu dini çok sevdim ve ben de artık
sizden biri olmak istiyorum. Bana söyler misiniz? Benim bu dine girmem için ne yapmam gerekiyor? Hazreti Mus'ab radıyallahu an ona öncelikle yıkanması, arkasından da kelime-i şehadeti söyleyerek İslam'ı kabul ettiğini ilan etmesi gerektiğini söyledi ve ona kelime-i şehadeti öğretti. Bunun üzerine Üseyd bin Hudayr en küçük bir tereddüt göstermeksizin bütün samimiyetiyle ve içtenliğiyle kelime-i şehadeti getirdi ve Müslüman oldu. Bir müddet sonra oradan ayrılıp kendisini oraya gönderen ve dönmesini merakla bekleyen Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti. Olup bitenleri ve görüp duyduklarını ona anlattı ve derken onun da Müslüman olmasına vesile oldu. Daha sonra ise hak dostu ve peygamber aşığı olan bu iki güzel insan ve ender kahraman sayesinde kabilelerinden pek çok kimse iman ederek İslamiyetle müşerref oldular. Samimi bir eda ve tatlı bir sadayla Kur'an okumak, melekleri ve nurani ruhları cezbeden güzel bir ameldir. Hatta sırf hayır için yaratılmış olan meleklerin Kur'an dinlemek için semadan inmesine sebep olacak derecede kuvvetli bir ibadettir. İşte örneği. Üseyd bin Hudeyr radıyallahu anh'ın sesi çok güzeldi. Güzel sesini Kur'an okumada kullanır, sesini Kur'an'la ve Kur'an'ı da sesiyle süsler ve bundan derin bir haz alırdı. Öyle ki Kur'an okumaya başladığı zaman bambaşka alemlere girerdi. Nitekim bir gece hurma sergisinde beklerken Bakara suresini okumaya başladı. Yanında bağlı bulunan atı birden ürküp şahlanmaya başlayınca Hazreti Üseyd okumayı kesti, at da sakinleşti. Tekrar okumaya başlayınca at yine ürküp şahlandı. Hazreti Üseyd yine sustu. At da sakinleşti. Hazreti Üseyd üçüncü defa okumaya başlayınca atın yine şahlandığını gördü ve artık okumaktan vazgeçti. Kalktı ve atının yanına gitti. Başını kaldırıp da gökyüzüne baktığında gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldı. Çünkü başının üzerinde gölgeye benzeyen sis içinde kandiller gibi birçok parıltılar gördü. Daha sonra ise bu gölge tabakası içindeki ışık manzumesiyle birlikte semaya çekilip gitti ve artık görünmez oldu. Hazreti Üseyd sabah olur olmaz beklemeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve o gece başından geçenleri ona anlatmaya başladı. Ya Resulallah, dün gece yarısı hurma sergisinde ben Kur'an okurken aniden atım durduğu yerde ürkmeye ve şahlanmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oku ey Hudayr'ın oğlu buyurdu. Hazreti Üseyd ben okumaya devam ettim ama at yine ürkmeye ve şahlanmaya başladı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oku ey Hudayr oğlu buyurdu. Hazreti Üseyd ben okumaya devam ettim ama at yine şahlandı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ona oku ey Hudayr'ın oğlu buyurdu. Hazreti Üseyd sözlerine devam ederek dedi ki ya Resulallah ben artık okumaktan vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü oğlum Yahya ata yakın bir yerde bulunuyordu. Atın çocuğu çiğnemesinden korktum. O sırada başımı göğe doğru kaldırarak baktığımda bulut gölgesi gibi beyaz bir gölge içinde kandillere benzeyen yıldızların parlamakta olduğunu gördüm. Sonra bu beyaz gölge içindeki parlaklık manzumesi çekilip gitti ve ondan sonra artık onu göremedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onun ne olduğunu biliyor musun diye sorunca Hazreti Üseyd bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Üseyd onlar meleklerdi. Kur'an'a ve senin Kur'an okuyan o güzel sesine gelmişlerdi.
Onlar Kur'an'ı ve senin o tatlı sesini dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. Öyle ki insanlar kendilerini seyrederler ve onlar da insanlardan gizlenmezlerdi buyurdular. Hazreti Üseyd hakikat ilminden bazı şeyleri öğrenebilmek için bazen geç saatlere kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sohbet ederdi. Kafasına takılan bir meseleyi öğrenmeden de rahat edemezdi. Bir gün yine Hazreti Abbad'la birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuşlardı. Onun huzurundan ayrıldıklarında vakit ilerlemiş ve hava iyice kararmıştı. O derece ki önlerini göremiyorlardı. Yüce Kur'an'ın ve kutsi sohbetin bereketi ve feyzi olarak ellerindeki bastonları birden ışık vermeye ve yollarını aydınlatmaya başladı. Birbirlerinden ayrıldıktan sonra da ışık ikiye ayrıldı ve her biri kendi bastonunun aydınlığında yürüyerek evlerine gittiler. Hazreti Üseyd bütün ömrünü ya Kur'an okuyarak ya okunan Kur'an'ı dinleyerek ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunarak veya öğrendiği hakikatleri başkalarına anlatarak ve başkalarının hidayet ve istikametlerine vesile olarak geçirmek ve Allah'ın huzuruna bu amellerle çıkmak istiyordu. Çünkü kendisinin İslam'la tanışması, hidayet ermesi ve istikameti bulması bunlarla mümkün olmuştu. Hasılı Kur'an-ı Kerim kalplere gıda, akıllara gına, ruhlara ziya, nefislere deva ve şifa olduğundan asla usandırmaz ve usandırmaması da Kur'an'ın en belirgin özelliklerindendir.

0: Rabbim cümlemize hayatında Kur'an'la bir bakış açısı bulunan, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan ve Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ın ziyasıyla, ışığıyla gönlü ve gözü aydınlananlardan olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim. Yok.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
14: Yokuşa akan sular. Eser Mustafa Kutlu. Okuyan Nisan Kumru.
15: Mustafa Kutlu'nun Yokuşa Akan Sular adlı hikayesini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Bir köşe başında tedirgin, aceleci kızlarla buluşuyorlar. Aynı aceleyle yalpalayıp geçen bir minibüse doluşuyorlar. Kalabalık bir semte iniyorlar. Uzun bir kuyruğa giriyorlar. Bican'ın gözleri bu kalabalık meydanda o kadar yeni şeye rastlıyor ki her gördüğünde ancak bir an bakabiliyor. Bakışları mütemadiyen dolaşıyor. Boynu geniş kavislerle eğilip bükülüyor. Gergin yüzünde iri iri açılmış gözleriyle bulunduğu yerde kıpırdayıp duruyor. Binalar yüksek, iyice ne yüksek, çok yüksek. Bican katları sayıyor. Şaşırıp bir daha sayıyor. Bir daha sayıyor. Arabalar yüzlerce geçiyorlar. Geçiyorlar. İnsanlar kalabalık yürüyorlar, duruyorlar. Hepsi birden ona bakıyorlar. Bican gözlerini indiriyor. Yanı başında yaşlı bir kadın duruyor. Kadının elinde bir zincir, zincire bağlı küçük, iyice ne küçük bir köpek. Bican köpeğe uzunca bakıyor. Eşyaları zihnine yerleştiremiyor. Her şey karmakarışık. Her şey hareketli. Fıkır fıkır kaynıyor. Bican'ın içi kaynıyor. Genç kızların, kadınların kısacık etekleri. Bu binalar neden bu kadar yüksek? Bu arabalar ne kadar çok? Bu insanların ne kadar acelesi var? Bu köpek gerçekten köpek mi? Bu ihtiyar kadın ne kadar çirkin? Bu sıcak ne sıvaşık? Bu hava ne boğucu? Bu kızlar ne utanmaz? Dayanacak bir düşünce, tanıdık bir şey, bildik bir yüz. Yusuf'a bakıyor, yanındaki kızın elini tutmuş. Kız ona Bican'ı gösteriyor. Bican'ın al basmış yanakları yanıyor. Otobüs geliyor, doluyorlar, sıkışıyorlar, biraz daha, biraz daha. Güneşin kızdırdığı otobüsün içi fırın gibi. Ter, parfüm, kir, ayak, ağız kokuları. Bican'ın sırtında ceket. Suriye'den Antep'e, Antep'ten de Kars'a kaçmış bir ceket. Uzun, iri cepli, kruvaze. Bican'ın içinde bir panik, bir ricat. İçi kaçıyor, içi kapanıyor. İçi elleriyle yüzünü örtüyor. Nefesi tıkanıyor, ağzı kuruyor. Otobüs duruyor, otobüs kalkıyor, otobüs sallanıyor. Daha sıkışıyorlar, daha, daha. Bican artık ne bakıyor, ne görüyor, ne duyuyor. Gözlerinde bir perde, zihninde bir uğultu. Otobüs son defa duruyor, boşanıyor, iniyorlar. Yeni bir kuyruğa giriyorlar. Eline bir bilet tutuşturuyorlar. Bir kapıdan geçiyorlar. Bir adam ellerdeki bileti alıyor. Bican ömründe ilk defa mayolu bir kadın görüyor. Mayolu ve ihtiyar bir kadın. Etleri pörsümüş, dişleri takma, leş gibi şişman bir kadın. Dünyanın en garip yaratığına bakan bir uzman gibi dikkatli, kadına uzun uzun bakıyor. Yusuf ve ince uzun delikanlı gülüşerek onu kolundan tutup sürüklüyorlar. Kabinlerden birine sokuyorlar. Bir müddet sonra kabinin üzerinden kısa, lastik gibi bir don atıyorlar. "Mayonu giy de gel, bekliyoruz!" diye bağırıyorlar. Bican kapı aralığından bakıyor. Çıplak kadınlar, çıplak erkekler, çıplak çocuklar kapıyı kapatıyor. "Neredendi düştük ey Allah bunca cıbıl adam arasına? Ne edeceğiz şimdi?" Kabinin içindeki tahta kanepeye oturuyor. Ter ceketinin sırtından çıkmış, yayılmış. En iyisi burada durmak. Kapıyı sürmeleyip oturmak. Bu düşünceyle biraz ferahlayıp kapıyı kilitliyor. Dışarıda bir uğultu, bir bağırtı. "Cevher, çıksana dışarı, bekliyoruz be! Ne, yoksa mayo mu dar geldi? Bak kızıyorum ha, ses versene be, bu sıcakta orada durulur mu?" Yusuf kapıya dayanmış, ter ter tepiniyor. Bican kararsız. Korktu da çıkmadı diyecekler. Başka şeyler diyecekler. "Geleceğim, siz keyfinize bakın," diye cevap veriyor. Ceketini çıkarıyor. Aceleyle gömleğini, fanilasını, üzerinde bir don kalıncaya kadar her şeyini çıkarıyor. Kapı aralığından bir kere daha bakıyor. İki delikanlı görüyor. Omuzlarını aldıkları kızlarla deve güreşi yapıyorlar. Yeniden elindeki lastik dona bakıyor. Tedirgin, ürperen vücuduna mayoyu geçiriyor. Ağır ağır kabinin önüne çıkıyor. Güneş kızgın kum, yeşil ağır koyu su. Kalabalığın, neşeli şamatanın, bütün bakışların üzerinde toplandığını sanıyor. Can havliyle kalabalığa doğru kaçıyor. Denize yarı beline kadar girip duruyor. Her yanında bir titreme, dişleri takırdıyor. Artık rengarenk manzaranın üzerinde bir sabit beyaz nokta. ellerini çaprazlama göğsünde tutuyor. Bir ara yanı başında tıpkı kendisi gibi uzun beyaz kilotlu, beyaz vücutlu, başlar alaburs tıraşlı, eller göğüste çapraz üç kişi görüyor. Onlar bir koşu gidip karın üstü kuma yatıyorlar. Bican da arkalarından koşup karın üstü yanlarına uzanıyor. Yağlı boya fırçası ÇBS kutusundan hış bile fırladı. Beyazsız beton duvara dikine bir çizgi çekti. Peşine bir yarım daire ile bu hattı kesen bir kısa çizgi daha. Duvarda şafak kızılı iri bir R harfi parıldadı. Bican keyifle sırıtıp beyaz taşını çekti. Seydal'in zeytin çekirdeği taşlarından birini daha aldı. Cüz, horuç başına vurmaya başladı Müslüman, iki taşın kaldı. Seydal'i dalgındı. Bozkırın güneşini, yağmurunu, karını, bıçak gibi rüzgarını 40 yıldır yiyen yüzü, tunç renginden demir siyahına giden yüzü gerildi. Zoraki güldü. Kadir Rıza ile Monis konuştu. Ramazanlık zor. Şehir yerinde her bir iş zor kekom. Gurbetlik bir yandan, tütün zoru bir yandan. Sıkıntıyla taşlardan birini oynattı. Başını kaldırdı. Duvara yazı yazan adam son harfi tamamlıyordu. Seydali adamdan önce adamın ağzındaki sigarayı fark etti. İçini çekti. Sonra aniden parladı. Eşek kadar herife bak hele. Gündüz gözü aşikar oruç yemedi. Tövbe tövbe. Mübarek günde ağzımızı bozduracak. Bırak canım, oyna hele, sıra sende. Yahu duvarı pisledi be. Koca duvarı berbat etti. Bican ağır ağır başını çevirdi. Omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Duvardaki harflerden aşağıya doğru yol yol ince çizgiler sarkmış. Yazı salkım saçak bir hal almıştı. R, F. Ne diyor, hele okusana yahu, bu ne demek? Referan. Ulan oğlum, düzgün oku şunu. Patlama Müslüman, sökeceğim şimdi. Referan, referandum. Referandum. Ne? Okudum ya canım. R, F. Hay Allah. Türkçe desene kurban, Türkçesini. Bağışla Seydali Ağa, çıkaramadım. Ne? Dökemedin mi şuncacık yazıyı? Ben senin şehadetnameni kaça alırım şimdi? Bican kızardı, başını önüne eğdi. Ağzının içinden yavaşça, gavurca herhal ki sökemedik, dedi. Seydali yazıya da yazana da adam akıllı bozulmuştu. Ne gavurcası be, bizim fabrikadan biri yazdı, görmedin mi? Görmedim, belki de yabandır, dışarılıdır. Sen tanıdın mı? Bir süre daha birbirlerinin yüzüne sıkıntılı sıkıntılı baktılar. Tüyleri dökülmüş bir ihtiyar horoz gibi, çiğnenmekten betona dönmüş fabrika bahçesinde, her bahar şişinip kabaran tek akasya ağacının dibinde yarı bıraktıkları oyunlarına devam ettiler. Sırtını ağaca veren bir can, yağar olmuş sığır malı gibi bir süre belini, böğrünü ağaca süre süre kaşındı. Seydali yere çiviyle çizilmiş 8 taşlı cüz tablosundan başını kaldırmadı. Daldı. Bu duvardaki yazı neyin nesiydi? Gündüz gözü aşikar oruç yiyen bir adam. Kulak asmayacaksın, şehirli yerleri buralar. 72,5 millet mahşere döndürmüş. Oruca namaza dikkat azalmış, neyse. Acep neye yazdı koca duvarı berbat edip? Ses seda dersen tükenmiş bugün. Ne top oyunu vuran delikanlılar, ne gülen ne konuşan. Verha duvar diplerine çöküp cigara fosurdatanlar. Aa, bugün Allah'ın bir mübarek günüdür ama herhalde tevatür bir gündür. Sonra o iki araba dolusu gelen herif, homur homur herifler. Yok canım, hava bile soğukladı. Neyse, gün çekilecek. Bican. Hı. Evet, adam neyse, oyna hadi. Seydali Kekom, sen ol, kulağa kirişti ol. Nuhusetlik el verdi aşikar. Neredeyse paydos saati bitecek, kimse oralı değil. Fitne kaynamakta ha. Kalabalık desen yığıldı. Bunların bir yerden bir zoru var kardeş. Derin zoru var bunların ki ağızları kilitli. Gözleri dersen vel fecrini okur pörtlemiş. Bican. Nedir canım, adımı mı belleyeceksin? Bir niza çıkacak herhal. Ne nizası? Ulan oğul, şu milletin haline baksana biraz. Bican bir kazak düşünüyordu, dayısı oğlu Yusuf'unkinden. Sonra bir çifte iskapin, yüksek topuklu, dayısı oğlu Yusuf'unkinden. Kendisini zor sıyırdı kazaktan, ayakkabıdan. Hey yahu, bağırtı çağırtı başlar birazdan. Ne bağırtısı? Bir sefer gördüm uzaktan, Ali Bey köyde. Sonra polis jandarma sökün etti. Jandarma mı? Aman Bican kurban, savuşak mı? Hele bekleyek. Geri durur bekleriz. Bize ne?
16: Tabii canım, bize ne? Geri durak bekleyek.
17: Yuu, indirin, konuşturmayın. Grev, grev var. Direnelim arkadaşlar. Kahrolsun faşistler.
15: Personel binasının iç avluya bakan geniş camları önünde kadınlı erkekli bir grup peyda oldu. Personel müdürü telefonlara sarıldı. Gencecik memureler elleriyle kalplerini tutarak titreşip bekleştiler. Müstahdemler nereye koşacaklarını şaşırmışlardı. Makine kısım şeflerinden mühendis Bülent Bey, yardımcısı tekniker Rifat'la cam önüne çıkmıştı. Bir gözüyle iç avluya dizilen arabalar arasında duran beyaz Anadolu'nu kolluyordu, diğer gözüyle yardımcısına gülüyordu. Çocuklar işi iyi pişirdiler, helal olsun. Olsun abi. Avluda ikiye ayrılmış kalabalık birbirine laf yerine taş atmaya hazırlanıyordu. Personel müdürünün korkudan, telaştan çatlayıp un ufak olmuş sesine telefonda isteksiz "Peki efendim, derhal" diye cevap veren toplum polisi komiserlerinden biri bıkkın, canından bezmiş sefere hazırlanıyordu. Fabrika çevresine dizilen evlerden, pencerelerden, balkonlardan sarkan tedirgin, endişeli bir kalabalık kopacak kavgayı seyre hazırlanıyordu. Aptala malum olur denmeyecek birkaç çiçeği burnunda muhabir haberi gazetelerine yetiştirmeye hazırlanıyordu. Grevci sendika lideri biraz erkence de olsa olayla ilgili yazılı beyanatını daktiloya çekmeye hazırlanıyordu. İşin tuhafı, fabrika ambarında ilk defa Avrupa'ya mal ihracı için ambalaj hazırlanıyordu. Encamı memleket kopacak bir şeylere hazırlanıyordu. Ki başlayan taş yağmurunun ilk iri damlası mühendis Bülent Bey'in Anadolu'nun ön camında patladı. Mühendis de yardımcısı bir an için göz göze geldiler. Bülent Bey içinden bir küfür savururken yardımcısına doğru sırıtıyordu. Kolay değil tabii, hak verilmez, alınır.
18: Savuşak bir can kurban, aman ucu bize de bulaşmadan savuşak.
16: De hele Seydali ağam, bizim nemize gerek, biz seyirciyiz, kenarda durucuyuz.
18: Hele ayaklan, kenarı köşesi mi kaldı, millet birbirine girdi. Arada kalıcıyız, şuralardan bir odun parçası mı aramalı? Ulan neredeyse keyiflenecek. Hele şuna bak, erkekliğin onda dokuzu bu mudur?
15: Panzerlerin canavar düdükleri duyulmaya başlayıncaya kadar kavganın bir ucu sarkıp genişleyip Bican'la Seyd Ali'yi içine çoktan almıştı. Toz dumana karışmış, dost düşman ayırt edilmez olmuştu. Sağ kulağı üç dikişle tutturulmuş, dudağı patlamış, şişmiş olan Bican, kolunun biri askıda, kafası bantla sarılı olan Seyd Ali'ydi. Müdüriyetin daktilo sesinden başka ses duyulmayan, derin kuyuları andıran basık tavanlı odasında kavganın içinde duydukları korkunun on mislini duyarak titreyen onlardı.
16: Polisi taşlamışsınız. Konuşun be!
15: Seyd Ali kasketini elinde buruşturup sıkıp suyunu çıkardığı kasketini düşürüyor. Titreyen canı ceresine çekilmiş elleriyle eğilip alıyor.
16: Ne diyorsunuz?
15: Memur iri kıyım, işinin ehli görünüyor. Nicelerini konuşturmuş olmanın kendine güvenli tavrını taşıyor. Ama yine de arada bir aklı karısına gidiyor. Orta bire giden küçük oğluna gidiyor. Baba, gelirken sosyal bilgiler kitabımı unutma. Öğretmen çok ders verdi diyen sesini, sarışın başını, gülümsemesini hatırlıyor. Günlerdir almayı unuttuğu sosyal bilgiler kitabını unutmayıp almak için sağ eline geçirdiği alyansına bakıyor. Canı sıkılıyor. Seyd Ali'nin yakasına yapışıyor.
16: Konuş ulan!
15: Seyd Ali yaprak gibi titriyor. Zaman zaman Şehla bakan iri, siyah, monis gözleriyle yalvarıyor.
16: Başefendi biz...
15: Memur yakasını bırakıyor.
16: Evet, devam et. Cüz oynuyorduk başefendi.
15: Daktilo tıkırtısı duruyor. O da duvarlarına kadar şaşırıyor.
16: Cüz mü? Ne cüzü? İki gözüm önüme aksın ki cüz. Mübarek günde yalan söylenir mi? Sekiz taşlı cüz.
15: Odadakiler adını koyamadıkları ancak mutlaka insan olarak işlerinde hissettikleri bir şeye dayanarak henüz kaybolmamış ama bir yerlerde kabuğuna çekilmiş bekleyen, ortaya çıkmaya artık utanan bir şeye dayanarak güvenerek rahatlıyorlar, gülüveriyorlar. İkindi yıkılmak. Zil çaldı. Dışarı çıkıyorum. Çocuklarda bir bağırış, bir gürültü. Öğretmen odasından paltomu alıyorum. Kafamda ikindi yıkılmak. Kapıda müdürle karşılaşıyoruz.
16: Recai Bey, şu evrakları geçerken belediyeye bıraksanız. Yahu hala müstahdem kadrosu bekliyoruz. Belki 100 kere yazdık yukarıya.
15: Yukarıyı boş verin müdür bey, romatizmalarınız nasıl? Sorma azizim, akşam olmuyor mu, yatağa girmiyor muyum? Neyse ki yağmur var ama henüz soğuklar bastırmadı. Reis beye bir diyeceğiniz var mı? Makamında olacağını zannetme, malum seçimler. Tabii seçimler. Evet, hoşça kalın öyleyse. İyi günler Recai Bey. Yarın veli toplantısı var, unutmayın da. Biliyorum efendim.
18: Yağmur sıkıştırıyor. Sokaklar çamur. Bir şemsiye bile alamadık. Ayakkabılarda su çekiyor. Yahu sahibe, bir şemsiye bile alamadık. Bu yağmurun sonu ayaza çeker. Sümer'den bir postal uyduraydık.
15: Ooo Recai Bey, hangi rüzgar attı? Şükür görüştürene.
18: Aleyküm selam Şükrü Bey. Reise baktımdı.
15: Bırakın şimdi canım, çay mı kahve mi?
18: Vallahi oturamayacağım, işim acele. Şu evrakları bırakıp çıkayım.
15: Namussuzum bırakmam. 40 yılın bir başı. Gani! Lan gani!
18: Bir taraftan zile basıyor. Çaylar geliyor, içiyoruz. Nasıl da oturdum kaldım. Kafamda ikindi yıkılmak.
15: Aysel var ya Aysel, canım şu sizin tarihçi.
18: Sen bırak şimdi Aysel'i, kömür karnesi var mı?
15: Aa sahi yahu, dur sen şimdi, Gani!
18: Gani geliyor, beraber dördüncü kata çıkıyoruz. Bir kuyruk bir kalabalık, iten, kakan, bağıran. Dağıtımın yapıldığı kapıyı iri kıyım iki zabıta memuru tutmuş. Gani zor bela kalabalığı yarıp geçiyor.
15: Hadi Gani, torpilim benim.
18: Biraz sonra kanter içinde geliyor, kulağıma eğilerek Rıza Bey biraz beklesin diyor. Hani ya kalabalık arasında? Peki diyorum ve biraz beklemeye başlıyorum. Çeyrek dakika, yarım saat. Kafamda ikindi yıkılmak. Duvar saatine bakıyorum. Kafamda ikindi yıkılmak. Evdeki soba, karım, çocuklar, odun kömür komisyoncularının cana yakın suratları. Kömür karnesi diye bir şey. Bugün almazsam yarın dersim var. Ertesi gün dersim var. Daha ertesi cumartesi pazar. Evet, kömür karnesi. Çıkıyorum. Necati ile Çınar altında kahvede buluşacağız. Yaz geldi geçti, oturup bir çay içemedik. Beyazıt Camii'nde ikindiyi. Kömür karnesi. Yahut neyse. Salkım saçak bir minibüs geliyor.
15: Fatih'ten boş araba Beyazıt.
18: Boş arabaya sıkışıyoruz. Bir yerde trafik sıkışıyor. Yahut lastik patlıyor, iniyoruz. Başka bir kuyruğa geçiyoruz. Yağmur bastırıyor. Otobüs geliyor. Kuyruk muyruk dağılıyor. Herkes kapıya saldırıyor. Otobüse sıkışıyoruz. Yeniden trafik sıkışıyor. Dakikada bir metre ilerleyebiliyoruz. Yolculardan bazıları iniyor. Ben de iniyorum. Bu sefer yağmur sıkıştırıyor. Gelen geçen arabalar. Derken yağmura rağmen takılıp kaldığım bir levha. Dana 50, koyun 60. Tanzim satış kuyruğu. Bizim mahallede et 90 lira. Arada var 30 lira. Bir haftalık sigara parası. Kendimi kuyrukta buluyorum. Kafamda ikindi yıkılmak. Omzuma bir el dokunuyor. Dönüyorum. Aa Kamil. Bizim Kamil. Sarılıp öpüşüyoruz. Seviniyorum.
15: Zaman nasıl geçiyor yahu? Ne kadar oluyor görüşmeyeli değil mi? Ne var ne yok?
18: Hiç ne olsun, arayıp sormazsın ki.
15: Ne oldu, bir şey mi var?
18: İhsan amca vefat etti.
15: Deme.
18: Başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Kaç zamandır hastaydı. Güya gidip elini öpecektik. Olmadı, gidemedik. Demek son bir defa. Bayramda da gelmediniz. Babam diyor ki, ne desen haklısın Kamilciğim. Allah rahmet eylesin. Rahmetli babamın arkadaşı, hısımdan akrabadan yakındı. Anamın hastalığında köyden sırtlayıp 3 saat ötede istasyona indirmişti. İhsan amca ha. Bize yaptığı iyilikleri buradan dissen Fizan'a gider. Son bir defa gidip elini bile öpemedik. Biz adamlıktan çıktık Kamil, temelli çıktık. Hayriye teyze çok perişandı. Geleni gideni hiç yok koca İstanbul'da. Babam olmasaydı cenaze ortada kalıyordu. Neyse ki o gün işe gitmemişti, izinliydi. Allah'tan işte. Yoksa kim kime... Gözlerim kararıyor İhsan amca. Odunumuza varıncaya kadar taşımıştı. Nurettin kardeşimin yadigarları derdi bize. Kınalı şekerler getirirdi. Ne hastalığında el uzatabildik ne ölümünde. Yahu ne iştir?
15: İlerleyelim beyler. Kazık mısınız ayılar? İşimiz var, sohbethane mi burası?
18: Şöyle bir döndüm. Döndüm işte o kadar. Bir sürü gözü kanlı adam. Benim de gözlerim kanlı olmalı.
15: Ellerinde sıkıştırılmış fileleriyle 250 gramlık koyun kıyması almak için saatlerdir kuyrukta bekleşen insanlar. Hayriye teyze bir haftadır hastanede. Tabii çökmüştür. İhsan amca tek dayanağıydı. Oğlanlar evlenip ayrıldıktan sonra o küçücük evde. Ne yapar şimdi zavallı kadın? Demek amcam çok darıldı bize. Yarımşar kilo dana kıyması alıp çıkıyoruz. Ne tarafa Kamil? Şöyle bir oturup iki satır konuşacak bir yer. Tahtakale'ye gidiyorum. O tarafta bir yerde ucuz pamuk satıyorlar da. Süleyman eniştemin bir oğlu oldu. Hala çocuğa yorgan yapamadılar. Allah Allah. Süleyman baba oldu demek. Hay Allah, ne zaman? Bir aya yakın. Peki Kadriye nasıl? Sevinmiştir oğlan doğurdu diye. Sevindi ya, bu dördüncü. Recai abim bizi hiç aramaz sormaz diyor. Der der, ne dese haklı. Dünyayı unuttuk biz. İkindiyi kılmak yine kafamda. Peki amcamın yengemin ellerinden öperim. İnşallah geleceğiz. Şöyle havalar açsın bir. Pazar günü falan muhakkak. Demek İhsan amca. Güneş buluttan bir çıkıp kayboluyor. Etraf kalabalıklaşıyor. Ayaklarım vıcık vıcık. Birine saati soruyorum. Başım döner gibi oluyor. Öğleyin bir şey yemediğimi hatırlıyorum. Daha doğrusu simitçilerin sesleri, lahmacun, sandviç sepetleri. Bir simit alayım hemencecik derken birden ne olduğunu anlamaya kalmadan 13-14 yaşlarında bir çocuk "Abicim kurban olayım, kurtar beni" diye bağırıyor. Yahu nedir diyemeden çam yarması bir adam bedbeniz atmış çocuğu çekip almaya çalışıyor pardesümün eteklerinden. Etrafımızda derekap bir insan kalabalığı. "Çekil be adam oradan, ulan yarım, ben seni kıyım kıyım doğramaz mıyım?" Gayri ihtiyari çocuğu arkama saklıyorum. Kalabalık öylecene seyrediyor. Bir o yana bir bu yana koşuşturuyoruz. Adam saldırıyor sille tokat. "Yahu bırak çocuk işte, el kadar sabi." Adam beni duymuyor. Arada tokatlar yiyorum. Korna, düdük, polis işe karışıyor. Adamla çocuğu yaka paça arabaya götürüyorlar. Beni de. Neyse ki karakol yakın. İkindiyi kılmak kafamda mıh gibi şimdi. Zil çalıyor. Komiser üstüne başına çeki düzen verip içeri odaya giriyor. Yerinde başka bir görevli oturuyor. Nüfus kağıdım. Aranıyorum. Ceket cepleri, pardösünün cepleri, pantolonun arka cepleri. Yok. Ter basıyor. Birden öğretmen kimlik cüzdanımı çıkarıp uzatıyorum. Arasından bir kağıt düşüyor. Eğilip alıyorum. Elektrik parası. İkinci ihbarname son gün. Gözlerim saat ararken ellerim korka korka cüzdanıma gidiyor. Nefes nefese Beyazıt'taki elektrik idaresindeyim. Yani yeni bir kuyruktayım. Beyazıt Camii'nden ezan sesi geliyor. Tam bu sırada ödeme sırası bana geliyor. Tahsildarın yüzüne dik dik bakıyorum. Aç midemin gurultusunu saygılı bir geyirtiyle boşaltıyorum. Parayı ödemiyorum. Ağır ağır kuyruktan çıkıyorum. İnsanlar okunan akşam ezanını fark etmeyerek mi acaba? Çarşı kapıdan, kapalı çarşıdan boşalıyorlar. Oluk oluk minibüs, otobüs kuyruğuna koşuşuyorlar. Ellerinde akşam simidi taşıyorlar. Yağmurla yarışıyorlar. Şemsiyesiz insanlar sizi. Elektrikleri kesecekler. Kesinler. Mum alacağım. Cerrahpaşa'ya yaya yürüyeceğim. Kafamın şimdi müzevi bir köşesine boynu bükük çekilmiş duran ikindiyi kılmak, fikriyatın peşine ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı mısrağını ekleyip hastane kapısına dayanacağım. Ziller çalınmış, kapılar kapanmış olsa da Hayriye teyzeyi göreceğim, elini öpeceğim.
19: Bayramdan kaçanlar. Su göz çukurlarına dolan, kulakların derinliklerine gizlenip yağlanan, tırnak içinde biriken, burun deliklerine girip kıllara yapışan, boğazda gri balgamlar oluşturan, saç diplerinde, kıl köklerinde, deride, ciğerde, ciğerin bronşlarında, sanki bütün hücrelerde biriken, bununla da kalmayıp bakışlara, sese, adımlara, kafanın öne öne eğilişine, çarpık gülüşlere, sinmiş sıvanmış tozdan, dumandan, kurumdan, asfalt buğusundan, egzoz gürültüsünden, preslerde sıkılan maden çıtırtısından, planya feryadından, iğrenç afişlerde, sahnede, sokakta, her yerde ihtirasla fısıldayan sesten, kokudan, renkten mamül bir yağlı kara çamuru söküp götürmüştü. Bir de boy abdesti aldı, ruhunu yıkadı. Temiz kilot, temiz fanila, sabun kokusu. Yatak serin, davetkar. Buğulu sıcaklığıyla yorgana sarıldı. Yüzünü duvara döndü. Yarın bayramdı.
15: bir çift ayakkabı almıştı. Dayısı oğlu Yusuf'unkinden. Bir de kazak, kırmızı siyah. Dayısı oğlu Yusuf'unkinden. Saçlarını taramış, pantolonu ütülü, dişleri parlak parlak düşündü. Uyandığında kuş gibiydi. Sala veriliyordu. Görünüşte sabahlardan bir sabahtı. Hafif rüzgar esiyordu. Tan ağırdı, ağrıyacaktı. Hüşu içinde evden çıktılar. Dayısı, Yusuf, Yusuf'un ağabeyi, kendi. Sokaklar, ağaçlar, bulutlar secdedeydi. İnsanlar müşfik, saygılı geliyorlardı. Sevimli bir telaş sarmıştı içlerini. Allah'ın selamını veriyorlardı. Koltuk altlarında seccadeler. Bir can ütüsü bozulmasın diye giyilmeyen pantolonları, sala verilirken uyanıp homurdanıp öbür tarafa dönerek yeniden uyuyanları, zorla uyandırılanları düşünmedi. Babasının, amcasının, ağabeyinin elinden tutmuş yürüyen bebeleri, hep bir yöne dönen muhalif hareketleri gördü. İncelen, yumuşayan, saygı dolu bir ses duydu. Bakışlardan af fışkırıyordu. Yürekler kımıl kımıl olmalıydı. Nereden nasıl geldiği bir türlü anlaşılamayan, yunmuş arınmışlığın hükümran olduğu sofalar, odalar bekliyorlardı. Çıkarılmış serilmiş örtüler, tatlılar, zeytinyağlı dolmalar, bozlak mı maya mı okuduğu belli olmayan soba. Üzerinde çiftetelli oynanan demlik, buğusu üzerinde çay, gülümseyen sokaklar, anaç bir tavuk gibi evleri birbirine yakınlaştıran mahalle, bin yıllık din kardeşine elini uzatan insan, kulluk, ibadet. Yusuf ağabeyi, Emine önce babasının sonra da annesinin ellerini sırayla öptüler. Onlar da çocuklarını gözlerinden öptüler. Bican pencere önünde durmuş bakıyordu. Sıra ona geliyordu. Kazağını, ütülü pantolonunu giymişti. Saçlarını bir güzel taramıştı. Şu dalda öten, apansızın öten kuş. Ben gelmeseydim dayı, Yusuf'la gitseydim. Olur mu evladım, amcazadelerin Allah'ın mübarek bayram gününde yedi yabancıya kapıları açık adamların, sen hısım akraba olarak böyle yat durursan, hayır yakışık almaz, hiç almaz. Bican dolmuş penceresinden akıp giden ağaçlara, arabalara, evlere bakıyor. Beni de işe Allah selamet versin hoca efendi almıştı. O zamanlar bizim köylerden şehirde sözü geçen, parası pulu olan bir bu senin amcazadelerin, zaten ticaret erbabıydılar. Vaktinde uyanıp geldiler. İlk olan abad olmuş. Hacı altı oğlunu altı koldan işe soktu. Bizde oğul var diye geçiniriz. Adamların oğulları...

bu bayram gününde gidecek bir yer bulamayan Bican'ı almış sıkıntıya götürüyor. Apartmanın girişinde daha camlı kapıdan adımını atar atmaz ürküyor Bican. Altı küçük köpek yeniği, anaları yan yan bakıyor. Bican çekiniyor. Korkma, bir şey yapmaz diyor dayısı. Elinden tutup asansöre bindiriyor. Etraf it ve idrar kokuyor. En küçük oğlunun karısı besliyor diye fısıltıyla konuşuyor dayısı. Bican'ın içi havalanıyor. İlk defa asansöre biniyor. Oğlanı ecnebi memleketlere tahsile yolladılar. Senesine kalmadı yanında bir gavur kızıyla döndü. Hacı köpürüp kudurup göklere çıktı ya, gönül işte. Oğlan ayağını diredi. Sonunda kıza kelime-i şehadeti getirip Müslüman ettiler de dava kapandı. İt besliyor fıkara. Asansör altıncı katta duruyor. Kapıyı hacının ortanca oğullarından biri açıyor. Oo, hoş geldin ha. Hoş bulduk yeğen. Hoca efendi evde mi? Evde, evde, buyurun. Geçiyorlar. Paltolarını alıyor oğlan. Bayram-ı şerifiniz mübarek olsun hoca efendi diye çevikleşiyor dayısı. Bir şirinlik takıyor yüzüne. Dayısı nasıl hiç görmediği bir dayısı oluyor bu geniş mutantan mobilyaların doldurduğu boydan boya camlardan ışık içinde boğulmuş kalmış salonda. Sizin kahraman ağanın oğlan nasıl büyümüş değil mi? Öyle mi diye uzatıyor hacı. Gel ulan, gel bakayım kerata seni. Elini uzatıyor. Öp, öp hadi diye sesler Bican'ın donup kalmış zihnini, katatoni olmuş kasılmış vücudunu gacır gucur hareket ettiriyor. Hacının büyük oğlu Ömer Bey'in gözleri dalgın. Odayı ağır ağır dolaşıyor. Ayrıntılara takılıyor. Kütüphanenin bölmelerinden birinde duran azgın boğa biblosu. Kırmızı gözler, kırmızı dil, önünde kıvrak bir bükülüşle bir elini havaya kaldırmış, başını geriye atmış, şuh muşuh gülüvermiş dansöz. Bu bibloyu geçen yaz iş seyahatinden birinde İspanya'dan almıştı. Yanında 6 cilt Türk ansiklopedisi. Her gözü takılışta senelerdir "Yahu şunu bari tamamlasaydık" dediği. Sonunda yanında 2 cilt Fizil-i Alil Kur'an, 1. hamur kağıt, şömizli. Sonra Agatha Christie'nden birkaç kitap. Büyük kızı bayılır. Yanında Amentü Şerhi. Kitaplara bakmaktan vazgeçiyor. Bu bayram gününde misafirlerin babasının yanında somurtmamak için gerip gülümsettiği dudaklarını ısırıyor. Gülüyor sanki. Belki tahsili tamamlayamadığına, belki de iyi ki tamamlayamadığına. Yerde lacivert göbeğini serip yatan bünyan halısına, halının üzerinde kıvrılan kedisine dalıyor. Bu kediyi, bu kahverenginin bütün tonlarını parlatan kediyi alıp gitmeli. Hemen şimdi. Hemen bir çılgınlık şimşek gibi uzaklaşıyor. Bir kedisi var gerçekten. Kaç zamandır kurduğu düşler suya düştü. Omuzlarına tonlarca ağırlık abandı. İş. Evet, iş diye tutturulan bir oyun. Yönetim kurulu diye bir takım adamlar. Bono daha çok pastel renkli bir kağıttır. Para buruşuk olmamalı. İlk eline geçen kağıt paraları uzun uzun düzeltir, sıraya koyar, kenarlarını köşesinden hizalardı. Kravatını aynı titizlikle bağlardı. Karısına, evine, babasına, kardeşlerine karşı hep aynı ölçü, aynı düzen. Rakamları alt alta dizerken tutulan yol, elektronik Ömer. Böyle diyorlar. Gülüyorlar ama alttan alta özeniyorlar, kıskanıyorlar. Bu gürültüyü yaşıyor. Gürültüsüyle aynileşti, maskesi suratına yapıştı, hücrelerine karıştı. Ferdaneyi alıp hava değişimi bahanesiyle yakın bir yerlere, Romanya, Kıbrıs ne bilsin işte bir yerlere işte. Bayramın getirdiği birkaç günlük iş boştu. Çok istemişti. Babasına da eve de el sallayacaktı. Bastırılmış yanlarım var diye düşündü. İçimde ellenmemiş daha kim bilir nelerim var benim. Ne olur Ferdane yeniden yatmasaydın, bunca yıllık hastalığın bir kerecik işe yarayacaktı. Eğilip kediyi kucağına alıyor. Sayın seyirciler, iyi bayramlar. Görüyorsunuz güney illerimizde havalar oldukça açık. Denize bile girenler var. Cıvıl cıvıl ötüyor spiker. Kamera plajda dolaşıyor. Yüzen, koşuşan, güneşlenen birkaç kişinin üzerinden geçiyor. Kumda evcik yapan çocukların üzerinde bir an duruyor. Sonra elinde mikrofon tutan görevliyle orta yaşın hafif göbeklediği, gözlerinin altı sarkık, saçlarına kır düşmüş bir erkekle yerli yersiz gülen, saçlarını önce yüzüne döküp sonra hafif ve işveli bir baş hareketiyle geriye atan bir kadını kareye alıyor. İsminiz? Kudret Uludağ. Eğlenebiliyor musunuz? Evet efendim, görüyorsunuz burada güneş gayet iyi. Bayramdan kaçıp birkaç gün dinlenmeye geldik. Bayramı bulunduğunuz yerden niçin geçirmediniz? Günlerin yorgunluğu var. Sonra çok kalabalık.

0: kalabalık oluyor. Akrabalar, misafirler birkaç günlük tatilde berbat oluyor. Yeni bir yoğunluk. Kamera başka çiftlere doğru uzaklaşıyor. Allah belanızı versin diye gürlüyor hacı. Kapat şunu kızım, kapat. Ama dedeciğim, jetkiller var şimdi. Hacının asırdığı da gözleri celalleniyor. Pörsmüş etlerine bir titreme yayılıyor. Kapat ulan! Git kendi evinizde seyret. Hadi çık, doğru eve. Küçük kot pantolonu, balıkçı yakalı kazağı, sarı uzun saçlarıyla artık Berna mı, Sevda mı olduğu pek çıkarılamayan çocuk küskün uzaklaşıyor. Yahu bu alet bela mıdır, nedir? Misafirler bu alet üzerinde hacıyı doğrulayan bir sohbeti koyulaştırıyorlar. Koltuklar, kütüphanenin önünde 12 kişilik yemek masası, sandalyeler, mermer pirinç sehpalar, masalar, vitrinler, her yanda tropikal bitkiler. Yerde bir ucu katlı seccade, duvarda Kabe resimleri. Hacı anne iyidir inşallah. Allah'a şükür, Hicaz'a gidemedik diye üzülüyor. Yok bilmem kolera varmış, döviz yokmuş. Benim eski tutarım olsa hiçbir yanım tutmuyor. Neyse siz acıkmışsınızdır, uzaktan geldiniz. Hep birden bir cana bakıyorlar. Oğlan yesin bari. İlyas, oğlana yemek çıkarsınlar. Mutfağa geçin de. Hacının ortanca oğullarından biri Bican'a yol gösteriyor. Bican kurulu saat gibi. İffet, kim gelmiş? Ortanca gelinlerinden biri iç odadan fısıldayan hacı hanıma cevaplıyor. Kahraman Ağa'nın oğluymuş sizin akrabalardan. Hacı hanım bu isimle sabahtan beri oturup tarikat tesbihine çöktüğü yerden kalkıyor. Çok net bir sesle yonca tarlasında söylenen türkülere, uzaklarda otlayan kuzulara gidiyor. Kahraman Ağa'yı görüp görüp o boyuna, o posuna, o dik dik yürüyüşüne, içinden baygınlıklar geçiren sesine doğru, işlenilmemiş fiillerin, zihninden geçerken tövbeye dönüşen günahların arasına karışıyor. Yemek çıkardınız mı? Dolma da koyun, zeytinyağlı dolma. Çıkardık hacı anne, çıkardık. Bican'ın önünde hangisinden yenileceği belli olmayan bir kalabalık, bir acayibül garayip yemekler toplamı. Gözlerini kaldırıp karşısında oturan kadına bakamıyor. Önce hangi yemekten başlayacağını kestiremiyor. Sonra can havliyle dumanı tüten çorbaya uzanıyor. Peşinden sebzeler, pilavlar, etler, tatlılar, meyveler, sütlaçlar. Bırak ekmek yemeyi evladım, etlerinden ye, etlerinden. İffet Hanım tırnaklarını eğiliyor. Yakup bu sefer de onu atlattı. Kim bilir kiminle geziyor şimdi? Hangi aşüftenin koynunda? Para var, elbise var, araba var, her şey var, koca yok. Bayramı fırsat bilip tüydü yine. Bu kökü köylü aileye girdiğine bin pişman. Çoluğa çocuğa kurban edilmiş gençliğine, yarım kalmış Alman lisesi tahsiline. Sonradan görmeliğe yamanmış mücevher aptallığına kahırlanıyor. Et çıkardın mı İffet? Çocuğa et çıkar, yesin. Çıkardım hacı anne. Yesene evladım, bak hacı anne yesin diyor. Çekinme. Bican emir tekrarına duran erler gibi. V yakalı süveterleriyle bir örnek İffet Hanım'ın kızları rüzgar gibi dalıyorlar. Geniş mutfak aralığına parfüm kokuları yayılıyor. Biri sütlacı parmaklıyor, öbürü bir dilim baklava alıyor. Kim bu anne? Akrabalarınızdan. Dudakları aynı anda aynı kıvrımlarla bükülüyor kızların. Anne, arabayı alabilir miyiz? Ne arabası? Gidip elbiselerinizi giyin. Misafirler neredeyse gelir. Bayram kızım, bayram. Canım anne, sen de 2 gün tatilimiz var. Hisar'a gideceğiz Zühallere. Zühal muhal yok, doğru odanıza. Mavi blücinli gençler dönüyor. Bican'ın başı dönüyor, midesi. Kızlar aynı tempoda çıkıyorlar. Yesene evladım. İffet. Buyur hacı anne. Bal koydun mu bal? Koyacağım. Çıkar çıkar, aç kalmasın fıkara. İffet Hanım geniş dolaba yöneliyor. Babası gire giderken giyeceği yeni elbiselerle, yeni arabasıyla kız kardeşlerine yapacağı nispete dalıp, elindeki son kozunu bir kere daha, henüz sanki hiç denenmemiş bir yol, tutulacak bir dal gibi düşünüyor. Bir yeni yüzük, bir deri çanta, Avrupa eldivenler. Balya evladım, hacı anne köyden getirtti, özlemişsindir. Bican dayanamıyor. Son lokma ile birlikte gözleri büyüyor. İki ayağı üzerine doğrulup iki eliyle midesine abanıyor. İffet Hanım'ı ürküten bir geğirtiyle yerinden fırlıyor. Önce mutfak kapısının pervazına çarpıyor, kaşı yarılıyor. Gel gel. Anneninki basmaydı. Senin perdelerin tül olacak. Sen bu tül perdelerin ardında solacaksın. Çilli akasyaların kirli grisinde kaybolduğu sokak parçasına dalarak. Dünyanın kapıları kapalı şimdilik. Ör kozanı. Bırak çekip gitsin arkasından kaderim yazılı o mavi minibüs. Tozu dumana katsın hep kızların çalıştığı fabrikaların önünden geçerken. Sen oyalarına dön. Kartpostallara dalma. Yasak sana resimsiz romanlar. Senin hayatın muhtasar bir kıssa. Sokaktan gelip geçenler o kadar çok bakılmışlığın sisli ufuklarında adımlarını ağır ağır ağır atıyorlar. Kollarını ağır ağır ağır sallıyorlar. Başlarını pencereden belki ağır ağır çeviriyorlar. Sonra o sevimli kuş da bu kirli sokak parçasını aydınlatmayı bırakıp ağır ağır uçup gidiyor. Çöküyor akşam karanlığı. Buğulanan camların ardında bitiyor bir gün daha. Beyaz tülbendinin oyalı kenarlarına sil gözyaşlarını. Bekle. Kimi? Hayal et. Neyi? Çöksün omuzların. Sol biraz. Dikiş, nakış, uzun etek, başörtüsü, çamaşır, yemek, süpürge, pırıl pırıl yıkanan taşlıklar, dua, namaz, uykusuz gece, yasak rüyalar, tövbe. Bak yine iğneyi eline batırdın. 5500 lira. Biriketçi Cemal'e 5500. 500'ünü at, evet. İsmail'in damperli arabasıyla iki kamyon kum, 200'lerden. Belki de almaz. Almaz tabii, bunca hukukumuz varken. Sonra tuğla, evet tuğla. Yatmayacan mı? Sus ulan neyse, tuğla, demir. Koy demiri 10.000. Yetmez 10.000, bir 5.000 daha. Başlangıçta yeter. Yine çarpıntın tutacak, her gece hesap hesap. Bari bir işe yarasa, fol yok yumurta yok. Ulan karı, tepelerim ha, şart olsun döverim. Fol yokmuş yumurta yokmuş. Yok olan senin oğulların. Neredeler? Neredeler ha? Bak saat 1'e geldi. Biri de evli sözde. Allah belalarını versin. Gezmeyi bilirler. Biraz para verelim babamızın eline de çıksın ikinci katı demezler. Akıl yok ki. Bir bizimkilerde akıl yok. El alem öyle mi? Herkesin biri bin olmakta kârı. Biri bin olmakta. Olur, bizim de olur. Senin şu dilin olmasaydı. Ulan şimdi karıştırma, tövbe. Ne yaptık biz? Kazık kadar oldular yahu. Bunca senedir yedikleri baba ekmeği. Elbise tamam, aş pişer, gezme, eğlenme yerinde. Askerlik, şükür o da bitti. Ever dedi, everdik. Gözlerine dizlerine dursun. Eşek kadar ikisi de ne yaparlar? Hey Allah'ım, ne yaparlar bu saate kadar? Beni bunlar öldürecek. Hücceten götürecekler beni. Di başlama, başlama yine. Yahu ben o kadar kötü müyüm? Kötü mü şu düşündüğüm şeyler? Dünyanın parası giriyor bu eve. 2000 alıyor küçüğü. Büyüğün ne aldığını hala öğrenemedik. 3000 desen şuna. Kabal bazar. Eder 5000. 2800 de ben. Ulan 6-7 bin liranın altından vurup üstünden çıkıyor bu ev. Deli olacağım, deli, mümkünü yok, delireceğim. Ne yerler, ne içerler, ne giyerler. Nereye gider bunca para? Şeytan çekip götürmekten kelli he? Memlekette bulgur çorbasını zor bulurduk eskiden. Onların yaşında kara lastik bulduk mu bayram ederdik. Canım kaldı mı şimdi bulgur çorbası? Sıktıkça sıktın çocukları. Zaten senin bu karı aklın değil mi önlerini açan? Emine niye başka? Niye o namazında niyazında? Kur'an kursuna gönderdik. Orta mektep diye ter ter tepindiniz. Kötü mü oldu? Dikişin akışı var. Sesi çıkmaz, karşılık vermez. Başı önünde melek kızım benim. Ya öbürleri? Eşkıya herifler. Bak hala gelmediler. Allah belalarını versin. Bela okuma adam. Mübarek cuma akşamı bela okuma. Cuma akşamıymış. Ne anlar onlar cumadan ezandan? Ne yapalım? Herkesinki öyle. Sade bizim mi? Sus ulan, herkes herkes deyip dellendirme beni. Herkes dediklerinle soyu sopu belli olmayanlar bir mi tutacağız? Elhamdülillah Müslümanız. Namaz yok, abdest yok. Nereden belli Müslüman olduğumuz? Ne dedik biz? Babanın sözünü tutun da şu katı çıkalım bir, kiraya verelim dedik. Kötü mü dedik? Hani oğlanı ayıracaktın. Böyle giderse ayrılamaz Teres. Ben başımı yere koysam acından ölür. Herkesin rızkını veren bari Hüda. Bunlar kırdı kaçtı takımı. Bunlar bu halle giderse bunlara rızık kapısı da kapalı. Sıkılma. Hadi bırak şimdi hesabı kitabı da yat. Gelirler neredeyse. Mustafa Kutlu'nun Yokuşa Akan Sular adlı hikayesini kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz.
1: Yokuşa Akan Sular. Eser Mustafa Kutlu. Okuyan Nisan Kumru.
2: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
13: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net. Ozelfm.net

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var. Yeah.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyay.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuzda hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri. Beşinci ders. Kur'an, muhatabından karşılık görmek isteyen bir kitaptır. Kur'an iklimi. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer suresi 23. ayet. Nebevi Seda. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir gecede Bakara suresinin sonundan iki ayet okursa artık ona o gece hem belalardan korunma hem sevap kazanma konusunda kifayet eder. Buhari Fezailül Kur'an 10. Kur'an muhatabından karşılık görmek isteyen bir kitaptır. İlahi kelamın muhatabında uyandırmaya çalıştığı etki birkaç şeyle sınırlandırılmayacak kadar geniştir. O muhatabının her şeyini etki altına almak istemektedir. Bunun içinde ayetleri okununca karşısında akleden bir kalp, ürperen bir yürek, yaşaran bir göz, teslim olan bir beden görmek istemektedir. Çünkü okunan ayetler sıradan cümleler değil, Allah'ın kelamıdır. Sözün özü, sözün en güzeli ve en etkileyicisidir. Eğer o ayetler taşlara okunsaydı, taşlar haşiyetinden parçalanır, dağlara okunsaydı dağlar yerinden oynardı. Dağı taşı toprağı yerinden oynatan bu ayetler canlı ve şuur sahibi insanı yerinde durdurabilir mi? Vahye muhatap olan insan eğer canlıysa, yani akleden bir kalp taşıyorsa, o da harekete geçecektir. Yok eğer canlı değil de ölmüşse tabii ki hiçbir tepki vermeyecektir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'ya sığınır, ondan şu şekilde yardım talep ederdi. Allah'ım, haşyet duymayan kalpten, kabul olmayan duadan, yaşarmayan gözden, doymak bilmeyen nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Tirmizi Davat 69. Bu nebevi duada sayılanlar sığınılması gereken durumlardır. Bir kalp ki haşyet duymuyor, ayetler karşısında düşünüp akletmiyor, bir yürek ki ürpermiyor, cehennemden bahsedildiğinde sıkılıp daralmıyor, cennetten bahsedilince serinleyip ferahlamıyor, bir göz ki bazen sevinçten bazen hüzünden ve kederden yaşarmıyor, bir beden ki tüm bunlardan etkilenip tepki vermiyorsa insan halen yaşadığını iddia edebilir mi? Canlı olmanın ilk şartı dışarıdan duyduklarına veya hissettiklerine tepki, karşılık vermesidir. Vahiy karşısında duran muhatabın canlılığı da işte yukarıda sayılan tepkilerin varlığıyla anlaşılabilir. Kur'an-ı Kerim kendisine muhatap olanların karşılık vermelerinin önemini şöyle anlatır. Resul'e indirileni duydukları zaman hakikate olan tanışıklıklarından dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Onlar gözlerinde yaş olduğu halde ey Rabbimiz bizleri de Hakk'a şahit olanlardan yaz derler. Maide suresi 83. ayet. İşte bu hakikatlerden dolayı Kur'an kendisinin bir roman gibi okunmasını, bir kaside gibi dinlenmesini,

bir elmas gibi saklanmasını, bir süs eşyası gibi korunmasını istemez. O muhatabının karşılık vermesini bekler. Bu sıradan bir karşılık da olmamalı, muhatabın hayatının tamamını etkileyecek, tamamına hakim olabilecek bir tepki olmalıdır. Onlarca ayet, "Efela ya'kilun" diyerek muhataplarından akleden bir kalp beklemektedir. Kalbin akletmesi, düşünmek, anlamak ve kavramakla mümkündür. Eğer kalp bunu yerine getirirse, yüreği zorlayacak, insanın içerisinde bir ürperti oluşturacaktır. Buna ister vicdan deyin, ister başka bir şey deyin fark etmez. Önemli olan akleden kalbin yüreğe verdiği ürpertidir. Bu ürperti haşyet ve havftır. Yani saygı ve korkudur. Peki neyin korkusudur bu? Allah'ım azabından korkar, rahmetini umarım. Hoşnutsuzluğundan endişe eder, rızanı beklerim. Seni kendime küstürmekten korkar, mağfiretimi isterim diyebilmenin ve bu taleplere Allah'ın nasıl cevap vereceğinin beklentisinin korkusudur. İşte bu endişe göze yaş olarak yansır. Onu Celle Celaluhu her hissedişte, her anışta, onun kelamını her okuyuşta, ayetlerine her muhatap oluşta, kalp ve yüreğin zorlamasıyla gözlerden yaşlar boşanır. Gözyaşı Allah'ın bir rahmetidir. Onu sevdiği kulunun yüreğine koyar diyen Nebi'nin sözünü hatırlar, bir göz ki Allah Celle Celaluhu için ağlamaz, ne değeri var ki diyerek kendisine sunulan rahmeti Rahim-i Rahman'ın yoluna harcar. Tüm bunlar yani kalp, yürek, gözyaşı muhatabın bedenini zorlar, onun karşılık verip teslim olmasını sağlar. Bedenin teslimiyeti ikrar eden bir dili, amel eden bir hayatı kazandırır. İşte o zaman insan her haliyle vahyin insanı olur. Zaten vahyin istediği de bu değil midir? İşittik ve itaat ettik. Kur'an-ı Kerim hangi zaman ve zeminde okunursa okunsun, İnsanı anında değiştiren ve dönüştüren canlı bir kitaptır. Kur'an'ın ilk muhatapları olan sahabe neslinin en büyük özelliği, hayatlarının içerisinde her an Kur'an'ın ayetleriyle yaşamak, inen her bir ayetin gereğini anında yerine getirmekti. Hal böyle olunca Kur'an'ın canlı etkisi her birinde çok farklı bir şekilde ortaya çıkıyordu. Onlar Efendimiz'den bir ayet işittiklerinde anında bu ayetin gereğini yerine getirme adına harekete geçiyor. Öncesinde Beni İsrail'in tam aksine işittik ve itaat ettik diyorlardı. Onların bu davranışı Kur'an'da şöyle zikredilmiştir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Nur Suresi 51. ayet. Kur'an'ın ilk nesli olan sahabe efendilerimiz bu hakikati iyi kavramışlardı. Onlar Kur'an'ın sürekli vurguladığı ve anlattığı kendilerinden önceki kavimler gibi ve özellikle Beni İsrail gibi davranmamalıydılar. Yahudiler Tevrat'tan okudukları ayetlerle yeni bir peygamberin kendilerine gönderileceğini biliyorlardı. Ancak gelecek olan yeni peygamberin içlerinden çıkacağını düşünerek kendi menfaatleri uğruna nasıl faydalanabileceklerinin planlarını yapıyorlardı. Bekledikleri peygamber kendilerinden değil de Arapların içerisinden gelince haliyle onun peygamberliğini inkar ettiler. Bu yaptıkları Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Bakara 89. Hatırlanacağı üzere İsrailoğulları Firavun'a karşı Allah'ın yardımını apaçık bir şekilde görmelerine rağmen Hazreti Musa'nın peygamberliğine de inanmış değillerdi. Üstelik daha yeni Mısır'dan çıkmayı başardıklarında hemen şirke düşmüşler, Hazreti Musa Tur'a çıktığında buzağa tapmışlardı. Bu olayı Yüce Rabbimiz şöyle zikretmiştir.
Hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış, size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Bakara 93. Kur'an ayetlerinin tamamını üzerine alan sahabe nesli asla İsrailoğullarına benzememek için büyük gayret göstermiş ve ne pahasına olursa olsun onlar gibi işittik ve isyan ettik dememek için ellerinden gelen her türlü çabayı zor da olsa ortaya koymuşlardı. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat etmeye gelen birçok sahabe efendimiz, bana ağır gelse bile ya Resulallah sana itaat edeceğim diyerek Efendimiz'e dolayısıyla Allah'ın emirlerine yani Kur'an'da istenilen her şeye itaat edeceklerini dile getirmişler ve bunu ömürleri boyunca korumak için gayretlerini ortaya koymuşlardır. Sahabeden örnekler. Sahabe efendilerimizin ayetleri duyar duymaz Kur'an'ın emirlerine itaatlerini birkaç örnekle görelim. Ensardan Sabit bin Kays, Yesrib'e Kur'an muallimi olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr'in eliyle iman şerbetini içen bir sahabi efendimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde tüm ensar adına Sabit, kendimizin ve çocuklarımızın başına gelmesini istemediğimiz kötülüklerden seni koruyacağımıza söz veriyoruz, buna karşılık bize ne var diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse Kur'an'ın bir vaadi olarak cennet var karşılığını verdi. Bu cevap üzerine orada bulunanlar hep bir ağızdan kabul ettik ya Resulallah, razıyız dediler. Ebu Yala Müsned 6-410. İşte böylesi bir iman sahibi olan Sabit bin Kays gür sesli bir kişiydi. Bir gün Efendimizle görüşmek üzere Temim oğullarından bir heyet Medine'ye gelmiştir. Onların Allah Resulüne karşı saygısız tutumu üzerine onun sesini bastıracak şekilde konuşmayı yasaklayan Hucurat suresinin şu ayeti nazil olmuştur. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Hucurat suresi 2. ayet. Sabit bin Kays, sesinin gür olmasından dolayı günaha girdiğini ve cehennemlik olduğunu düşünmüş, bir daha Allah Resulü'nün yanına gitmemeye yemin etmiş ve kendini evine kapatmıştı. Aslında Sabit böyle yaparak inen ayete karşı nasıl hemen itaat edileceğini göstermiş, onu bir daha görmeme pahasına Kur'ani bir hükme uymuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu birkaç gün mescitte göremeyince komşusu Sa'd bin Muaz'a durumunu sormuş. Sa'd bin Muaz ise Sabit'in bu ayeti duyar duymaz üzerine aldığını ve bu yüzden huzura gelmek istemediğini belirtmiştir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabit bin Kays'ı çağırtmış, ona cehennemlik değil cennetlik olduğunun müjdesini vermiş ve onun hakkında hayır dualarında bulunmuştu. Buhari, Menakıb 25. Tesettür ayetine icabet. Sahabenin Kur'an'a anında karşılık göstermeleri hatırlandığında akla ilk gelen örneklerden bir tanesi de onların tesettür ayetine icabet etme noktasındaki gayretleridir. Nur suresinin 31. ayetinin bir kısmında Allah Celle Celaluhu hanımlara yönelik şöyle buyurur. Görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Nisa suresi 31. ayet. Hazreti Ayşe bu ayet iner inmez hanım sahabilerin nasıl bir hale girdiklerini bize şöyle anlatır. Kadınlar bu ayet inince etekliklerini kesip bunlardan başörtüsü yaptılar. Ayrıca sahabi hanımlarından Safiye bint Şeybe, Hazreti Ayşe ile olan bir konuşmasından bizlere şu sözleri aktarır. Biz Ayşe annemizle birlikteydik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ediyorduk. Hazreti Ayşe dedi ki, şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üstünlükleri vardır. Ancak ben
Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nitekim Nur suresindeki başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler ayeti inince onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve hısımlarına bu ayetleri okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı dedi. Buhari Tefsir 24. İtaat emrine itaat. Kur'an'ın itaatle alakalı en önemli ayeti hiç şüphesiz Nisa suresinin 69. ayetidir. Allah bu ayette şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Sahabe efendilerimiz Allah Resulüne itaati öyle güzel anlamışlardır ki bu uğurda nice hatıralar ortaya çıkmıştır. Mesela bir gün mescide doğru yürürken peygamber şairi Abdullah bin Revaha Allah Resulü'nün hutbede oturun dediğini işitmiştir. Daha mescide ulaşmamış olmasına rağmen olduğu yere oturmuştur. Abdullah bin Revaha'nın bu yaptığı Efendimiz'e bildirilince Allah Resulü Abdullah'a şöyle söylemiştir. Allah Teala senin Allah'a ve Resulüne itaat iştiyakını artırsın. Muttaki El-Hindi Kenzül Ummal 13-450. Seven sevdiğine itaat eder ilkesini hayatlarının eksenine yerleştiren sahabe efendilerimiz hem Kur'an'ın ayetlerine kayıtsız şartsız iman etmiş hem Kur'an'ın yaşayan hali olan Efendimizin söylediklerine teslim olmuşlardır. Bugünün Müslümanları olarak maalesef bizler bu itaatten çok geri kalmış bir vaziyetteyiz. Duyduğumuz Kur'ani ve nebevi hakikatlere karşı hemen işittik ve itaat ettik diyeceğimiz yerde açıkça dile getirmesek bile İsrailoğullarının davrandığı gibi davranıyoruz. Kur'an'daki emirleri hayatlarımıza taşıyacağımız yerde birçok bahane ileri sürüyor, yapmamak için tevil üzerine tevil getiriyoruz. Hal böyle olunca da vahyin şekillendirdiği şahsiyetler ve o şahsiyetlerin oluşturduğu Kur'an toplumu bir türlü ortaya çıkmıyor. İnşallah sahabenin ittiba ve itaat konularındaki duruşları hepimizin hayatlarına etki edebilecek bir seviyeye ulaşır. Bunun için gayret ve çaba gerekir ancak en öncesinde kimselere bakmadan şahsi olarak bunu yapmak durumundayız. Örnek şahsiyetler. Hazreti Harun aleyhisselam. Musa dedi ki, kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder. Çünkü beni yalanlamalarından korkarım. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Kasas suresi 34-35. İbret şahsiyetler. Samiri. Musa, ya senin zorun nedir ey Samiri dedi. O da, ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi. Musa, defol dedi. Artık hayatım boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağım bir ceza günü var. Tapmakta olduğun ilahına da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Taha suresi 95-97. Kavramlar. İzzet. Güçlü ve üstün olmak, galip gelmek, saygın olmak anlamındadır. Genel manada ise kişinin bedensel, psikolojik, ekonomik, sosyal statü ve benzeri yönlerden güçlü, etkin ve saygın olması, baskı altına alınamaz bir konumda bulunması anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de
İzzet kelimesi 10 yerde geçmektedir. Zillet. Zayıf, aciz ve itibarsız olmak, aşağılanmak, yenik düşüp boyun eğmek şeklinde mastar olarak, genel manada ise bedensel, psikolojik, ekonomik, sosyal statü ve benzeri yönlerden zayıflığı ve etkisizliği ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zillet kelimesi 7 yerde geçmektedir. Resulüm de ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Ali İmran 26. Enler. Kur'an-ı Kerim'in en çok değindiği mevzulardan birisi de ahlaktır. Doğrudan ahlaki mesajları taşıyan 3194 ayete Kur'an yer vermektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah şüphesiz kullarına zerre kadar zulmetmez. Eğer bir iyilik olursa onun karşılığını kat kat verir. Nisa suresi 40. ayet. Allah Resulü bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Allah müminin yaptığı iyiliğin karşılığını vermemek hususunda ona asla zulmetmez. Eğer bir iyilik yapmışsa mutlaka dünyada da ahirette de onun karşılığını verir. Kafire gelince dünyada yapmış olduğu iyiliğin karşılığını dünyada verir ama o iyiliğine karşılık ahirette hiçbir şey alamaz. Müslim Sıfatül Münafıkîn 56. Ahlakı Kur'an. İmanın elbisesi vakar. Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde büyük bir vakar ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam der, işlerine bakarlar. Furkan suresi 63. ayet. Davası Furkan. Cennet ucuz mu? Ey iman edenler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara 214. Nur Çeşmesi. Kur'an şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi ve avalimi uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuuru ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, burhanı katı'ı, tercümanı satı'ı ve şu alemi insaniyetin mürebbisidir. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler 491. Hikmet Pınarı. Eğer doğuyla batı arasında bütün dünyada bulunan herkes ölürse, Kur'an benimle olduğu müddetçe hiçbir zaman korkmam ve dehşete kapılmam. İmam Zeynel Abidin. Kur'an'ın Şahitleri. Kur'an sizin için bir ecirdir, şereftir, azıktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafet günlerinde Irak bölgesinde olan Ebu Musa el-Eşari'ye, Kur'an okuyucularının isimlerini bana yazın ki ben onları şeref ve maaş hususunda yükselteyim, onları etrafa göndereyim ki halka Kur'an öğretsinler diye bir mektup yazdı. Ebu Musa el-Eşari Hazreti Ömer'e, benim yanımda Kur'an okuyucularının sayısı 300 küsür kişidir diye cevap yazdı. Bunun üzerine Hazreti Ömer onlara şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu Ömer'den, Allah'ın kulu Abdullah bin Kaysa ve beraberinde bulunan Kur'an hafızlarına. Selam sizin üzerinize olsun. Kesinlikle bu Kur'an sizin için bir ecirdir, şereftir, azıktır. Ona tabi olunuz. Sakın o sizi kovalamasın. Çünkü Kur'an kimi kovalarsa onu yüzüstü cehenneme atar.
Kim Kur'an'a tabi olursa, Kur'an onu Firdevs cennetlerine götürür. Yapabilirseniz sizin için Kur'an şefaatçi olacaktır. Sakın Kur'an sizin hasmınız olmasın. Kur'an kime şefaat ederse o cennete girer. Kime hasım olursa o da cehenneme girer. Biliniz ki bu Kur'an hidayetin kaynağıdır, ilmin çiçeğidir ve Allah katından en son gelen ilahi kitaptır. Allah onunla kör gözleri, sağır kulakları, kapalı kalpleri açtı. Biliniz ki kul geceleyin kalkar, dişlerini misvaklar, abdestini alır, sonra tekbir getirir ve Kur'an okursa, Allah'ın meleği ağzını o kulun ağzı üzerine koyar ve ona oku, oku, temiz ve güzel kokan ağzınla oku, sana mübarek olsun der. Kesinlikle namazda Kur'an okumak korunmuş bir hazinedir. Kurulmuş bir hayır ve bereket sofrasıdır. Öyleyse bunu elde etmek için gücünüz yettiği kadar çalışın. Çünkü namaz, zulümat perdelerini yırtan bir nurdur. Zekat, yol gösteren bir rehberdir. Oruç, kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Sabır, ferahlatan ışıktır. Kur'ansa ya lehinize ya aleyhinize şahittir. O halde Kur'an'a saygı gösterin. Onu küçük görmeyin. Allah Teala Kur'an'a saygı gösterenlere şeref verir. Onu hafife alanları alçaltır. Biliniz ki Kur'an'ı ezberleyen ve onun emirlerini yerine getiren kimsenin duası Allah katında muhakkak kabul edilir. Allah dilerse ona dünyada, dilerse ahirette verir. Şunu unutmayın ki Allah katındaki nimetler Allah'a inanarak tevekkül edenler için dünya menfaatlerinden daha üstün ve süreklidir. Ali Müttaki El-Hindi Kenzül Ummal 1-117. Kur'an'ın sevdalıları. Kitaba hakkıyla teslim olmak. İmam Zeynel Abidin Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra şöyle bir dua yapardı. Allah'ım, sen beni kitabını hatmetmeye muvaffak eyledin. Öyle bir kitap ki onu bir nur olarak indirdin. Daha önce indirmiş olduğun kitapların koruyucusu, denetleyicisi, açıkladığın tüm sözlerin en üstünü kıldın. Onu helalini ve haramını birbirinden ayıran Furkan, hükmünle belirlenen yasalarını açıklayan Kur'an, kulların için açıkladığın kitap ve peygamberin Muhammed'e indirdiğin vahiy kıldın. Onu uyanlarını sapıklık ve cehalet karanlıklarından kurtaran ve hidayete vesile olan nur, doğrulayarak ona kulak verenler için şifa, açıklaması asla haktan sapmayan adalet ölçüsü, şahitlerin için delilleri sönmeyen hidayet nuru, yolunu izleyenleri sapmadan koruyan ve sağlam kulpuna sarılanları helak olmaktan kurtaran kurtuluş bayrağı kıldın. Allah'ım, onu tilavet etmeye bizi muvaffak ettiğin, güzel ibarelerini söyleyebilmek için dilimizin düğümlerini çözdüğün gibi bizi ona hakkıyla riayet eden, muhkem ayetlerine teslimiyet bağıyla boyun eğen, müteşabih ayetleriyle açık delillerine ikrar edenlerden kıl. Allah'ım, sen onu mücmel olarak peygamberin Muhammed'e indirdin. Hayret verici yönlerinin bilgisini tümüyle ona ilham ettin. Onun bilgisini açıklama ve tefsiriyle birlikte miras olarak bize, Ehl-i Beyt'e verdin. Böylece bizi onun bilgisine cahil olanlardan daha faziletli kıldın ve bize onu taşıma gücünü vererek taşımaya gücü yetmeyenlerden üstün kıldın. Allah'ım, kalplerimizi onun taşıyıcısı kıldığın, rahmetinle bizi onun üstünlüğü ve faziletiyle tanıştırdığın gibi, Kur'an'la konuşan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'ın haznedarları olan Ehl-i Beytine salat eyle ve bizleri Kur'an'ın senin katından olduğunu itiraf edenlerden et ki, onu tasdik etmekte şüphe etmeyelim ve onun doğru yolundan ayrılıp eğriliğe sapmayalım. İmam Zeynel Abidin Sahife-i Seccadiye 176. Hak dini Kur'an dilinden. Uyumlu ve ahenkli kitap. Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Zümer Suresi 23. Ayet 1. Bu kitabın indirilişi Allah'tandır.
başkası veremez. Zorlamayla yapmacık hareketlerle yapılamaz. Peygamberlik kazanmayla elde edilemez ve zorla alınamaz. Çünkü Allah öyle aziz, öyle hakimdir. Aziz iki manaya gelir. Birisi mağlup olmaz, galip ve kadir. Bir de ortağı ve benzeri yok, yalnız demektir. Allah Teala hakkında ikisine de uygun düşecek bir mana kastedilmesi lazım gelir. Bilhassa bu iki vasfın söylenmesiyle hem Kur'an'ın aziz, hakim bir kitap olduğuna dikkat çekmek hem de anlatılacak tevhide bir hazırlıktır. 2. Hakkıyla, hak ile hak olarak mülabese, musahabe veya sebebiye olmak üzere bunda birkaç yön muhtemeldir. Mülabese olduğuna göre hakka mülabis, yani haklı olarak, hak olarak, iniş veya kitabın tam hakkı verilerek demek olur. Sebebiyet olduğuna göre de bu hak sebebiyle, hakkı açıklamak için veya hak hikmetiyle demek olur ki yerine göre bu manalardan biri tercih olunur. 3-9 İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Hiçbir şirk karşılığı olmaksızın temiz ve halis tevhid dini tam manasıyla şüphesiz din. Halis ibadet ve taat ancak Allah'a yapılır ve yapılmalıdır. Bunun doğruluğunu meydana çıkarmak için buyuruluyor ki onun berisinden bir takım veliler edinenler de Allah denince kendisinden daha ilerisi, daha yükseği, daha ötesi mümkün olmayan en mükemmel zat denilmiş olduğu için Allah'ın üstünde bir ilah iddiasına kalkışılması bahis konusu olamaz. Şirk koşanlar hep ondan aşağılardan bir takım veliler, koruyucular tutmak isterler. İsterler ama ondan başka velilere, emir sahiplerine tutunanlar gerek ilahları bir tek ilah mı yapmış diyenler gibi putlara, gerek meleklere ve gerekse İsa gibi şerefli kullara ilah diye sarılanlar, biz onlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demektedirler. Böyle diyerek tutunmaktadırlar. Demek ki şirk batıldır. Mabutluk yalnız Allah'ın hakkıdır. Halis din ancak Allah'ındır. Maide 69. ayetin tefsirinde sahabin hakkında geçen açıklamaya bakınız. Üç karanlıkta, batın karanlığı, rahim karanlığı, döl yatağı karanlığı. 10. Ey Muhammed, tarafımdan söyle, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun, bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir, ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. 11. De ki, bana dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi. 12. Hem onun birliğine teslim olan Müslümanların ilki olmam da bana emredildi. 13. De ki eğer Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. 14. De ki ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim. 15. Siz de ondan başka dilediğinize kul olun. De ki asıl hüsrana düşenler kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan edenlerdir. Evet, işte asıl açık hüsran budur. 16. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bundan korkutuyor. Ey kullarım, benden korkun diyor. 17. Tağuttan ona kulluk etmekten kaçınıp da tam gönülle Allah'a yönelenlere gelince müjde onlaradır. Haydi müjdele kullarımı. 18. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır. 19. Ya üzerine azap kelimesi hak olmuş kimse de mi böyledir? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın? 20. Fakat o Rablerine sığınarak korunanlar için altlarından ırmaklar akan, üzerlerinden şehnişinler yapılmış, şehnişinli, balkonlu köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. 21. Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbaalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır, sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çeviriverir. Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır. 22. Allah kimin bağrını İslam'a açmışsa, işte o
Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. 23. Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili 6, 486-490.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap

0: وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 11.
17: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
18: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlara bir tek ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şirkten münezzehtir.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar.

Odur ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar.

Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu, halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele.

Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek. Sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri.

Doğrusu Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde ayların sayısı 12 ay olup bunlardan 4'ü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bilhassa bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Ve bilin ki Allah ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.

Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek, sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla kâfirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere, onu bir yıl helal, bir yıl hürmetli sayarlar ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, kâfirler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz, emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki, ahiretin yanında pek az bir şeydir.

Eğer topyekun seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de, siz savaşa çıkmamakla onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Eğer siz peygambere yardımcı olmazsanız, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kafirler onu Mekke'den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağaradayken arkadaşına, "Hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir," diyordu. Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin davasını alçalttı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey müminler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız sizin için hayırlı olan budur.

0: لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Eğer davet olundukları seferde peşin bir ganimet bulunsa ve orta yollu bir mesafe olsaydı, mutlaka senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara pek uzak geldi. Bununla beraber, eğer gücümüz yetseydi, muhakkak sizinle beraber sefere çıkardık diye yemin edeceklerdir. Onlar bu yalanlarıyla kendilerini mahvediyorlar. Çünkü Allah onların yalancı olduklarını kesinlikle bilmektedir.

Hay Allah seni affedesice. Niçin sence doğru söyleyenler iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip izin isteyen o münafıklara izin verdin?

Allah'ı ve ahireti tasdik edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmama hususunda senden izin istemezler. Allah, o takva ehlini pek iyi bilir.

0: fi raybihim yetereddedun.
1: Senden katılmamak için izin isteyenler, sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüpheyle çalkalanıp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır.

0: فهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar gerçekten sefere çıkmak isteselerdi, elbette onun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını hoş görmeyip kendilerini engelledi ve kendilerine "Oturun oturanlarla beraber" denildi.

Şayet sizinle çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmazdı. Fesat ve fenalığı arttırmaktan başka bir iş yapmazlardı. Sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup entrikalar çevirirlerdi. Aranızda onlara kulak verenler de vardır. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Gerçekten bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve işleri ters yüz ederek seni yanıltmaya çalışmışlardı. Nihayet onlar hoşlanmasa da hakikat ortaya çıkmış ve Allah'ın emri galebe çalmıştı.

İçlerinden bazıları, "Bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma," der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem, elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır.

0: يَعْمَلُونَ
1: Sana bir iyilik gelirse onlar üzülürler ve eğer başına bir musibet gelirse içlerinden neyse ki biz daha önce tedbirimizi almıştık, sorununuzu nasıl çözerseniz çözünüz deyip senin başına gelen felaketten dolayı keyifli keyifli arkalarını döner giderler.

De ki, Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak O gelir. Mevlamız, sahibimiz O'dur. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Münafıklara de ki, bizim hakkımızda bekleyip gözlediğiniz iki güzel şeyden, yani zaferden veya şehit olmaktan başka bir şey midir? Biz ise Allah'ın ya kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz.

De ki, Allah yolunda ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin, verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz hak yoldan çıkmış fasıklar güruhusunuz.

Bu teberrularının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı inkar ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye gönülsüz verirler.

Onların gerek mallarının, gerekse çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil. Çünkü Allah, bunlar sebebiyle dünya hayatında onlara sıkıntı çektirmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir.

0: O münafıklar yanınızda Allah'a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar kâfirlerin maruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle ötleri kopan bir topluluktur.
1: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ
0: Şayet sığınacakları bir yer yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı, derhal o tarafa seyirtirlerdi.

Onlardan bazıları da senin zekat ve sadakaları taksim edişine dil uzatırlar. Bu mallardan kendilerine pay verilirse memnun olurlar. Verilmeyince hemen kızıp öfkelenirler.

Eğer onlar Allah'ın ve Resulünün kendilerine verdiklerine razı olsalar ve Allah'ın lütfu bize yeter, Allah bize lütfundan yine verir, Resulü de, bizim istediğimiz sadece Allah'ın rızasıdır deselerdi, kendileri için elbette daha iyi olurdu.

Zekatlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ

Onlardan bazıları peygamberi incitmek için o herkese kulak veren safın biridir derler. De ki, evet öyledir ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir o. İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.

Sizin yanınıza gelir, gönlünüzü hoş etmek için Allah'a yeminler ederler. Halbuki eğer bunlar mümin iseler, her şeyden önce Allah'ın ve Resulünün rızasını düşünmeleri gerekirdi.

Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse, ona muhakkak cehennem ateşi var. Hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet.

Eğer kendilerine ettikleri alay hakkında soracak olursan, yaptıklarını gizler ve ciddi bir şey konuşmuyorduk, sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. Sen onlara kanmayıp suçlarını itiraf etmişlercesine de ki, demek siz Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulü ile eğleniyordunuz ha?

Münafık erkeklerle münafık kadınlar size değil, birbirlerine benzerler. Kötülüğü teşvik edip iyiliği men ederler. Ve cimriliklerinden dolayı ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unutup terk ettiler. Allah da onları terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep itaat dışına çıkan fasık kimselerdir.

Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kâfirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaat etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Sizin durumunuz tıpkı sizden önce helak olan ümmetlerin durumuna benzer. Üstelik onlar kuvvetçe sizden daha güçlü olup, malları daha fazla, evlatları daha çoktu. Onlar bu dünyadaki nasipleri kadar zevk almak istediler. İşte sizden öncekiler nasıl öyle nasiplerince yaşamak istedilerse, siz de yine kısmetinizce zevk almak istediniz. Siz de o batağa dalanlar gibi daldınız. Onların yaptıkları işler hem dünyada hem de ahirette boşa gitti. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri oldular.

Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Ad, Semud ve İbrahim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

birilerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar, iyilikleri teşvik edip, kötülükleri men ederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları, Allah, geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere girecekleri içinden ırmaklar akan cennetler vaat etti. Hem Adn cennetlerinde hoş hoş konaklar. Hepsinden âlâsı ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.

0: Ey şanlı peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası.
1: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

Onlar Allah'a yemin ederek olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler. Halbuki küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi, Allah ve Resulünün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse haklarının da hayırlı olur. Yok, yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur.

Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişlerdi: eğer Allah bize lütfundan verirse, biz de mutlaka zekat ve teberruda bulunacak ve elbette iyi insanlardan olacağız.

Fakat Allah lütfundan onlara servet verince, cimrilik edip mallarının hakkını vermediler. Zaten onlar yan çizip duruyorlardı.

Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle Allah da bu işlerinin neticesini kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı.

0: الْقُلُوبِ.
1: O münafıklar hala anlamadılar mı ki Allah onların sözlerini de fısıldaşmalarını da bilir. Hem Allah bütün gaypleri tam tamına bilir.

0: يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Müminlerden kah farz zekat dışında gönlünden koparak bağışta bulunanları, kah ancak çalışıp didinerek ele geçirdikleri malları bağışlayanları dillerine dolayıp alaya alanlar var ya, işte Allah onları alay konusu yapıp maskara etmiştir ve onlara gayet acı bir azap vardır.

Onlar için sen ister Allah'tan af dile, ister dileme. 70 kere bile istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir. Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımayıp karşı geldiler. Allah da böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

Savaşa çıkmayıp Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup sevince gark oldular. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı.

0: Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak az gülsün, çok ağlasınlar.
1: فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ

Eğer Allah seni bu seferden, Tebük'ten döndürür de sen onlardan bir toplulukla karşılaşırsan ve onlar başka bir gazaya çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, benimle beraber asla sefere çıkmayacaksınız. Asla benim maiyetimde düşmanla savaşmayacaksınız. Madem ki önce oturup seferden geri kaldınız, haydi şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun.

Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.

0: Onların malları da, evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ
0: Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman onlardan servet ve imkan sahibi kimseler, senden sefere katılmamak için izin istediler. Ve, bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım, dediler.
1: رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.

Fakat peygamber ile beraberindeki müminler hem mallarıyla hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır. Felaha erenler de onlardır.

Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı.

Bedevilerden savaşa katılmamak için özürler uyduranlar, hiç değilse kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne bağlılık iddiasında yalancı olanlar ise oturdular. Ne geldiler ne de özür dilediler. O bedevilerden kafir olanlar gayet acı bir azaba maruz kalacaklardır.

Allah ve Resulüne sadık kalmak, onlar hakkında iyi düşünceler taşımak şartıyla, zayıflara, hastalara ve savaşta harcama imkanı bulamadığından dolayı, savaşa katılamayanlara sorumluluk yoktur. Zira onlar, geri kalmakla beraber memleketlerinde iyilik ediyorlar. İyilik edenlere diyecek bir şey yoktur. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Ey Resulüm, binek temin etmen için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle gözyaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir.

0: Ayıplamak gerekirse, zengin ve imkanlı olmalarına rağmen, savaşa katılmamak için bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar, geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar, işlerin gerçek mahiyetini bilemezler.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamlar.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbn Hacer el Askalani. Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Bölüm 14. Bab Benun Nadir Hadisesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki adamın diyeti için gitmesi ve onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gadretmek isteyişleri. Ez-Zühri Urve'den naklen dedi ki, Benun Nadir hadisesi Bedir vakasından sonra 6. ayda ve Uhud vakasından önce olmuştur. Ayrıca Yüce Allah'ın

sürgüne gönderdi, Kureyzalıları yerlerinde bıraktı ve Kureyza Savaşı'na kadar onlara lütfetti. Savaşınca erkeklerini öldürttü, hanımlarını, çocuklarını, mallarını Müslümanlar arasında paylaştırdı. Böyle olmayan bazıları ise Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yetişti. O da onlara eman verdi ve Müslüman oldular. Medine'deki bütün Yahudileri de Abdullah bin Selam'ın kabilesi olan Kaynuka oğullarını, Harise oğulları Yahudilerini ve Medine'deki Yahudilerin hepsini sürgüne gönderdi. Said bin Cübeyr dedi ki, İbni Abbas'a Haşr suresini sordum, o En-Nadr suresi de dedi. Huşeym Ebu Bişr'den diye ona mutabaatta bulunmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Medine'de Ensar'dan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birkaç hurmayı tahsis ederdi ve mahsulünü ona verirdi. Nihayet Kureyzalılar ile En-Nadr'e karşı zafer kazanıldı. Bundan sonra Peygamber onlara vermek istediklerini geri gönderiyordu. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Buveyre diye bilinen Nadir oğullarının hurmalıklarını kimisini yaktı ve kimisini kesti. Bunun üzerine herhangi bir hurma ağacı kesmeniz yahut onu kökleri üzere dikili bırakmanız hep Allah'ın izni ile olmuştur. Ayeti nazil oldu. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğullarının hurma ağaçlarını yaktırdı. İbni Ömer dedi ki, bunun içinde Hassan bin Sabit şöyle demiştir. Lüeyl oğullarının efendilerine önemsiz geldi. El-Buveyre'de hızlıca yayılan yangın. Ebu Süfyan bin El-Haris de ona şöylece cevap verdi. Allah böyle bir işi devamlı kılsın ve onun her tarafını alevli ateş sarsın. Pek yakında bileceksin hangimizin ondan uzak durduğunu ve her ikimizin topraklarından hangisinin zarar göreceğini. Açıklama. Nadir oğulları hadisesi. Nadir oğulları Yahudilerden büyük bir kabiledir. Hicretle ilgili hadislere dair açıklamaların girişinde onlarla ilgili tanıtıcı bilgilere işaret edilmiş bulunmaktadır. Hicretten sonra kafirler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumları itibariyle üç kısma ayrıldılar. Bir kısmı ile kendisine karşı savaşmamaları, düşmanına da ona karşı yardımcı olmamaları şartı ile barış antlaşmaları yaptı. Bunlar Yahudilerin üç kesimi olan Kureyza, Nadir ve Kaynuka oğullarıdır. Bir kısım ona karşı savaştı ve açıkça düşmanlık yaptı, Kureyşliler gibi. Bir kısmı da ona karşı herhangi bir tutum ortaya koyamayarak sonunda durumunun nereye varacağını bekledi. Araplardan bir takım kabilelerin yaptığı gibi. Bunlar arasında kimileri içten içe üstün gelmesini arzu ediyordu. Huzaalılar gibi. Kimi de bunun aksini istiyordu. Bekiroğulları gibi. Kimileri ise görünüşte onunla birlikte, gizli hallerinde ise düşmanlarıyla birlikte idiler. Bunlar da münafıklardı. Yahudiler arasından antlaşmayı bozanların ilki Kaynuka oğulları oldu. O da Bedir vakasından sonra Şevval ayında onlarla savaştı ve onun vereceği hükmü kabul ederek savaşı bıraktılar. Allah Resulü onları öldürmek istedi ise de Abdullah bin Ubey ondan onları kendisine bağışlamasını istedi. Daha önce onunla antlaşmalı idiler. Peygamber de onları ona bağışladı ve Medine'den Ezriat'a sürgüne gönderdi. Daha sonra ileride geleceği gibi Nadir oğulları antlaşmalarını bozdu. Bunların başkanları da Huyey bin Ahtab idi. Arkasından ileride Yüce Allah'ın izniyle Hendek gazvesinden sonra durumlarıyla ilgili açıklamalarda geleceği üzere Kureyza oğulları antlaşmalarını bozdu. Ez-Zühri Urve bin Ez-Zübeyr'in Bedir vakasından 6 ay sonra ve Uhud vakasından önce olmuştu dediğini nakletmektedir. Bunu Abdurrezzak Musannefinde Ma'mer'den Ez-Zühri'den diye mevsul bir senetle bundan daha eksiksiz rivayet etmiş bulunmaktadır. Ez-Zühri'den gelen rivayet ile bu hadisin Urve'den diye nakledilen nafsı şöyledir. Daha sonra Bedir vakasından 6 ay sonra Nadir oğulları gazvesi oldu. Bunlar da Yahudilerden bir taifedir.
Bunların yerleştikleri yerler ve

0: Hurma bahçeleri Medine'nin bir tarafındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları muhasara etti ve nihayet yerlerinden sürülmeleri, silah dışında develerinin taşıyabileceği eşya ve mal yüklerini beraberlerinde götürmek üzere savaşı bıraktılar. Yüce Allah da onlar hakkında göklerde ve yerde olanlar Allah'ı tesbih eder, nokta nokta, yerlerinden çıkarandır buyruklarını indirdi. Allah Resulü sürgüne gönderilmek şartını kabul edip barış yapıncaya kadar onlarla savaştı. Daha sonra onları Şam'a sürgüne gönderdi. Bunlar daha önce sürgüne gönderilmemiş bir İsrailoğulları kolundan geliyorlardı. Yüce Allah ise onların sürgüne gönderilmelerini takdir etmişti. Eğer bu takdir olmasaydı dünyada öldürülmek ve esir alınmak suretiyle onları azaplandıracaktı. Yüce Allah'ın ilk sürgünde buyruğu şunu anlatmaktadır. Onların sürgüne gönderilmeleri ilk haşr yani toplanmalarıdır. Dünyada Şam'a doğru yapılan ilk haşr yani toplanmadır. Aziz ve celil olan Allah'ın o kitap ehlinden kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından yerlerinden çıkarandır. Siz de onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Nokta nokta buyruğu. İbn İshak bu ayetin tefsirini bu gazveyi söz konusu ettikten sonra zikretmiştir. İlim ehli ittifakla bu ayetlerin bu olay hakkında indiğini de kabul etmişlerdir. Bunu Es-Süheyli söylemiştir. O der ki, Nadir oğullarından alınan ganimet mallarının özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu hususunda ilim adamları ihtilaf etmemişlerdir. Müslümanlar onların üzerine gitmek için ne ata bindiler ne de develerini harekete geçirdiler. Her iki taraf arasında da asla bir savaş olmadı. İbn İshak'ın Abdullah bin Ebi Bekr bin Hazm ve başka ilim adamlarından naklettiğine göre Amir bin Et-Tüfeil Bi'r-i Maune'dekileri öldürdükten sonra annesi üzerindeki bir köle azat etme yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Amr bin Ümeyye'yi azat etmişti. Amr çıkıp Medine'ye gidince Amir oğullarından iki adama rastladı. Bunların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları bir ahitleri vardı. Fakat Amr bunu bilmiyordu. Onlara sizler kimlerdensiniz diye sordu. Onlar Amir oğullarından olduklarını söylediler. O da onlara uyuyuncaya kadar ilişmedi. Uyuduktan sonra Amr o ikisini de öldürdü. Böylece arkadaşlarının intikamını kısmen almış olduğunu zannetti. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirince Allah Resulü, "Andolsun sen iki kişiyi haksız yere katletmiş oldun. Şüphesiz ben de onların diyetini ödeyeceğim." dedi. Uhud gazvesinden sonra Bir-i Maune gazvesi ile ilgili açıklamalar ileride gelecektir. Orada Urve'den şu rivayet de yer almaktadır. Amr bin Umeyye et-Damri Müslümanlarla birlikteydi. Müşrikler onu esir aldı. İbni İshak dedi ki, Yezid bin Ruman'ın bana anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki maktulün diyetini ödemek üzere kendisine yardımcı olmalarını istemek için Nadir oğullarının yanına gitmişti. Nadir oğulları ile Amir oğulları arasında da bir ahit ve bir anlaşma vardı. Nadir oğullarına yardımcı olmaları isteğiyle gidince onlar peki dediler. Daha sonra kendi aralarında konuşarak siz asla onu bir daha bu halde bulamazsınız dediler. Yezid bin Ruman dedi ki onlara ait bir duvarın yanında oturuyorlardı. Yahudiler kendi aralarında kim bu evin damına çıkar da şu kayayı üzerine bırakır ve böylece onu öldürerek ondan da bizi kurtarır, rahatlatır dediler. Bu işi yapmak üzere Amr bin Cihaş bin Ka'b ileri atıldı. Allah Resulüne semadan durumun haberi ulaştırıldı. Bir ihtiyacını görmek ister gibi bir izlenim vererek kalktı ve ashabına ''Siz de durmayın'' deyip hızlıca Medine'ye döndü. Ashabı onun geciktiğini gördüler. Onlara da Medine'ye doğru gittiği haberi verilince onlar da ona yetiştiler. Nadir oğullarıyla savaşılmasını ve üzerlerine yürünmesini emretti. Nadir oğulları kalelerine sığındılar. Allah Resulü de hurma ağaçlarının kesilmesini ve yakılmasını emretti. İbni İshak'ın naklettiğine göre onları 6 gece muhasara etti. Münafıklardan bazıları onlara sebat ediniz ve kalelerinize sığınarak kendinizi koruyunuz diye haberler göndermişti. Çünkü eğer sizinle savaşılacak olursa biz de sizinle beraber savaşırız. Bunun için bekleyiniz demişlerdi ama Yüce Allah kalplerine korkuyu saldığından onlara yardım edemediler. Bunun üzerine Nadireoğulları develerinin taşıdıklarını beraberlerine götürmek şartıyla yurtlarından sürgüne gönderilmeyi istediler. Bu şartla onlarla barış yapıldı. Bunun üzerine liğnelerden her ne keserseniz buyruğu nazil oldu. Liğne bir tür hurma ağacıdır. Ez-Zühri dedi ki, bana Malik bin Evs el-Hadesan el-Nasri'nin haber verdiğine göre Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh kendisini çağırdı. Bu sırada onun hacibi, teşrifatçısı Yerfe gelerek dedi ki, Osman, Abdurrahman, Ez-Zübeyr ve Sa'd huzuruna gelmek için izin istiyorlar, ne dersin? Ömer, olur, onları içeri al dedi. Bir süre geçtikten sonra yine geldi ve bu sefer Abbas ve Ali izin istiyorlar, gelsinler mi diye sordu. Evet dedi. Abbas ile Ali girince Abbas, ey müminlerin emiri, benimle bu kişi arasında hüküm ver dedi. İkisi Yüce Allah'ın Nadireoğullarından Resulüne fey olarak verdikleri hususunda davalaşıyorlardı. Ali ve Abbas karşılıklı olarak birbirlerine ağır sözler söylediler. Orada bulunanlar, ey müminlerin emiri, bu ikisi arasında hükmünü ver de her birisinin diğerinden daha rahat etmesini sağla dediler. Ömer, yavaş olunuz dedi. Göklerin ve yerin izniyle ayakta durduğu Allah adına size söz veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize mirasçı olunmaz, biz neyi bırakırsak o bir sadakadır dediğini ve bununla da bizzat kendisini kastettiğini biliyor muydunuz? Orada bulunanlar, evet bunu söylemiştir dediler. Bu sefer Ömer, Abbas'a ve Ali'ye yönelerek dedi ki, her ikinize de Allah adına söz veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylediğini biliyor muydunuz? İkisi de evet deyince dedi ki, şimdi ben size bu işi anlatayım. Şüphesiz Yüce Allah bu fey hususunda Resulü sallallahu aleyhi ve selleme özel olarak tahsiste bulunmuş ve ona tahsis ettiği bu şeyi ondan başkasına da vermemiştir. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmuştur. Allah'ın onlardan Resulüne verdiği feye gelince siz onun için ne at oynattınız ne de deveye bindiniz. Nokta nokta. Allah her şeye gücü yetendir. Bu sebeple bu yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aitti. Daha sonra Allah'a yemin ederim o sizi dışarıda tutarak tek başına bunlara el koymadı ve kendisini size üstün tutup tercih ederek sizi dışarıda bırakmadı. Andolsun onu size verdi ve aranızda paylaştırdı. Nihayet geriye ondan şu miktar mal kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına bu maldan yıllık nafakalarını harcardı. Daha sonra geri kalanını alıp bunu Allah'ın mallarının harcanması gereken yerlere harcardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bu şekilde uygulama yaptı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ebu Bekir dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin velisiyim. Ebu Bekir bu malı eline aldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onunla ilgili olarak yaptığı uygulamayı aynen sürdürdü. Sizler de o vakit bu sırada Ali ve Abbas'a yönelerek şunları söyledi, bunu hatırlarsınız. Nitekim Ebu Bekir'in bu şekilde malda uygulamayı sürdürdüğünü siz de söylediniz. Allah da biliyor ki o bu hususta doğruydu, eksiksiz iyi davranıyordu, doğru yoldaydı ve hakka tabi oluyordu. Daha sonra Yüce Allah Ebu Bekir'in de canını aldı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Ebu Bekir'in velisiyim dedim. Emirliğimin ilk iki senesinde onu elimde tuttum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir'in ona yaptığı uygulamayı ben de yaptım. Allah da bilir ki ben bu hususta doğruydum, iyi yapıyordum. Doğru yoldaydım ve hakka tabi idim. Daha sonra ikiniz de söz birliği etmiş olarak ve ittifak halinde yanıma geldiniz. Abbas'ı kastederek, yanıma geldin, ben de ikinize dedim ki, şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mirasçı olunmaz, bizim bıraktığımız bir sadakadır demiştir. Daha sonra ben o malı size teslim etmeyi uygun görünce, dilerseniz o malı size teslim ederim. Ancak o malda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir'in ve ben emirliğe getirildiğimden bu yana yaptığım uygulamaya uygun olarak tatbikat yapmanız üzere sizden Allah adına söz ve ahit alarak size teslim edeyim dedim. Her ikiniz de bu şartlarla o malı bize ver dediniz. Ben de onu size verdim. Şimdi sizler bundan başka bir hüküm vermemi mi bekliyorsunuz? Göklerin ve yerin izniyle ayakta durduğu Allah adına yemin ederim ki, kıyamet kopacağı zamana kadar bu hususta bundan başka bir hüküm vermeyeceğim. Eğer siz o maldaki sorumluluğunuzu yerine getirmekten acize düştüyseniz, onu bana geri veriniz, ben de size bu husustaki külfetinizden kurtarayım. Ez-Zühri dedi ki, bu hadisi Urve bin Ez-Zübeyr'e anlattım, o da dedi ki, Malik bin Evs doğru söylemiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe radiyallahu anhâ'yı şöyle derken dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları Osman'ı Ebu Bekre yüce Allah'ın Resulüne fey olarak bıraktığı maldan paylarına düşen sekizde bir mirası istemek üzere gönderdiler. Ancak ben onları vazgeçirmek istiyordum. Bu sebeple onlara şöyle demiştim. Allah'tan korkmaz mısınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken bize mirasçı olunmaz, bizim geriye bıraktığımız bir sadakadır dediğini ve bunu derken de kendisini kastettiğini bilmiyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bu maldan geleni yiyorlardı. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları da sonunda Ayşe'nin kendilerine haber verdiği noktaya geldiler ve kabul ettiler. Urve dedi ki, bu sadaka olarak kalan mal Ali'nin elinde, onun mütevelliliğinde idi. Fakat Ali bundan Abbas'a payını vermedi ve bu hususta onu mahrum etti. Daha sonra bu gerçek anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı bir sadaka olduğu halde Hasan bin Ali'nin eline mütevelli olarak idaresine, sonra Hüseyin bin Ali'nin, sonra Ali bin Hüseyin ile Hasan bin Hasan'ın eline idaresine geçti. İkisi de bunu münavebe ile idare ediyorlardı. Daha sonra da Zeyd bin Hasan'ın eline geçti. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayete göre Fatıma selam ona olsun ile Abbas Ebu Bekir'in yanına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Fedek'teki arazisinden ve Hayber'deki payından miraslarını istemek üzere geldiler. Ebu Bekir dedi ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Bize mirası olunmaz. Bizim geriye bıraktığımız bir sadakadır. Şüphesiz Muhammed'in hanımları bu maldan yerler. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalık bağını gözetmeyi, kendi akrabalarımı gözetmekten daha çok severim. XV. Bab Ka'b bin Malik el-Eşref'in öldürülmesi. Amr Cabir bin Abdullah radiyallahu anhu şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin el-Eşref'in işini kim bitirebilir diye sordu. Çünkü o Allah'a ve Resulüne eziyet vermiş bulunuyor. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme ayağa kalkarak, ey Allah'ın Resulü, onu öldürmemi ister misin dedim. O evet diye buyurdu. O halde bir şeyler söyleyebilmem için bana izin ver dedi. Allah Resulü söyleyebilirsin dedi. Bunun üzerine Muhammed bin Esleme Ka'b'ın yanına giderek dedi ki, şu adam bizden sadaka, zekat vermemizi istedi. O artık bizden ağır şeyler istiyor. Ben de yanına senden ödünç istemeye geldim. Ka'b, yine mi? Allah'a yemin ederim ondan çok usanacaksınız. Muhammed, biz ona tabi olmuş olduk. Bundan dolayı durumu nereye varır görmeden onu terk etmek istemiyoruz. Senden bir ya da iki vesk ödünç vermeni istiyoruz. Ravi dedi ki, Amr bize bir başka seferde bu hadisi nakletti. Fakat bir ya da iki veski söz konusu etmedi. Ben ona hadiste bir ya da iki vesk var mı diye sordum. O gördüğüm kadarıyla bir ya da iki vesk vardır dedi. Bunun üzerine Ka'b olur. Fakat bana rehin veriniz dedi. Muhammed ve beraberindekiler ne istiyorsun diye sordular. O bana hanımlarınızı rehin verin dedi. Sen Arapların en güzeli iken hanımlarımızı sana nasıl rehin verebiliriz dediler. Bu sefer o halde evlatlarınızı bana rehin bırakınız dedi. Onlar sana evlatlarımızı nasıl rehin bırakabiliriz? Onların her birisine sürülmek istendiği vakit bir vesk yahut iki veske karşılık rehin bırakıldı denilecek. Bu bizim için utanılacak bir şey olur. Fakat bunun yerine biz sana zırhlarımızı rehin bırakalım dediler. Süfyan bu lafızla silahları kastediyor diye açıkladı. Daha sonra yanına gelmek üzere onunla sözleşti. Beraberinde Ebu Naile bulunduğu halde geceleyin ona geldi. Ebu Naile Kab'ın süt kardeşiydi. Kab onları kaleye çağırdı. Onların yanlarına inince hanımı ona "Bu saatte nereye çıkıp gidiyorsun?" dedi. O "Gelenler Muhammed bin Mesleme ile kardeşim Ebu Naile'den başkası değildir." diye cevap verdi. Amr'dan başkasının rivayetine göre karısı şöyle demiştir. Ben sanki kendisinden kan damlayan bir ses işitiyorum. Kab da gelenler kardeşim Muhammed bin Esleme ile süt kardeşim Ebu Naile'den başkası değildir. Şüphesiz asaletli bir kimse geceleyin bir hançer darbesine çağrılacak olsa dahi bu çağrıya icabet eder dedi. Cabir dedi ki Muhammed bin Mesleme beraberinde iki adamı da içeri aldı. Süfyan'a Amr bunların adlarını verdi mi diye soruldu. Amr onların birisinin adını verdi dedi. Amr dedi ki beraberinde iki adamla geldi. Amr'dan başkası ise Ebu Abs bin Cebr el-Haris bin Evs ve Abbad bin Bişr adlarını verdiler. Amr dedi ki beraberinde iki adamla geldi. Muhammed bin Mesleme beraberindekilere dedi ki Kab geldi mi ben onun saçını yakalayacak ve koklayacağım. Ben onun başını iyice yakaladığını görürseniz siz de hemen gelip başını vurunuz. Bir seferinde şunları da söyledi. Sonra size de koklatacağım. Kab örtülerine bürünmüş olarak yanlarına girdi. Hoş kokuları etrafa yayılıyordu. Muhammed, ben bugünkü gibi hoş bir koku almış değilim. Amr'dan başkaları ise şöyle rivayet ettiler. Kab, yanımda Arap kadınlarının en hoş koku sürüneni ve Arapların en mükemmeli vardır dedi. Amr dedi ki, Muhammed dedi ki, başını koklamama izin verir misin? Kab, evet deyince Muhammed başını kokladı. Sonra da arkadaşlarına koklattı. Sonra da bana izin verir misin dedi. Kab, peki dedi. Muhammed onu iyice yakalayınca haydi geliniz dedi ve onu öldürdüler. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giderek ona durumu haber verdiler. Açıklama. Yahudi Kab bin el-Eşref'in öldürülmesi. İbni İshak ve başkaları derler ki Kab, Tayyin bir kolu olan Nebhan oğullarından Arap birisiydi. Babası cahiliye döneminde bir kan davasına karıştığında Medine'ye gelmiş, Nadir oğulları ile antlaşmış idi. Aralarında şerefli bir konuma gelmiş ve Ebul Hukayk'ın kızı Akile ile evlenmişti. Akile'den de Kab adındaki oğlu dünyaya gelmişti. Kab, iri yarı, göbekli ve büyük başlı birisiydi. Bedir vakasından sonra Müslümanları hicvetmiş, Mekke'ye giderek Muttalib'in babası İbni Veda es-Sehmi'nin yanında misafir olmuştu. Hassan hem onu hem de Useyd bin Ebi'l-Leys bin Umeyye'nin kızı Atike'yi de hicvetmiş idi. Atike'nin Kab'ı kovması üzerine Kab da Medine'ye geri döndü. Müslümanların hanımları hakkında olmadık şiirler yazmaya başladı ve onları rahatsız etti. Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetine göre Kab bin el-Eşref şair birisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de hicvediyor, Kureyş kafirlerini ona karşı kışkırtıyor, tahrik ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medine halkı karışıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların aralarını düzeltmek istedi. Yahudilerle müşrikler ise Müslümanlara alabildiğine eziyet ediyorlardı. Allah da Resulüne ve Müslümanlara sabretmelerini emretti. Fakat Kab rahatsızlık veren hallerinden vazgeçmeyi kabul etmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'd bin Muaz'ı onu öldürmek üzere birkaç kişi göndermelerini emir buyurdu. İbni Sa'd'ın naklettiğine göre Kab 3. yılın Rebi'ül Evvel ayında öldürülmüştü. Kab bin el-Eşref'in hakkından kim gelebilir? Yani kim onu öldürmek için öne çıkar? İbni İshak'ın hasen bir senetle İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Baki el-Gargat'a kadar yürüdü. Sonra onları yola koyarak Allah'ın adı ile gidiniz, Allah'ım onlara yardımcı ol diyerek dua etti. Sen Arapların en güzeliyken. Muhtemelen onlar bu sözleri aslında güzel olsa dahi onunla inceden inceye bir alay olsun diye söylemişlerdi. İbn-i Sa'd İkrime'den mürsel bir rivayette biz sana güvenemeyiz, güzelliğin dolayısıyla hangi kadını sana karşı koyar ki demişlerdir. Bir defasında da size de koklatırım demiştir. Yani sizin de onu koklanmanıza imkan veririm. Es-Süheyli der ki, Ka'b bin el-Eşref'in kıssasından anlaşıldığına göre antlaşmalı bir kimse şeriat koyucu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sövecek olursa Ebu Hanife'nin kanaatine muhalif olarak öldürülebilir. Derim ki ancak bu tartışılabilir bir görüştür. Musannif yani Buhari'nin cihat bölümünde kaydettikleri Ka'b'ın muharip birisi olduğu kanaatini vermektedir. Çünkü bu hadisi harp ehline suikast yapmak başlığı ile harpte yalan söylemek başlığı altında zikretmiştir. Hadisten anlaşıldığına göre müşrik olan bir kimseye eğer genel olarak İslam daveti ulaşmış ise ona özel olarak davette bulunmaksızın öldürmek caizdir. Bir sözü söyleyen kişi hakikatini kastetmeyecek dahi olsa savaşta gerek duyulacak sözleri söylemek caizdir. Bu konuda da yeteri kadar açıklamalar cihat bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu hadiste Ka'b'ın sözü geçen hanımının ileri derecede zeki, doğru söz söyleyen birisi ve duyduğu sesten kan damladığını ifade ederken oldukça belagatli konuştuğu da anlaşılmaktadır. 16. Bab Ebu Rafi Abdullah bin Ebil Hukayk'in öldürülmesi. Sellam bin Ebil Hukayk da denilmektedir. Hayber'de idi, Hicaz topraklarında kendisine ait bir kalede olduğu da söylenmiştir. Ez-Zühri dedi ki, bunun öldürülmesi Ka'b bin el-Eşref'ten sonradır. El-Bera bin Azib radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi'ye birkaç kişi gönderdi. Geceleyin o uyurken Abdullah bin Atik evine girdi ve onu öldürdü. El-Bera bin Azib dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi Ebu Rafi'ye Ensar'dan birkaç kişiyi gönderdi. Onların başlarına da Abdullah bin Atik'i kumandan tayin etti. Ebu Rafi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet ediyor ve ona karşı düşmanlara yardım ediyordu. Hicaz'da kendisine ait bir kalede kalıyordu. Güneşin battığı ve insanların davarlarıyla birlikte geri döndükleri bir sırada yanına yaklaştıklarında Abdullah arkadaşlarına ''Yerinizde oturunuz, ben kapıcının yanına gidip içeri girebilirim ümidiyle onunla güzelce konuşacağım.'' dedi. Sonra kapıya yaklaşıncaya kadar yürüdü. Daha sonra bir ihtiyacını gideriyormuş gibi elbisesine büründü. Herkes içeri girmiş bulunuyordu. Kapıcı kendisine ''Ey Allah'ın kulu, eğer içeri girmek istiyorsan haydi gir. Çünkü ben kapıyı kapatmak istiyorum.'' dedi. Ben de içeri giriverdim ve saklandım. Herkes içeri girdikten sonra kapıcı kapıyı kapattı. Sonra da anahtarları bir direğe astı. Abdullah bin Atik der ki, ''Kalkıp anahtarları aldım, kapıyı açtım ve Ebu Rafi'nin yanında ki kalenin üst taraflarında bir yerde olurdu. Geceleyin sohbet yapılırdı. Gece sohbet arkadaşları yanından ayrılıp gidince onun yanına çıkmaya başladım. Her bir kapı açtıkça onu içeriden üzerime kapatıyordum. Kendi kendime eğer kavmi beni fark edecek olsalar dahi onu öldürmeden benim yanıma ulaşamazlar diye düşündüm. Nihayet onun yanına vardım. Karanlık bir odada ailesi arasında bulunuyordu. Fakat onun odanın neresinde olduğunu bilemiyordum. Ebu Rafi diye seslendim. Bu kim dedim. Ben de sesin olduğu tarafa atıldım ve kılıcımla ona ilk darbeyi indirdim. Fakat dehşet içinde olduğumdan o darbe bir işe yaramadı. Ebu Rafi feryadı bastı. Ben de odadan dışarıya çıktım, fazla uzağa gitmeden geri dönüp yine yanına girdim. Bu sefer, ''Ey Ebu Rafi, bu ses ne oluyor?'' dedim. ''Vay senin ananın haline, bundan önce bir adam bu odada bana bir kılıçla bir darbe indirdi.'' dedi. Abdullah bin Atik dedi ki, ''Ben de ona bir darbe daha indirdim. Ağır yaralamakla birlikte tam öldüremedim. Daha sonra kılıcın keskin tarafını karnına sapladım ve sırtına kadar ulaştı. Böylece onu öldürdüğümü anladım. Kapıları teker teker açmaya ve kaçmaya başladım. Nihayet ben basamaklar bitmiş yere varmış olduğumu zannedip ayağımı uzatırken son basamak olduğunu bilmediğimden ayın etrafı aydınlattığı o gecede düştüm ve baldırımı kırdım. Hemen bir sarık ile onu sardım. Sonra yürüdüm ve nihayet kapının önünde durdum. Onu öldürüp öldürmediğimi anlayıncaya kadar bu gece çıkmayacağım dedim. Horoz ötmeye başlayınca ölümü ilan eden kişi surun üzerine dikilerek Hicaz halkının tüccarı Ebu Rafi'nin ölümünü ilan ederim dedi. Ben de arkadaşlarımın yanına giderek haydi koşunuz Allah Ebu Rafi'yi katletti dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vardım, ona olanları anlattım. Bana ayağını uzat dedi, ben de ayağımı uzattım, eliyle onu sıvazladı. Sanki hiç ağrısını duymamış gibi oldum. Ebu İshak dedi ki, El-Bera bin Azib radıyallahu anh'ı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi'nin üzerine Abdullah bin Atik ve Abdullah bin Utbe'yi beraberinde birkaç kişiyle birlikte gönderdi. Onlar da yola koyuldular. Nihayet kaleye yaklaştıklarında Abdullah bin Atik arkadaşlarına siz burada durun ben de gidip bir bakayım dedi. Abdullah dedi ki ben gizlice kaleye girmeye çalıştım. Bir eşeklerini bulamamışlardı. Bir çıra ile çıkıp onu aramaya koyuldular. Tanınmaktan korktuğum için ihtiyacımı gideriyormuş gibi başımı örttüm. Daha sonra kapıcı içeri girmek isteyen ben kapıyı kilitlemeden girsin diye seslendi. Ben de içeri girdim. Sonra da kapının yanında bir eşek ahırına saklandım. Ebu Rafi'nin yanında akşam yemeğini yediler ve gecenin bir bölümü geçinceye kadar sohbet ettiler. Sonra da evlerine geri döndüler. Sesler dinip artık hiçbir kıpırdama sesi duymayınca çıktım. Abdullah bin Atik dedi ki, ben kapıcının kale kapısının anahtarını duvardaki bir oyuya koyduğunu görmüştüm. Hemen o anahtarı aldım ve onunla kalenin kapısını açtım. Abdullah bin Atik dedi ki, kendi kendime eğer bunlar beni fark edecek olurlarsa istifimi bozmadan giderim diye düşündüm. Sonra da odalarının kapılarına yöneldim. Dışarıdan bu kapıları üzerlerine kapattıktan sonra bir merdiven ile Ebu Rafi'nin yanına çıktım. Odanın kandilinin söndürülmüş olduğunu ve karanlık olduğunu gördüm. Bu sebeple adamın nerede olduğunu bilemediğimden "Ey Ebu Rafi" diye seslendim. "O kim?" dedi. Ben de sesin geldiği tarafa doğru yöneldim ve ona bir darbe indirdim. Kendisi feryadı bastı. Fakat o darben bir işe yaramamıştı. İbni Atik dedi ki, az sonra yanına yardımına gelmişim gibi döndüm. Sesimi değiştirerek neyin var Ebu Rafi dedim. Annenin kahrolması hoşuna gider mi? Az önce yanıma bir adam girdi ve bana bir kılıçla bir darbe indirdi. İbni Atik dedi ki yine ona doğru gittim ve ona bir darbe daha indirdim. Fakat bu da bir işe yaramadı. Yine feryadı bastı. Hanımı da kalktı. İbni Atik devamla dedi ki, daha sonra tekrar yardım etmeye gelmiş birisiymiş gibi sesimi değiştirerek geldim. Onu sırt üstü uzanmış gördüm. Kılıcımı karnına sapladım. Sonra da kemik sesini duyuncaya kadar kılıcın kabzası üzerine abandım. Daha sonra dehşetle çıktım. Nihayet aşağı inmek için merdivenlere geldim. Fakat merdivenden aşağı düştüm. Ayağım çıktı. Ben de onu bağladım. Sonra arkadaşlarımın yanına topallayarak gittim. Haydi gidin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müjdeyi verin. Ben ölüm ilanını yapanları duyuncaya kadar buradan ayrılmayacağım dedim. Sabaha doğru ölüm ilanını yapan kişi sura çıktı ve Ebu Rafi'nin öldüğünü ilan ediyorum diyerek seslendi. İbni Atik dedi ki ben de en ufak bir rahatsızlık olmadığı halde kalktım ve yürümeye koyuldum. Daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına arkadaşlarım ulaşmadan onlara yetiştim ve ona müjdeyi verdim. Açıklama. Elbisesine tanınmasın diye kendisini gizlemek için örtünüp büründü. Saklandı yani gizlendi. Sonra anahtarları bir sopanın üzerine astı. Ben de kalkıp anahtarları aldım. Anahtarlar anlamı verilen el-ekalit ikidin çoğuludur. Kalenin üst tarafında maksat yüksekçe yerdeki odalardır. Beni fark ederlerse, durumumu anlarlarsa. Hiçbir faydası olmadı, yani onu öldüremedi. Hızlıca koşunuz, dedi. Hadisten çıkarılacak bazı sonuçlar. 1. Davet kendisine ulaşmış olmakla birlikte şirk üzere ısrar eden müşriğin suikast ile öldürülmesi caizdir. 2. Eliyle, malıyla ya da diliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlarına yardımcı olanın da öldürülmesi caizdir. 3. Savaş ehli olan kimselere karşı casusluk yapmak ve onların gafil zamanlarını kollamak, müşriklerle savaşta işi sıkı tutmak caizdir. 4. Bir maslahat sebebiyle üstü kapalı konuşmak ve az sayıdaki Müslümanların çok sayıdaki müşriklere taarruz etmeleri caizdir. 5. Aynı şekilde delil ve alamete dayanarak hüküm de verilebilir. Çünkü İbn-i Atik, Ebu Rafi'nin sesiyle onun nerede olduğunu bulmaya çalışmış ve onun ölümü ilan eden kişinin sesine güvenerek gerçek olarak kabul etmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
4: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
8: XVII. Bab Uhud Gazvesi. Ve Yüce Allah'ın, hani sen erkenden müminleri savaşa elverişli yerlere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah hakkıyla iştendir, her şeyi bilendir. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer siz müminler iseniz muhakkak üstünsünüz. Eğer size bir yara dokunduysa o topluluğa da öylece bir yara dokunmuştur. İşte o günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Ta ki Allah müminleri ayırt etsin, aranızdan şehitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah müminleri temizlesin, kafirler de helak etsin diye. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenlerle sabredenleri belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz ölümü onunla karşılaşmadan önce temenni ediyorsunuz. İşte bakıp dururken gördünüz onu buyrukları ile. Andolsun Allah size verdiği sözü aynen yerine getirmiştir. Hani o zaman onun izniyle onları öldürerek biçiyordunuz, kökten onları öldürüyordunuz. Nihayet sevmekte olduğunuzu size gösterdikten sonra yılgınlık gösterdiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz, isyan ettiniz. İçinizden kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra sizi sınamak için sizi onlardan geri çevirdi. Bununla beraber andolsun sizi affetti. Allah müminlere lütufkardır. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma buyruğu. Açıklama. Uhud gazvesi, Uhud, Medine'ye bir fersahtan daha az mesafede bilinen bir dağdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında, o bizi seven ve bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır dediği dağ da budur. Ünlü Uhud vakası, Cumhur'un ittifakı üzere bu dağın yakınında 3. yılın Şevval ayında meydana gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gecesi bir rüya görmüştü. Sabah olunca dedi ki, dün gece rüyamda boğazlanan inekler gördüm. Allah en hayırlıdır ve en kalıcı olandır. Yine kılıcım Zülfikar'ın keskin tarafından kırıldığını yahut da onda bir takım pürüzler oluştuğunu gördüm. Bundan da hoşlanmadım. Bu ikisi iki musibet demektir. Ayrıca kendimi oldukça sağlam bir zırhın içerisinde imiş ve bir koçu terkime almışım gibi gördüm. Ashab, bu rüyayı nasıl yorumladın diye sordu, şöyle buyurdu. Ben boğazlanan inekleri aramızda bazılarının öldürülmesi diye tevil ettim. Koçu da askeri birliğin komutanı diye yorumladım. O sağlam zırhı da Medine diye yorumladım. Bir süre bekleyiniz. Eğer bu kavim yani müşrikler sokaklar arasına girerlerse biz de onlarla savaşırız. Evlerin üst tarafından da onlara ok atılır. Fakat diğerleri ey Allah'ın peygamberi. Biz bugünün gelmesini temenni edip duruyorduk dedi ve pek çok kişi Medine'nin dışına çıkmaktan başka bir teklifi kabul etmedi. Cuma namazını kıldırıp ayrılınca zırhın getirilmesini istedi ve zırhını giyindi. Daha sonra da insanlar arasında çıkış için nida olundu ama aralarında görüş sahibi olan kimseler pişman olarak ''Ey Allah'ın Resulü bize emrettiğin şekilde dur bekle dışarı çıkmayalım'' dediler. Allah Resulü şu cevabı verdi. Bir peygamberin savaş zırhını giydikten sonra savaşmadan geri dönmesi olacak bir şey değildir. Allah Resulü inip olanlarla birlikte Medine'nin dışına çıktı. Sayıları da 1000 kişiydi. Müşriklerin sayısı ise 3000 idi. Nihayet Uhud'a gelip konakladı. Abdullah bin Ubey bin Selül 300 kişiyle birlikte geri dönünce beraberinde 700 kişi kalmış oldu. Abdullah beraberindekilerle geri dönünce müminlerden iki kesim manen sarsıldı. Bunlar Harise oğulları ile Selime oğullarıydı. Müslümanlar Uhud dağının eteğinde saf tuttular. Müşrikler ise kıraç yerde saf tuttular ve savaş düzenine girdiler. Müşriklerin süvarilerinin 200 atlı idiler. Başında Halid bin Velid vardı. Müslümanların atı yoktu. Müşriklerin sancağını Talha bin Osman taşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cübeyr'i 50 kişi olan okçu birliğinin başına amir tayin etti ve onlara yerlerinden ayrılmamalarını kesin ifadelerle emretti. Müslümanların sancağı Musab bin Umeyr'in elindeydi. Talha bin Osman ile mübarize yaptı ve Talha onu öldürdü. Müslümanlar müşriklere, onlara ağır yük ve eşyalarının yanından uzaklaştırıncaya kadar bir hamle yaptılar. Müşriklerin atları da bir hamle yapınca okçular onlara ok yağdırdı ve bu 3 defa tekrarlandı. Nihayet Müslümanlar müşriklerin karargahına girdi ve onların eşyalarını ganimet olarak toplamaya koyuldu. Okçular bunu görünce yerlerini terk ettiler. Askerler de birbirine girdi. Bunu gören Halid bin Velid ve beraberindekiler atlarıyla birlikte Müslümanların üzerine bir hamle yaptılar ve onları dağıttılar. Birisi Muhammed öldürüldü, geri dönünüz diye feryat etti. Müslümanlar geri dönünce farkına varmadan birbirlerini öldürdüler. Onlardan bir kesim Medine tarafına doğru geri çekildi. Diğerleri ise dağıldı ve aralarında çok kimse öldürüldü. Müslümanlar etrafından dağılınca Allah'ın peygamberi ise yerinde sebat etti ve arkalarından onları geri dönmeye çağırdı. Nihayet kendisi dağ yolunda El Mihras'ın yakınında bulunuyorken bazıları geri döndü. Peygamber de ashabını toplamaya yöneldi. Karşısına müşrikler çıktı ve yüzüne doğru bir ok attılar. Yüzünü kanattılar, ön dişini kırdılar. Beraberinde Talha ve Ez-Zübeyr bulunduğu halde beraberinde aralarında Sehl bin Beyda ve El-Haris bin Es-Simi'nin de bulunduğu Ensardan bir kesim ile de denilmiştir. Dağ yolunda yukarı doğru yola koyuldu. Diğer taraftan müşrikler öldürülmüş, Müslümanlarla uğraşmaya, onların organlarını kesmeye, kulaklarını, burunlarını, ferçlerini koparmaya, karınlarını deşmeye koyundular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabın ileri gelenlerini öldürdüklerini zannediyorlardı. Ebu Süfyan putları ile övünerek, "Yücel ey Hubel!" dedi. Ömer ona, "Allah daha üstün ve daha yücedir!" diye seslendi. Müşrikler ağırlıklarının yanına geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına şöyle buyurdu. Eğer atlarına binseler ve ağır yüklerini taşıyan bineklerinin arkalarından gitmesini sağlasalar, evlerine gitmek istiyorlar demektir. Eğer yüklerini bineklere bindirip kendileri atlara binmeyecek olsalar, o takdirde geri dönmek istiyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas onları arkadan izledi. Sonra geri dönüp, "Ben atlarına binmediklerini gördüm," dedi. Böylelikle Müslümanlar rahatladı ve şehit düşenlerin yanına geri dönerek üzerlerindeki elbiselerle onları gömdüler ve yıkamadılar. Üzerlerine namaz da kılmadılar. Müslümanlar aralarında öldürülenler için ağladılar, münafıklar sevindiler. Yahudilerin aldatıcılıkları, hilekarlıkları da ortaya çıktı. Medine münafıklıkla dolup taştı. Yahudiler, "Eğer bu peygamber olsaydı ona galip gelemezlerdi," dedi. Münafıklar da, "Bize itaat etmiş olsalardı başlarına bu musibet gelmezdi," dedi. İlim adamları der ki, Uhud'da meydana gelen olaylarda ve Uhud'da Müslümanların karşı karşıya kaldıkları musibetlerde çok faydalı ve Rabbani pek büyük hikmetler vardır. Bunlardan bazıları: 1. Müslümanlara karşı gelmenin kötü akıbetini ve yasaklanan şeyleri işlemenin uğursuzluğunu öğretmek. Çünkü okçular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini asla bırakmamalarını emretmiş olduğu yerlerini terk etmişlerdi. 2. Rasullerin bir takım belalara maruz kalmaları ve sonunda güzel akıbetin onlar için takdir edilmiş olması ilahi sünnetlerdendir. Nitekim Herakl'in, yani Heraklius'un Ebu Süfyan'la birlikte konuşmalarını anlatan kıssada da geçmiş bulunmaktadır. Bundan hikmet de şudur. Eğer her zaman zafer kazanacak olursa müminler arasına onlardan olmayan kimseler girer ve samimi olanla olmayan birbirinden ayrılmazdı. Her zaman yenilgiye düşecek olurlarsa bu sefer peygamber olarak gönderilmenin maksadı hasıl olmazdı. Bundan dolayı doğru ve samimi olanın yalancıdan ayırt edilebilmesi için her iki halinle bir arada görülmesi hikmetin bir gereğidir. Çünkü münafıkların münafıklığı Müslümanlar için gizli ve saklıydı. Bu olay meydana gelip münafıklar da bir takım fiil ve sözlerini açıkça ortaya koyunca daha önce üstü kapalı olan işaret sarih ve açık bir hal almış oldu. Müslümanlar da kendi evleri arasında bir düşmanlarının da bulunduğunu anlamış oldular. Buna bağlı olarak onlar için de gerektiği gibi hazırlandılar ve onlardan kendilerini korumaya yöneldiler. 3. Bazı durumlarda ilahi yardımın geciktirilmesi nefis için bir terbiyedir. Onun baş kaldırmasını önleyen bir haldir. Müminler belaya maruz kalınca sabrettiler, münafıklar ise tahammül gösteremediler. 4. Yüce Allah mümin kulları için amelleriyle ulaşmalarına imkan bulunmayan yüksek mevkileri lütuf ve ihsan yurdunda hazırlamış bulunmaktadır. Bundan dolayı bu mertebelere ulaşmaları için bela ve mihnetlere maruz kalmalarını bir sebep olarak takdir buyurmuştur. 5. Şehit düşmek Allah'ın veli kullarının en üstün mertebesidir. İşte bu yolla onlara şehit düşmeyi armağan etmiştir. 6. O düşmanlarını helak etmeyi murat ettiğinden ötürü helak edilmelerini gerektiren küfürleri, azgınlıkları ve gerçek dostlarına eziyette bulunmak suretiyle haddi aşıp tuğyan etmeleri gibi sebepleri de onlar için hazırladı. Bu yolla müminlerin günahlarını da arındırıp temizledi ve kafirleri de helak etti. Sonra yılgınlık gösterdiniz, korktunuz ve verilen emir hakkında çekiştiniz, anlaşmazlığa düştünüz. Sonra sizi sınamak için sizi onlardan geri çevirdi. Bu buyrukta Müslümanların üstünlük sağlamalarından sonra müşriklerin önlerinden geri dönmüş olduklarına işaret vardır. Çünkü okçular da ganimet toplamak sevdasına düşmüştü. Yüce Allah'ın içinizden kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz ahireti istiyordu buyruğu da buna işaret etmektedir. Es-Sütti Abdülhayr şöyle dediğini nakletmiştir. Abdullah bin Mes'ud dedi ki, ben Uhud günü içinizden kiminiz dünyayı istiyor, kiminiz de ahireti istiyordu ayeti nazil oluncaya kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından herhangi bir kimsenin dünyalık peşinde olduğunu hiç düşünmemiştim. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma ayetiyle ilgili olarak Müslim Mesruk yoluyla şöyle dediğini rivayet etmektedir. Biz Abdullah bin Mes'ud'a bu ayetler hakkında sorduk. O da dedi ki, bizler de bu ayetlere dair soru sorduk. Bize şöyle denildi. Kardeşleriniz Uhud'da şehit düşünce Allah onların ruhlarını yeşil kuşların kursaklarına yerleştirdi. Bu kuşlar cennet ırmaklarına gidiyor, su içiyor ve cennetin meyvelerinden yiyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü şöyle buyurdu. İşte Cibril üzerinde savaş araçları bulunduğu halde atının başının yularını tutmuş olarak geliyor. Ukbe bin Amir dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem hayatta olanlara hem de ölmüş olanlara veda edercesine 8 yıl sonra Uhud'da öldürülenlere namaz kıldı. Sonra minbere çıkarak şöyle buyurdu. Ben sizin önünüzden sizin faydanız için gidiyorum. Ben size karşı bir şahidim. Sizinle buluşma yerimiz Havz'dır. Ben şu anda bulunduğum bu yerden onu görüyor gibiyim. Sizin için Allah'a ortak koşacaksınız diye korkmuyorum. Fakat sizin dünyalık uğrunda birbirinizle yarışacağınızdan korkuyorum. Ukbe dedi ki, bu benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i son görüşüm oldu. Açıklama. Hayattakilere de ölmüşlere de veda eder gibi. Hayatta olanlarla vedalaşmanın nasıl olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü hadisin akışı bunun hayatının son dönemlerinde olduğunu hissettirmektedir. Ölülerle vedalaşması da muhtemelen bedenen artık ölüleri ziyaret etmesinin kesilmiş olacağını kastetmiş olmasıdır. Çünkü ölümden sonra diri ise de onun bu hayatı uhrevi bir hayattır. Dünya hayatına benzemez. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bir diğer ihtimale göre ölüler ile vedalaşması, Ayşe radıyallahu anh'den rivayet edilen hadiste işaret olunan, bakide metfun bulunanlar için mağfiret dilemesi de olabilir. Bu hadise dair açıklamalar hem cenazeler bahsinde hem de nübüvvetin alametlerinde geçmiş bulunmaktadır. El-Bera radıyallahu anh dedi ki, o gün müşriklerle karşılaştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okçulardan oluşan bir askeri birliği konuşlandırdı ve başlarına Abdullah bin Cübeyr'i kumandan tayin ederek buradan ayrılmayın. Bizim onlara karşı zafer kazandığımızı görseniz dahi yine ayrılmayın. Onların bize karşı

koşalım demeye koyuldular. Fakat Abdullah bin Cübeyr, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana buradan ayrılmayın diye emretmişti dediyse de onun dediğini kabul etmediler ama yerlerinde durmayı kabul etmeyince de nereye gideceklerini şaşırdılar. 70 kişi öldürüldü. Ebu Süfyan yüksekçe bir yere çıkarak hayattakiler arasında Muhammed var mıdır diye sordu. Allah Resulü ona karşılık vermeyin diye buyurdu. Peki hayattakiler arasında Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir var mı diye sordu. Allah Resulü ona cevap vermeyin diye buyurdu. Bu sefer hayattakiler arasında Hattab'ın oğlu Ömer var mıdır diye sordu. Cevap alamayınca bunlar öldürüldüler. Hayatta olsalardı karşılık verirlerdi dedi. Fakat Ömer kendisini tutamayarak yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Allah seni üzecek şekilde bunları hayatta bıraktı diyerek cevap verdi. Ebu Süfyan yücel ey Hubel dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriniz diye buyurdu. Ne diyelim diye sordular. Allah Resulü Allah daha üstün daha yücedir deyiniz diye buyurdu. Ebu Süfyan bizim Uzza'mız var sizin Uzza'nız yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap veriniz diye buyurdu. Ne diyelim diye sordular. Allah Resulü Allah bizim Mevlamızdır sizin Mevlanız yok deyiniz diye buyurdu. Ebu Süfyan dedi ki Bedir'e karşılık işte böyle bir gün. Savaşta nöbetleşedir. Ölülerin azaların kesilmiş olduğunu göreceksiniz. Böyle yapılmasını ben emretmediğim gibi bundan rahatsız da olmadım. Açıklama. Emre itaat etmeyince nereye gideceklerini de bilemediler. Yani şaşırıp kaldılar. Nereye doğru gideceklerini bilemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte 12 kişi dışında kimse sebat etmedi. Taberi'de Es-Süddi yoluyla şöyle dediği nakledilmektedir. Ashab etraftan dağıldı. Kimileri Medine'ye girdi, kimileri dağa çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise yerinde sebat ederek insanları Allah'a davet etti. İbni Kami'a denilen kişi ona bir taş attı, burnunu ve ön dişini kırdı. Yüzünü de ağır bir şekilde yaraladı. 30 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geri döndü ve onu korumaya başladılar. Aralarından Talha ile Sehl bin Huneyf onu taşıdı. Talha'ya bir ok atıldı, bundan dolayı eli felç oldu. Dağa doğru kaçanlardan bazıları keşke bizden bir elçi Abdullah bin Ubeyye giderek bizim için Ebu Süfyan'dan eman istemesini söylese dediler. Enes bin En-Nadr ise şöyle dedi. Arkadaşlar eğer Muhammed öldürüldüyse Muhammed'in Rabbi öldürülmedi. Haydi o niçin savaştıysa siz de onun uğrunda savaşınız. Daha sonra birazdan geleceği gibi onun öldürülme olayını kaydetmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağa yönelince ashabtan bir adam ona bir ok atmak istedi. Ona ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Onlar da bunu işitince buna sevindiler. Etrafında toplandılar. Kaçanlar da geri döndüler. İleride ayrı bir başlıkta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü kimin yaraladığıyla ilgili açıklamalar gelecektir. 70 kişi şehit oldu. Züheyr'in rivayetinde onlardan bir kesim isabet aldı denilmektedir ki Müslümanlardan bir kesim anlamındadır. Said bin Mansur da Ebu Duha'dan mürsel bir rivayet olarak şöyle dediğini rivayet eder. O gün Uhud günü 70 kişi öldürüldü. Dördü muhacirlerdendi. Bunlar Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah bin Cahş ve Şemmas bin Osman'dır. Diğerleri ise Ensar'dandı. Allah senin üzülmene sebep olacak kimseleri hayatta bıraktı. Yani Zühre ayrıca senin saydıklarının hepsi şüphesiz hayattadırlar ilavesini yapmaktadır. Yücel ey Hubel. İbni İshak dedi ki Yücel ey Hubel sözü senin dinin muzaffer oldu demektir. Müsle ile ilgili olarak İbni Faris şöyle demektedir. Öldürülene müste yapmak onun kulağını, burnunu ve benzeri azalarını kesmek demektir. İbni İshak dedi ki bana Salih bin Keysan anlatarak dedi ki Hint ve beraberindeki kadınlar savaş meydanına çıkıp ölenlerin kulaklarını, burunlarını keserek müste yaptılar. Hatta Hint bunlardan kemer ve gerdanlıklar dahi yaptı. Kemerini ve gerdanlığını yani üzerinde bulunan kemer ve gerdanlığı da Vahşi'ye Hamza'yı öldürmesine karşılık mükafat

olarak verdi. Hamza'nın karnını deşerek ciğerini çıkardı ve çiğnemeye başladı. Onu yutamadığı için ağzından attı. Yapılmasını emretmediğin ve rahatsız olmadığın bir müste göreceksiniz. Yani bu iş her ne kadar benim emretmediğim halde yapıldıysa da bundan rahatsız olmadım. Bu hadisten çıkarılacak bazı sonuçlar. 1. Ebu Bekir'in ve Ömer'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde özel bir konumu vardı. Öyle ki onun düşmanları bile başkalarının bu konumda olmadığını biliyorlardı. Çünkü Ebu Süfyan onların dışında kimseyi sormadı. 2. Kişi Allah'ın nimetini hatırlamalı ve onun şükrünü de eda etmekten aciz olduğunu itiraf etmeli. 3. Yasaklanan bir şeyi işlemenin uğursuz olduğu ve bunun zararının emre itaat etmeyen kimseleri dahi kapsayabileceği. Nitekim Yüce Allah, aranızdan yalnızca zulmedenlere gelip çatmakla kalmayacak bir fitneden sakınınız diye buyurmaktadır. 4. Dünyasını tercih eden bir kimse ahiretine zarar verir. Üstelik dünyalığını da elde edemez. Ashab-ı kiram başa gelen bu musibetten yararlanmış ve benzeri bir hale dönmekten alabildiğine sakınmış, itaatte oldukça hassas davranmış ve aslında kendilerinden olmamakla birlikte kendilerindenmiş gibi görünen düşmanlarına karşı gerektiği gibi korunmaya çalışmışlardır. İşte şanı yüce olan Allah yine Âl-i İmran suresinde buna şöylece işaret etmektedir. İşte o günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Bir de Allah müminleri temizlesin, kafirler de helak etsin. Âl-i İmran 140-141. Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah müminleri üzerinde bulunduğumuz bu hale rağmen asla terk etmez. Nihayet murdarı temizden ayıracaktır. Âl-i İmran 179. Cabir dedi ki, Uhud günü bazı kimseler sabahleyin şarap içti. Sonra şehit olarak öldürüldüler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel

0: Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
15: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musullu.

Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadi Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz. İslam'a davet yolunda. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Böyle buyurdu alemlerin Rabbi Allahü Teala. Kafalar çatlatırcasına anlatmalı. Hem de apaçık anlatılmalı ki insanlar anlatılan hakkı anlayabilsinler ve idrak edebilsinler. Öncelikle en yakın ısımlarını, aşiretini uyar emri, kafalar çatlatırcasına hakkın anlatılmasının başlangıç noktasını belirlemede ve merkezden çevreye genişlemenin gerçeği izah edilmededir. Bıkmadan, usanmadan ve yılmadan hem gece hem gündüz, hem açık hem gizli hakkın, doğrunun, iyinin ve hayrın anlatılması gerekir. Her muvahhid müminin vazifesidir. Peygamberlerin varisleri olan her Müslümanın üzerinde anın vacibidir. Anlatmalı ve duyurmalıdır. Önce kendisi yetişmeli. Hakikatin ilmini delilleriyle elde etmelidir. Sadece bilmek değil, bildikleriyle amel etmeyi ihmal etmemelidir. Amil bir alim olmalıdır muvahhid mümin şahsiyet. İman edip salih amellerde bulunanlar, işte onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır. Katıksız iman ve salih amel muvahhid müminlerin olmazsa olmazıdır. Ben de iman ettim iddiası, salih ameller, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun hal ve harekette bulunarak ispat edilmelidir. Muvahhid mümin iddiasını ispatlayan sadık kullardandır. Muvahhid mümin şahsiyetler kesin olarak iman ederler ki Allahü Teala vaadini gerçekleştirecektir. Hak din olan İslam, bütün tağuti ve şer ideolojilere, doktrinlere ve düzenlere üstün gelecek, yeryüzünün her tarafına hakim olacaktır. Müşrikler istemese de o dini, yani İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayetle ve hak dinine gönderen odur diye buyuran Allahü Teala, bu vaadin hak olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini beyan buyurmaktadır. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimiz Allah'ın bu vaadinin mutlaka hak olup zamanı geldiğinde gerçekleşeceğini hadislerinde apaçık beyan buyurmaktadırlar. Ebu Salebe el-Huşeyni radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazvesinden geri dönüyordu. Mescide girip içinde iki rekat namaz kıldı. Bir seferden döndüğü vakit mescide girip içinde iki rekat namaz kıldıktan sonra çıkmak onun beğendiği bir işti. Sonra kızı Fatıma'nın yanına gitti. İlk olarak onunla görüştü. Fatıma onu karşılayıp yüzünü, gözlerini öpmeye koyuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne haber diye sordu. Fatıma, ya Resulallah, renginin solduğunu görüyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Ya Fatıma, şüphesiz aziz ve celil olan Allah senin babanı öyle bir işle gönderdi ki yeryüzünde ister yerleşiklere ister göçebelere ait olan her bir eve mutlaka Allah onunla ya bir izzeti ya da bir zillete sokmuştur. Bu hal, bu emir gecenin ulaştığı yere ulaşıncaya kadar böyle olacaktır. Miktat bin Esved radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah İslam'ı köyde olsun, kasabada olsun, yeryüzündeki her bir eve sahibini ya aziz ya da zelil kılarak girdirecektir. Allah her bir ev ahalisini ya Müslüman yapıp aziz kılacak ya da zillet içinde onları İslam'a boyun eğdirecektir. Allah'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi haktır ve mutlaka zamanı geldiğinde gerçek olacaktır. Bundan dolayı hiçbir şüphe ve tereddüt yoktur. Bütün ümmet bu konuda aynı görüşü paylaşmakta ve ümit var olmaktadırlar. Bu vaadin hak olması ve günün birinde gerçekleşmesi, muvahhid müminlerin kulluk vazifesi olan tebliğ, irşat ve davetten alıkoymamalıdır. Mümin Müslümanlara düşen şey, tebliğ ve davet görevlerini sürdürmeleridir. Muhatapları olan insanlar, ister inansınlar, ister inanmasınlar, müminler bu vazifelerinden geri kalmamalıdırlar. Onların görevi, hakkı anlatıp, hakka davet etmektir. İnsanların hidayetine vesile olmaktır. İnsanları uyarmak ve aydınlatmaktır. Hidayet verici, kalpleri uzlaştırıcı Allahü Teala'dır.
Zalim tağuti güçler tarafından işgal edilip, şirk ahkamı ile hükmedilen İslam topraklarında esaret altında yaşamaya gayret eden her muvahhid mümine düşen, İslam'ı en sahih kaynaklardan öğrenmek ve üzerine düşen salih ameli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde olduğu gibi yapmak, ferdi vazifesini yerine getirdikten sonra toplum içerisinde kafalar çatlatırcasını anlatmaktır. İnsanlık aleminin ikinci atası Nuh aleyhisselam gibi, gece gündüz, açık gizli, sesli sessiz bu daveti devam ettirmek gerekir. Usanmadan, bıkmadan. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten kavmimi gece gündüz davet edip durdum. Fakat davet etmem bir kaçıştan başkasını arttırmadı. Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Sonra onları açıktan aşağı davet ettim. Daha sonra davamı onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim. Nuh aleyhisselam gibi ümit var olup üzerine düşen görevini yapmak her muvahhid müminin vazgeçilmezidir. Davetçi müminin Müslümanların tebliğ ve davetleri toplumda yankı bulur mu? Davetlerine icabet olur mu? Bu muhataplarının mesuliyetidir. Mübelli ve dâi olan mümin Müslümanlar üzerlerine düşeni hakkıyla yerine getirdikten sonra vazifelerini yapmışlardır. Onların bu çağrılarına olumlu cevap vermek ise davet edilenlerin vazifesidir. Olumlu veya olumsuz cevap vermeleri bir hidayet meselesidir. Hidayet de Rabbimiz Allah'ın elindedir. Dilediğine ve dileyenlere hidayet verir. Şöyle buyurur Allah Azze ve Celle, onların hidayete ermesi senin üzerinde bir yükümlülük değildir. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. Çünkü gerçekten sen ölülere söz dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Ve sen körleri düştükleri sapıklıkları çekip hidayete erdirici değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere söz dinletebilirsin. İşte Müslüman olan bunlardır. Gerçek şu ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. O hidayete erecek olanları daha iyi bilendir. Şüphesiz sana biz kitabı insanlar için hak olmak üzere indirdik. Artık kim hidayete ererse bu kendi lehinedir. Kim saparsa o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Hakkı hakikati cehalet ve gaflet içinde olan insanlara duyurmak, onların hidayetine vesile olmak, kafalar çatlatırcasına apaçık anlatan İslam davetçileri gerek kişiden gerekse toplumdan ümitsiz olmamalı. Onlar için ümit var olup hidayetleri için çaba harcamalı. Rabbi Allah'a dua edip hidayet dilemelidir. Bol anlarında da dar anlarında da tavrı böyle olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcisi Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sana Uhud gününden daha şiddetli olan bir gün erişti mi diye sordu. O da yemin olsun ki kavmim Kureyş'ten gelen birçok zorluklarla karşılaştım. Fakat onlardan Akabe günü karşılaştığım zorluk hepsinden şiddetliydi. Şöyle ki ben Kureyş'ten gördüğüm eza üzerine Taif'e gidip hayatımın korunmasını Abdülkulal'in oğlu İbni Abdüyalil'e teklif ettiğim zaman o benim dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli ve hayretli bir halde yüzümün doğusuna, Mekke'ye dönmüştüm. Bu hayretim Karnus Salip mevkiine kadar devam etti. Burada başımı kaldırıp semaya baktığımda beni gölgelendirmekte olan bir bulut gördüm. Buluta dikkatle baktığımda bunun içinde Cibril bulunduğunu gördüm. Cibril bana nida etti de Allah kavminin senin hakkında dedikleri ve seni korumayı reddettiklerini muhakkak işitti ve Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenip selam verdi. Sonra ya Muhammed, Cibril'in bu söylediği bir hakikattir. Sen ne istersen emrine hazırım.
Eğer Ebu Kubeys ile Kuaykan denilen şu iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine kapaklamamı istersen onu da emret dedi. Buna karşı hayır, ben Allah'ın bu müşriklerin sulblerinden yalnız Allah'a ibadet eder ve Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmaz, muvahhid bir nesil meydana çıkarmasını arzu ederim dedim buyurdu. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği en son Nebi ve en son Resulü Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı böyleydi. O, insanlara örnek kılınan en hayırlı ümmetin yegane hayat örneğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet etmek için Taif'e gitmiş, oradaki müşrik insanlara İslam'ı anlatmış, Kur'an ayetlerini okumuş ve kendilerini hak dine davet etmişti. O müşrikler bu daveti reddettikleri yetmiyormuş gibi ayak takımına emretmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudundan kan çıkıncaya kadar taşlattırıp eziyet ettirmişlerdi. Çok kötü ve çirkin sözler söylemiş ve işkence etmişlerdi. O müşriklerin bu zalim tavırlarına karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı böyleydi. Onlar İslam davetine icabet etmediler. Fakat ola ki onlardan gelecek nesil iman eder, mümin ve muvahhid olur. Ümit var olmak gerek. Şartlarına uygun sabırlı olmak gerek. Çünkü gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Muvahhid müminler büyük bir sabırla insanları uyarmaya, bilgilendirmeye ve İslam'a davete devam ederken her türlü olumsuzluğa rağmen hidayet bulmaları konusunda ümit var olacak ve çalışmalarında asla gevşeklik göstermemeleri gerekir. Bu cehd ve gayretleri Allah'ın huzurunda kendilerinin lehine birer hüccettir. Onların kurtuluşunun vesilesidir. Rabbimiz Allah önceki kavimlerden bir örnek vermekte ve usanmadan, yılmadan davet eden mümin Müslümanların övülen gayretlerini beyan buyurmaktadır. Bir de onlara deniz kıyısındaki şehrin uğradığı sonucu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğneyerek haddi aşmışlardı. Cumartesi günü iş yapma yasağına uyduklarında balıkları onlara açıktan akın akın geliyor. Cumartesi günleri iş yapma yasağına uymadıklarında ise gelmiyorlardı. İşte biz fıska sapmaları dolayısıyla onları böyle imtihan ediyorduk. Onlardan bir topluluk Allah'ın kendilerini helak etmek veya şiddetli bir azaba uğratmak istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediğinde Rabbimize karşı bir özür için ve bir ihtimal sakınabilirler diye dediler. Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise biz de kötülükten sakındıranları kurtardık, zulmedenleri yaptıkları fısk dolayısıyla pek zorlu bir aza bile yakaladık. Prof. Dr. Vehbe Zuayli Tefsirül Münir adlı tefsirinde bu ayetler hakkında şunları kaydeder. Onlardan masiyetin zuhuru esnasında şehir halkı üçe bölündü. Bir kısmı isyankarları destekliyordu. Bir kısım onlara karşı çıkıp nasihat ediyordu. Bir kısmı da nasihatın faydasına inanmadığı için tarafsız kalıyor ve öğüt verenlere şöyle diyordu. Cenab-ı Allah'ın helak olmalarına ve yok olmalarına hükmettiği bir topluma neden nasihatte bulunuyorsunuz? Biliyorsunuz ki Allah onları helak edecek, dünya ve ahirette cezalandıracaktır. Öğüt verenler onlara şöyle cevap verdiler. Biz kötülük karşısında susmakla kendimizi kurtaramayacağımız, görevimizi yaptık diyemeyeceğimiz için onlara öğüt veriyoruz. Onların durumlarını düzeltmelerinden, hakka dönmelerinden ümitsiz değiliz. Belki onlar içinde bulundukları halden sakınırlar, onu terk ederler, tevbe ederek Allah'a dönerler. Allah da onların tevbelerini kabul eder, merhamette bulunur. Onlar kendilerine yapılan öğütleri unutunca, hata işlemeye devam edip nasihat kabul etmeyince onları kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Onlar öğüt veren, kınayan kimselerdi. Ancak birinci grup daha güçlüydü. Çünkü onlar hem sözle hem de fiilen kötülüğe engel olmaya çalışıyorlardı. Onun için Kur'an nehyedilenlerin kurtulduğunu açıkça zikretmiştir. İkinci grup ise sadece kalple inkar etmişler. Onun için Kur'an bunlardan söz etmemiştir. Çünkü onlar övülmeye layık değillerdir. Bir günah işlemedikleri için de kötülenmemişlerdir. Süfyan naklediyor.
Abdullah bin Abdülaziz el-Ömeri el-Abide iyiliği emredip kötülükten sakındırmak hakkında sorup, "Senden bunları kabul etmeyenlere de iyiliği emredip kötülükten sakındırır mısın?" dediler. Abdullah, "Böyle yapılırsa o zaman hiç değilse Rabbimize bir özür beyan etmiş oluruz." deyip, "Rabbinize karşı bir özür için ve bir ihtimal sakınabilirler." diye dediler. Ayetini okudu. İşte İslam'ı tebliğ eden ve İslam'a daveti gerçekleştiren şahsiyetlerin değişmez karakteri. Ümit var olmak, bıkmamak ve yılmamak. Kafalar çatlatırcasına apaçık anlatarak insanları kurtuluşun, huzurun ve mutluluğun ta kendisi olan İslam'a çağıran en güzel ve en hayırlı şahsiyetler. İnsanlar itibar etmeseler de, inanmasalar da en azından Rabbimiz Allah'ın huzurunda bir özrümüz, bir hüccetimiz olsun diye görevlerine devam etmektedirler. Bir ümittir ki kötülük yapanlar, yani şirk, küfür ve isyan içinde olan günahkarlar idrak edip akıllarını kullanırlar da bu kötülüklerinden vazgeçerler. Rabbimiz Allah-u Teala kulu ve Resulü Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamı bulunduğu ülkede egemen olan Tağut Firavun'a gönderirken şöyle buyurdu: "Ey Musa, seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmekte gevşek davranmayın. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer, korkar. İhya erleri olan yeryüzünün varisleri, muvahhid müminlerin tebliğ ve davet tavırları Rabbimiz Allah'ın ayetinde beyan buyurduğu gibi olmalıdır. Gerek ümmeti davet için, gerekse ümmeti icabet için bu tavır gündeme gelmeli ve devam etmelidir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılıp giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur. Ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. 100 yılı aşkın işgal altındaki İslam topraklarında egemen olan cahili yönetimler, esaret hayatı yaşayan ve Müslüman olduklarını beyan eden kitleleri, milli eğitim ve öğretim, görsel ve basılı medya araçlarıyla İslam'a yabancı edip, gayri İslami bir bakış açısı, bir düşünme metodu vermiştir. Cehaletin en kuyusuna itilmiş bu kitlelerin olaylara bakış açısı ve hayati meseleleri değerlendirişleri, cahili düzenin arzuladığı bir şekli almış, İslam'dan uzaklaşmışlardır. At izi ile it izi birbirine karıştırılmış, dostlar düşman, düşmanlar dost gibi gösterilmiş, hak ile batıl birbirine karıştırılarak değerler alt üst edilmiştir. Bundan dolayı egemen zalim tağutlar tarafından köleleştirilen bu kitlelere İslam'ın gerçeği ve gerçek İslam anlatılınca onlara çok garip gelmekte, benimseme konusu onları çok zorlamakta, İslam diye kendilerine benimsetilmiş egemen tağutların iktidarlarının en büyük destekleyicisi olan anlayıştan bir türlü vazgeçmemekte ve onları uyandırmamaya çalışan muvahhid müminleri dışlamaktadırlar. Tebliğ ve davet faaliyeti tağutların egemenliğini kabul etmiş, benimsemiş ve tercih etmiş, kendisini İslam'a nispet eden kitleler arasında İmkanlar el verdiği ölçüde gerçekleşmelidir. Eğer işgal edilmiş İslam topraklarında esaret ve zillet hayatına alıştırılmış, Müslüman olduklarını ilan eden kitleler gerçek İslam ile tanışır, katıksız iman eder, şirk, küfür ve tağuti düzenlerini bütün kurum ve kuruluşlarıyla reddederlerse, kurtuluş yoluna girmiş demek olup kararlı adımlarıyla yürüyüşü devam ettirmekle huzur ve mutluluk hedefine doğru ilerlemiş olurlar. Bunun için ihya erleri olan yeryüzünün varisleri Allah'ın salih kulları mümin Müslümanlar usanmadan, yılmadan ve durmadan hak yol üzere yürümeye devam etmelidirler. Katıksız iman edip salih ameller işleyerek Allah'a davet edenler en hayırlı şahsiyetler olup
en güzel söze sahiptirler. Özleri güzel, sözleri güzel, hal ve hareketleriyle güzel olan mümin Müslümanlar, hayrın, iyiliğin ve güzelliğin öncüleridirler. Allah'a çağıran, salih amellerde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir diye buyurur Rabbimiz Allah. Ve muvahhid müminler Rableri Allah'ın davetine icabet ederek ona yönelip dua ederler. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağrıda bulunan bir çağrıcıyı işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Şüphesiz sen vaadine muhalefet etmeyensin. Ve Allah Azze ve Celle'nin vaadi. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak ki nusret, yani yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlardır.

0: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.

dost doğru yol budur. Cinler de, insanlar da alemlerin Rabbi ve ilahı Allah Teala'nın kullarıdır. Ve Allah cinleri de insanları da yalnızca kendisine ibadet, yani itaat etsinler diye yaratmıştır. Allah Azze ve Celle yarattığı insan kullarına kendisine ibadet, yani itaat etmesini emir buyururken, baş tağut olan şeytana ve şeytanilere ibadet, yani itaat etmemeleri için de emir etmiştir. İnsan kendisine asla şirk koşmadan yalnızca Allah'a ibadet etmeli, gerek akidede, gerekse amelde ona şirk koşmamalı, onu tevhid etmelidir. Rabbimiz Allah yalnızca kendisine ibadet etsinler ve ibadette Rablerine asla şirk koşmasınlar diye yarattığı insan kullarına şöyle seslenmektedir. Ey Adem oğulları, ben size ant vermedim mi ki şeytana kulluk etmeyin? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin, doğru yol budur. Dost doğru yol, şeytana ve şeytanilere, tağuta, tağutilere asla itaat etmeden Allah'a tam iman ve teslimiyetle itaat etmektir. De ki, bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da ve Allah'ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Yol budur, kurtuluş budur, mutluluk bu. Allah-u Teala yaratmış olduğu insan kullarına onları dosdoğru yola sevk edecek rasuller, nebiler ve hayati her şeyin beyan edildiği kitaplar göndermiş. Nebiler ve rasuller kitaptaki Allah'ın emirlerini tebliğ ettikleri gibi Allah'ın muradı üzerine açıklamış, nasıl uygulanacağını fiili ve kali olarak göstermişlerdir. Allah insan kullarının hidayeti, huzuru, kurtuluş ve mutluluğu için gönderildiği en son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'i, en son nebisi ve en son Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmiş, insan kullarına açıklamasını emretmiştir. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Sana da zikri, yani Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. İnsan kulları için önder ve örnek kılınan Resul sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel ve zirve şahsiyet, hidayet rehberi olarak gönderilen kitap, yani Kur'an-ı Kerim, hayati her şeyin beyan edildiği hayat kitabıdır. Hayat kitabını indiren alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt ve zikir vardır. Andolsun bu Kur'an'da her örnekten insanlar için açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Andolsun biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanlar için her örnekten verdik. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Vahiy kesildi, din tamamlandı. Hak din İslam'dır. İslam insanların hayatları, sıhhatları, huzur ve mutlulukları için mükemmelleştirilmiş hayat nizamıdır. Tek kurtuluş yoludur. Alemlerin Rabbi Allah'ın tamamlanmış nimetidir. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardandır diye buyuruyor alemlerin Rabbi Allah-u Teala. İnsanların hayatını tamamen kuşatıcı ve içinde hayat ile ilgili bütün hükümler bulunan muttakilerin hidayet rehberi hayat kitabı Kur'an-ı Kerim, yegane önder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ edilip açıklanmış

Sen Rabbimiz Allah, insan kullarını en iyi bilen ve en iyi tanıyandır. Arzularını, hedeflerini, hislerini, kişisel ve toplumsal yapılarını, ihtiyaçlarını, nasıl mutlu ve huzurlu olacaklarını, gizledikleri ve açıkladıkları her şeyleriyle insan kullarını en tanıyan ve en bilen, onları yaratan Allah Teala'dır. Göklerde ve yerde Allah odur. Gizlinizi ve açığınızı bilir, kazandıklarınızı da bilir. Rabbimiz, şüphesiz sen bizim saklı tuttuklarımızı da açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sözü açığa vursan da gizlesen de bilir. Çünkü şüphesiz o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. O Allah, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgi bakımından O'nu kavrayıp kuşatamazlar. Bu ayetlerde Allah-u Teala'nın insanın her şeyini, önlerindekini yani geleceklerini, arkalarındakini yani geçmişlerini bildiği, ilmiyle bütün zaman ve mekanları kuşattığı beyan olunmuştur. Bu ayetlerin inzal olduğu dönemdeki insanlar için geçerli olan bu değişmez sünnet kıyamete kadar bütün insan toplulukları için geçerlidir. Bu Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Yeryüzünde yaşayacak insanların kıyamete kadar nelere ihtiyaçlı olduğunu bilen ve kullarını tanıyan Rabbimiz Allah, onlar için kafi gelen ve başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir nizam beyan etmiş ki bu İslam'dır. Hiç değişmeyen bir hayat kitabı indirmiştir ki bu Kur'an'dır. Ve nasıl uygulanacağını açıklayan bir Resul göndermiştir ki bu Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kali, fiili ve takriri sünnetiyle Kur'an hayata uygulanmış ve kıyamete kadar yaşayacak insan nesilleri için bir örnek ortaya konulmuştur. Ve alemlerin Rabbi Allah Teala'nın gönderdiği kitabını hayat kitabı olarak kabul etmeyen, beyan buyurduğu nizamını hayat nizamı kabul etmeyen, yalnızca kendisine ibadet yani itaat etsinler diye yarattığı insan kulları Rableri Allah'ın kitabı Kur'an'a karşı anayasalar yaptılar. Hayat nizamı İslam'a karşı tağutî düzenler ve ideolojiler gündeme getirip gerek ferdi gerek toplumsal hayatlarına egemen kıldılar. Hele hele terör ve anarşi ile işgal ettikleri İslam topraklarında İslami değerlerini sürgün edip Allah'ın indirdiği hükümleri yasakladılar. Hakim oldukları beldelerde tağuti düzenlerini ve hevalarından kaynaklanan anayasalarını geçerli kıldılar. Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, komünizm, demokrasi, laiklik, nasyonalizm ve mutlak itaati liderlerine has kıldıkları nice tağuti, beşeri ve batıl anlayışlar, inançlar, düzenler. Kendisine ibadet yani itaat etsinler diye yarattığı insan kullarının geçmişini ve geleceğini bilen, ilmiyle zamanları ve mekanları kuşatan alemlerin Rabbi Allah soruyor. De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Asla değişmeyen hakikat. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Allah şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. Allah dedi ki size demedim mi göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır. Senin Rabbin yaptıklarından gafil değildir. Hangi çağ, hangi asır olursa olsun değişmeyen cevap budur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah iman edenlerin velisi, dostu ve destekleyicisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Elif, Lam, Ra, bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıktan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yolunu çıkarman için sana indirdik.
Odur ki sizi karanlıklardan nura çıkartır.

çıkarmak için size rahmet etmekte, melekleri de size dua etmektedir. O müminleri çok esirgemektedir. Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir. Kullarına karşı çok merhametli olan Allah, onları her türlü karanlıklardan nura çıkarmaktayken, onun hükümlerini beğenmeyip inkar ederek ya da etmeyerek yürürlükten kaldırılan veya kaldıranların izinden gidenler, onların şirk ve küfür işgalci düzenlerini devam ettirenler, yani tağutlar, egemen oldukları bölgelerdeki mazlum ve mustazaf insanları nurdan karanlıklara sürüklemektedirler. Rabbimiz Allah beyan buyurur. İnkar edenlerin velileri tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Kadın olsun, erkek olsun, Allah'ın büyük bir nimet olarak verdiği akıl nimetini kullanabilen her insan apaçık görüp, bilip, idrak etmektedir ki işgal edilen İslam topraklarının her parçasında bir tağut ve tağuti düzen hakimiyetini devam ettirmektedir. İşgal beldelerinde terörist düzenlerin İslam'ı hayat nizamı olarak kabul etmedikleri gibi yasakladıklarını da görmekteyiz. Allah'ın hükümlerini yasaklayan, Kur'an'daki emirleri geçersiz kılan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çağ dışı ilan eden işgalci terörist egemenler, bu yapılarıyla egemen oldukları bölgelerdeki halkı nurdan karanlıklara çekmiş, şirk, küfür, ahlaksızlık ve sömürü bataklığına batırmışlardır. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala, kendisine katıksız iman edip kul olanlara, tağutu reddedip İslam'a sarılanlara emrediyor. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın. Allah'tan gelen hakkı ve bilgiyi kabul etmeyen bilgisizler, yeryüzünde yaşayan insanların çoğunluğu, işgal edilen İslam topraklarına hakim olan tağuti düzenleri benimseyen, destek olan, yardım eden çoğunluk, aldatılan, yanıltılan, cahil bıraktırılmış kitleler, çoğunluğu demokrasiyi, laikliği istemekte, batıl tevillerle ve yorumlarla destek olup yardım etmekteler, batıl üzere olan çoğunluk. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur: yeryüzünde olanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar zan ve tahminle yalan söylerler. Yeryüzünde olan insanların çoğunluğu gayrimüslimlerdir. Kitaplı gayrimüslimler ve kitapsız gayrimüslimler. Kitaplı gayrimüslimler onların dışındaki müşrik ve kafirdirler. Her türlü batıl inanç sahipleri, tağuti düzen taraftarları, tağuti düzenleri kabul edip İslam'a sırt çeviren her küfür ve müşrik kişiler kitapsız gayrimüslimdirler. Komünistler, sosyalistler, kapitalistler, faşistler, nasyonalistler, laikler, demokratlar vesaire vesaire yeryüzünde yaşayan insanların çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Rabbimiz Allah buyurmakta: kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafir olanların ta kendileridir. Kendi istek ve tutkularını, yani hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın ve daha aşağıdırlar. İşte böyle olan kitapsız gayrimüslimler, yani kafir ve müşrikler, yeryüzündeki insanların çoğunu oluşturmaktadırlar. Bunlar Allah'tan başka ilah edinmiş, hevalarını ilahlaştırmış, hevanın kulu olmuş, birbirlerine ilahlar ve kullar haline gelmişlerdir. Çünkü birbirleri için yasama makamları oluşturmuş, yaptıkları yasalara uyulmuş, yasalara uyanlar, yasaları yapanlara itaat ederek onları Rabler edinmişlerdir. Allah Azze ve Celle onlara uymayın ve itaat etmeyin diye buyurur. Çünkü onlar muvahhid müminleri saptırmak istemektedirler. Şehvetleri ardınca gidenler sizin büyük bir sapmayla sapmanızı isterler. İnkar eden kafirler iman edenlere dedi ki: siz bizim yolumuzu izleyin. Hatalarımızı biz yüklenelim. Yoksa kendileri
onların hatalarından hiçbir şey yüklenecek değildir. Gerçekten onlar elbette yalancılardır. Şüphesiz onlar hem kendi yüklerini hem kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de yüklenecekler ve kıyamet günü düzüp uydurduklarına karşı sorguya çekileceklerdir. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Ey iman edenler! Eğer inkar eden kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde gerisin geriye çevirirler. Böylece büyük hüsrana uğrayanlara dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Kitapsız gayrimüslimlerin durumu bu. Kitaplı gayrimüslim olan Yahudi ve Hristiyanlara gelince Rabbimiz Allah onlar için şöyle buyurur. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler. Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin sapıklığı satın aldıklarını ve sizin de yolu sapıtmanızı istediklerini görmedin mi? Bunlar da kitaplı gayrimüslimler. İster kitaplı olsun, ister kitapsız olsun, bütün gayrimüslimler İslam ve mümin Müslümanlara düşman olmakta, muvahhidleri tevhidden, dost doğru olan yoldan saptırma konusunda birbirlerinin aynısının tıpkısıdırlar. İslam milletine azılı düşman olma konusunda birleşiyor ve örtüşüyorlar. Çünkü küfür tek bir millettir. Ve yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin fert fert İslam milletine emri. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahirette inanmayanların hevalarına uyma. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan, o zaman gerçekten zalimlerden olursun. De ki, ben sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim. De ki, ben sizin hevalarınıza uymam. Yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulamamışlardan olurum. Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların hevalarına uyma ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz de sizindir. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din üzere ölmeyin. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp parçalanmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennete sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Değişmez, değiştirilemez, eskimez, son kullanım tarihi olmayan, her tarihte geçerli olan hakikat budur. Büyük kurtuluş ve mutluluk da budur. Allah kuluna kâfi değil mi? Bütün bunlar İslam'ı bilen herkes tarafından bilindiği halde yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah-u Teala İslam'dan başkasını kabul etmezken, ondan başkasına razı olmazken, işgal altında ve tağutların egemenliğinde bulunan İslam topraklarında yaşayan ve Müslüman olduklarını haykıran topluluklara ne oluyor ki Arap Baharı ismi altında demokratlaşıyor, demokrasi diyor da başka bir şey demiyor. Arap Baharı dışında kalan işgal beldelerinde zaten demokrasi devam etmekte ve gayri İslami olmakla diğer bölgelere örnek olunmaktadır. Bu insanlara ne oluyor ki gayri İslami ve tağuti düzenlere rıza gösteriyor, diktatör, baskıcı ve darbeci zorba yönetimlerden kaçarken tağuti bir düzen olan demokrasiye sarılıyorlar. Batıldan kaçınıp hakka sarılmak emrolunmuş iken bir batıldan diğer batıla sığınıyorlar. Halbuki yalnızca kendisine ibadet etsinler ve ibadette yani itaatte kendisine asla şirk koşmasınlar diye yarattığı insan kullarına şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah. Öyleyse Allah'a doğru kaçın. Gerçekten ben sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Allah ile beraber başka bir ilahı ortak kılmayın. Gerçekten sizi ondan yana açıkça uyarıyorum. Müslümanlar batıl tağuti düzenleri tamamen red ve terk ederek İslam'a toptan sarılmadıkça
zilletten ve esaretten kurtulamaz ve izzeti bulamazlar. İzzet, kurtuluş, huzur ve mutluluk İslam'da olduğu malumdur. Kim bunları istiyorsa hiç taviz vermeden her şeyiyle İslam'a teslim olmalı ve İslam'ı hayata hakim kılmalıdır. Meşru hedefe meşru araçlarla gidileceğini unutmamalı, gayri meşru araçlarla meşru hedefe gidilemeyeceğini idrak etmelidir. Muvahhid ve mücahit mümin Müslümanların sarsılmaz inancı, devamlı ameli ve düşmanlarının ödünü koparan narası şu olmalı: yalnızca İslam, başkası değil. Yalnızca İslam, başkası değil. Değerli Özel FM dinleyenleri, bir sonraki programımızda kitabımızı kaldığımız yerden seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musuldu.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısa
8: Kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuzda hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz, mutlaka. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse, sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, salkım domates 59.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0570 1-433-34-34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamlar.

Özel FM 103.2. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

bağışladı. Şüphesiz tövbeleri kabul eden ve bağışlayan O'dur. Bu ayet, Adem'in başına gelenlerin terbiye ve eğitim amacı taşıdığını çok güzel göstermektedir. Allah böylece Hazreti Adem'in yanlıştan nasıl döneceğini, nasıl tövbe edeceğini ve hatada ısrarlı olmaması gerektiğini ona öğretmiştir. Burada deniyor ki o Rabbinden bir kısım kelimeler aldı. Bu kelimeler Allahu Alem Araf suresindeki şu ayeti kerimede anlatılan kelimelerdi. Araf suresinde buyurulur ki Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Rabbena, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Ve in lem tağfir lana ve terhamna, eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen lenekunanna minel hasirin, mutlaka biz ziyan edenlerden oluruz. Mutlaka biz kaybedenlerden oluruz. İşte Allahu Alem Bakara suresinin bu bölümünde anlatılan kelimeler bunlardı. Adem hatasını anladı ve hemen pişman oldu. Allah da onu affetti. Demek ki tövbe kişinin Allah'la ilişkisini düzeltmenin adıdır. Bir insan için Allah'la yakın ilgiden mahrum oluş kadar daha büyük bir hüsran olamaz. Ya da günah psikozu içinde yaşayıp Allah'la diyaloğunun kesilmesi kadar insanı kahreden başka bir şey düşünmek mümkün değildir. Bir de burada hemen şunu söyleyelim ki hata ferdidir. Tövbe de ferdidir. Yani Hristiyanların iddia ettikleri gibi insan doğmadan önce günahkar değildir yani. Hristiyan yazarlar burada diyorlar ki efendim işte atamız Adem'le anamız Havva bir suç işlediler. Cennette yenmemesi gereken meyveden yiyip Allah'a isyan ettiler. Böylece onların sulbünde işte dünya gelen her çocuk doğuştan günahkardır. Her doğan kişi babamız Adem'le anamız Havva'nın günah lekeleriyle dünyaya gelmektedir. E ne olacak? İşte kilisedeki mukaddes suyla yıkanacak ve böylece temizlenecektir. Tabii kiliseye gelir sağlama cambazlığından başka bir şey değildir bu. Çünkü bakın Rabbimiz En'am suresinde bir ayeti kerimesinde buyurur ki وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Herkesin kazandığı ancak kendi boynunadır. Hiç kimse kendi vebalinden başkasını yüklenmez. Hiç kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Yani Allah herkesi kendi günahından sorumlu tutacaktır. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Hiç kimse kimsenin günahından dolayı sorumlu tutulamaz. Kimse kimsenin günah lekesini taşıyamaz. Kaldı ki az evvel okudum, yani geçen dersimizde okudum. Allah Hazreti Adem'i de Havva'yı da affetmiştir. Hem geçen dersimizde söyledim, hem de az evvel okudum ayeti. Allah Hazreti Adem'i de Hazreti Havva'yı da affetmiştir. Onlar bu günahla malul değil ki çocukları günahla dünyaya gelsinler. Bu düpedüz kilisede vaftiz yaparak para sızdırmadan başka bir şey değildir. Bu böyle olduğu gibi Hazreti İsa hadisesi de böyledir. Diyorlar ki efendim işte bizim peygamberimiz İsa aleyhisselam burada çarmıha gerilerek kendini feda ederek tüm Hristiyanların günahlarına kefaret olmuştur. Yani bundan böyle istediğiniz kadar günah işleseniz de korkmayın. Çünkü tüm günahlarınızı peygamberiniz sırtında alıp götürmüştür. İnsanları ferdiyetçi anlayıştan uzaklaştırıp günaha teşvik etme tuzaklarından birisidir bu. Hoş, bizde de kimileri kimilerinin günahlarını yüklenmekten sırtları kamburlaşmıştır adeta. İşte yok sizin vazifenizi yaparken işte uykusuz kalıyorlarmış. Yani siz Konya'da vazifenizi doğru yapın, eğer siz yapmazsanız Efendi Hazretleri İstanbul'da uykusuz kalıyor sizin vazifenizi yapacağım diye. İşte yok kabir sualinize bile onlar cevap verecekmiş filan, hepsi hikaye. Bakın bundan sonra Allah diyor ki قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Oradan hep beraber inin. İşbitu minha cemi'an. Hep beraber oradan inin. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Eğer benden size bir yol gösteren gelirse. Femen tebi'a hudaye fela khawfun aleyhim ve lahum yahsenun. Bilin ki benim yol göstericime uyanlar için hiçbir korku yoktur. Ve lahum yahsenun. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani sizden kim benden bir hidayet rehberiyle karşı karşıya gelirse veya size benden bir hidayet rehberi ulaşırsa, size yol gösterici olarak, hüden olarak, benim emirlerimi, benim arzularımı size ulaştıran bir peygamber veya bir peygamberin mesajı, kitabı veya sünneti size ulaşırsa, peki kime diyor Allah bunu? Adem'e ve Havva'ya mı? Hayır. Bu iş bütün insanlığa deniyor. Yani kıyamete kadar gelecek bütün insanlara deniyor. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Bu mesaj size ulaşınca sizin durumunuz işte şu ikiden biri olacaktır. Ya men tebi'a hudaye fela khawfun aleyhim ve lahum yahzenun olacaktır veya vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun olacaktır. Türkçeleştirelim bu bölümü. Allah'ın istekleri yani vahiy kendilerine ulaşınca insanlar iki grup oluyorlarmış. Yani kitap karşısında veya peygamber karşısında iki grup insan varmış. Birincisi ya kimileri bu hidayete tabi oluyorlar, o yol göstericinin yol gösterisine uyuyorlar, yollarını yol bilene soruyorlar, yol göstericinin elinden tutuyorlar, o nasıl yol gösteriyorsa onun peşinde olmaya çalışıyorlar. O zaman فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. İşte onlar için korku da yoktur, mahzun da olmayacaklardır onlar. Yani onlar kesinlikle cennete gideceklerdir. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani ne cehenneme gitme korkusu ne de cenneti kaybetme hüznü olmayacaktır onlar için. Hani Araf suresinde deniyordu ki "Udhulul cennete la khawfun aleykum ve la entum tahsenun." Girin cennete. Sizin üzerinize korku da yoktur, mahzun olma da. İşte buna göre kesinlikle cennete gideceklerdir bunlar diyoruz. Yani insanlar şöyle anlamamalılar. Efendim dünyada mümin olunca, dünyada Kur'an'la, sünnetle tanışınca yine de korkuyoruz. Yine de mahzun oluyoruz. Neden böyle oluyor öyleyse? Neden tüm korkulardan ve hüzünlerden kurtulmuyoruz filan demesinler. Çünkü dünyada olabilecektir bunlar. Üzüntüsüz, gamsız, tasasız bir hayat ancak cennette olabilecektir. Bunu unutmayalım, bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Ama ikinci bir grup da olacak insanlardan. Yani benden bir hidayet rehberi, benden bir yol gösteri, benden bir vahiy ve peygamberle karşı karşıya geldiklerinde ikinci bir grup insan da bakın şöyle davranacaktır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Ayetlerimizi küfrederek yalanlayanlar da cehennemliklerdir. Onlar da orada ebediyen kalacaklardır. Demek ki ayetlerimizi yalanlayanlar da olacak. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا küfredenler de olacaktır. Küfür, örtmek, örtbas etmek demektir. Kelime olarak küfür, bir şeyi kapatmak, kamufle etmek anlamına geliyor. Eşyayı örttüğü için geceye de kafir denir. Aslında geceleyin de eşya aynen yerinde durmaktadır ama gece onu örttüğü için geceye kafir denir. Tohumu örttüğü için çiftçiye de kafir denir. Yani mutlak manada kafir dendi mi bu örten demektir. İşte buradaki küfür kelimesinde de böyle bir örtbas etme işi söz konusudur. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun birkaç derecesi olur. Yani Allah'ın ayetlerini örtmenin, kamufle etmenin birkaç derecesi vardır. Onları şöyle kısaca inşallah özetleyelim. Mesela ayetlerde Allah'ın muradını açığa çıkarmayan, onu örtbas etmeye çalışan kişi kafirdir. Ayeti inkar ediyorum demiyor da adam, mesela namaz vardır. Namazı kabul ediyorum, inkar etmiyorum. Ama işte insanlar eli boşmuş bir zamanlar, işleri güçleri yokmuş, işte günde 5 vakit kılabiliyorlarmış demek küfürdür. Çünkü Allah'ın namaz diye emrettiği, bu namaz emrindeki gayesini kamufle ediyorlar, örtmeye çalışıyorlar böylece. Veya işte başı kapatmak vardır İslam'da ama yemeğin temiz olması için vardır. Yani baştaki kılların yemeğin içine düşmemesi içindir diyorsa adam, bu da küfürdür. Bu birinci şekil, Allah'ın muradını kamufle etmek türünde bir küfürdür. İkinci bir küfür çeşidi, tabii kimi küfürler insanı dinden çıkarırken, kimileri de dinden çıkarmaz küfürler olacaktır. Mesela Allah'ın Resulü geniş bir ev insanın saadet alametidir buyurur. Ama insanlar bu genişliği kendilerine göre kamufle edip, kendilerine göre bir genişlik mantığı uyduruyorlar ki, işte bu da örtme, bu da kamuflaj etmedir. Ama insanı dinden çıkarmayan bir örtmedir diyoruz. Üçüncü bir küfür çeşidi daha var. İnsanlar kimi ayetleri gün yüzüne çıkarıp kimilerini örtmeye çalışıyorlarsa, aman bu ayetler toplumda duyulmasın, aman bu ayetler insanların gündemine girmesin, o zaman bizim saltanatımız sarsılabilir. O zaman insanlar bizim ellerimizi eteğimizi öpmekten vazgeçebilirler. Aman bu ayetler duyulmasın, o zaman bizim evde huzurumuz kalmaz düşüncesiyle kimi ayetleri gündeme getirip, kimi ayetleri kamufle etmeye, örtmeye, örtbas etmeye çalışıyorlarsa, bilelim ki bu da örtmedir ve bu da küfürdür. Ama bu şöyle değil bakın, şu anda biz bir yerleri örttük, duruyor oralar. Mesela şu anda bizler Ali İmran'ı örttük, Nisa'yı örttük. Niye? Mecburen Bakara öğreniyoruz da ondan. Ama ben Ali İmran'ı duymayasınız diye bunu yapıyorsam, Nisa'dan haberdar olmayasınız diye şu anda ısrarla Bakara'yı gündeme getiriyorsam, bu da küfür olur Allah korusun. Dördüncü bir küfür çeşidi, hani biliyoruz ki ayetler mana ve lafız olarak ayettir. Yani Kur'an hem metin hem de manadır. Kim ki Kur'an'ın lafzını gün yüzüne çıkarır da muhtevasını gizlerse, lafzını gün yüzüne çıkarır da manasını gizlerse, bu da örtmedir yani. Bakıyoruz işte mescitte, mektepte, televizyonda ayetlerin metni sürekli gündeme getirilir ama aynı ayetlerin manaları, muhtevaları ısrarla gizlenir. Halbuki Kur'an sadece metinden ibaret değildir. Daha önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. Kur'an-ı Kerim'i sadece metinden ibaret saymak da küfürdür. Onu sadece mealden ibaret saymak da küfürdür. Mesela adam diyor ki ben kul huvallahu ahada inanmıyorum dese, yani ayetin metnini inkar etse, bu küfürdür ve bu adam kafirdir. Böyle değil de yo yo hata ettim, öyle demek istemiyordum estağfurullah. Ben kul huvallahu ahada inanıyorum da Allah'ın bir olduğuna inanmıyorum dese, bu adam da kafirdir. Neden? Bu adam da Kur'an'ın manasını inkar etti, muhtevasını inkar etti. Öyleyse ha Kur'an'ın lafzını inkar etmiş, ha da onun manasını reddetmiş, fark etmeyecektir. Kur'an hem metin hem de manadan ibarettir. Hal böyleyken Kur'an okuma yarışmaları düzenleniyor da, yani metin gündeme getiriliyor da, ama okunan ayetlerin hiç olmazsa meal olarak bari gündeme getirilmesi engelleniyor, yasaklanıyorsa, Allah korusun, işte bu da küfürdür diyoruz. Dördüncü bir küfür de Kur'an'ın fonksiyonunu örtmektir. Yani Kur'an'ın varlık sebebini ortadan kaldırmaktır. Adam Kur'an'ı okuyor ama onun kulluk kitabı olduğunu söyleyemiyor. Sanki felsefi bir doktrin gibi veya bir sistem kitabı gibi veya bir şiir kitabı gibi didik didik didikleniyor Kur'an ama amele konu edilmiyorsa veya sanki bu ayetler işte güzel yazı yazmaya numune olsun diye gelmiş gibi hep yazıda yani hatta kullanılıyorsa veya adam işte konferansını, makalesini, vaazını süslemek için bu ayetleri kullanıyorsa veya işte kendisinin haklılığını, kendi sistematiğinin düzgünlüğünü ispatlamak için bu ayetleri kullanıyorsa Allah korusun bu da ayrı bir örtmedir diyoruz. Evet, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا böylece ayetlerimizi küfredenler veya amelen onları küfredenler, yalan sayanlar var ya, mesela biliyor adam, anlıyor ayetlerin ne dediğini ama imanını eyleme dönüştürmüyorsa, inandığı bildiği ayetlere imanını amele dönüştürmüyorsa, işte bu da ayrı bir küfür çeşididir diyoruz. Ama yalan saymak küfürden biraz farklıdır. İnkar etmek, ayetleri tümüyle reddetmek ve inanmamak demektir. Ama yalan saymak, ayetlere inanmakla beraber gereğini yerine getirmemek demektir. Mesela adam inanıyor namazın farz olduğuna ama yine de kılmıyor. İnanıyor tesettürün farziyetine ama yine de örtünmüyor. İnanıyor ahiretin varlığına ama öyle bir hayat yaşıyor ki adam, hayatında bu inancın kokusunu bile görmek mümkün değildir. İşte arkadaşlar bu da ayetleri yalan saymak demektir. Buhari'deki yalan sayma hadisini daha önce demiştim. Bu hadise göre de ayete inanan ama gereğini yapmaya yanaşmayan insanlar yalan sayanlar demektir. Mesela bir çocuğa gel buraya yoksa kafanı kırarım diyorsa anası, çocuk da canım anam işte diyorsa, anasının sözünü kale almıyorsa işte bu yalan saymaktır. Yani çocuk gelmek nedir, gelmemek nedir, kırılmak nedir, ananın yapacağı nedir? Bunu biliyor, buna inanıyor ama bunu kendi hayatına indirmiyorsa işte bu da yalan saymadır diyoruz. İşte bu şekilde Allah'ın ayetlerini küfredenler, kamufle etmeye çalışanlar, Allah'ın ayetlerini toplumun gündeminden düşürmeye çalışanlar ve de ayetleri kale almayarak, ayetlerin imanını gündeme getirmeyerek onları yalan sayanlar, ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte bunlar cehennem ashabıdır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bunlar cehennemle, ateşle sohbet edeceklerdir. Ateşle sohbetçilerdir bunlar. Ateşin arkadaşlarıdır yani. Orada sohbet edecekler, orada oturup kalkacaklar. Hum fiha halidun, ebediyen bunlar orada kalacaklar. Üstelik hiç çıkmamacasına. Efendim, işte bu tür kimi ayetler cennetle ilgilidir. Cennetle ilgili olanlar öyledir ama acaba cehennemden çıkış var mıdır diye kimileri cehennemlikleri zorla oradan çıkarmaya çalışmış ise de Kur'an'ın genel manasına göre ebediyen cehennemde kalanlar olacaktır diyoruz. Bu konuda benim anladığım budur. Gerçi Muhyiddin İbni Arabi'nin bu konuda bir mantığı, bir sistematiği vardır. Bu mantığa göre herhalde insanlar ebediyen cehennemde kalmamalılar. Galiba bundan dolayı mıdır ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'e o malum sözü söyletmişler. İşte ya Rabbi beni cehenneme at, vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemi yalnız benim vücudumla doldur ya Rabbi. Ta ki orada benden başkası yanmasın. Yani ille de yakacaksan, ille de tatmin olacaksan, ille de boşa gitmeyecekse cehennemin, işte birilerini yakmada beni yak dedirtiyorlar Allah korusun. Yani Muhyiddin İbni Arabi'nin az evvel ifade ettiğim o mantığını, o sistematiğini ispat edebilmek için Hazreti Ömer Efendimiz'e ya da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e bu sözü söylettiriyorlar. Bundan sonra ya beni İsrail diye bir bölüme geldik. Buraya kadar ki bu 39 ayetlik bölüm sanki Kur'an'ın, dinin Peygamberin gelme sistematiğinin genel mantığını anlatır. Cenab-ı Hak buraya kadar vahyi anlattı, kitap karşısında insanların durumunu anlattı, sonra da Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kuvvetini anlatan ayetlerle destekledi bu konuyu. Yani Allah tek Rab'dır, Allah tek ilahtır denildi. Sonra da işte bizim dünyada varoluş gayemiz anlatıldı. Bakın, sizi bunun için yarattım, sizi dünyaya bunun için getirdim, sizi dünyaya halife olarak getirdim. Ama dikkat edin, şeytan da vardır. O melun babanızı nasıl cennetten çıkardıysa, dikkat edin, sizi de böyle bir vartıya düşürmesin denildi. Sonra da bakın, tarihte bunun yaşanmış örnekleri de vardır denilerek bu işin örneklerine dönülecek. Yani bu istenen kulluk acaba nasıl yaşanmış, neler yapılmış, tarihte kimler neler yapmış, nasıl yaşamış, nasıl davranmış, bu konuda örneklere dönülecek. Bir de burada özellikle İsrailoğullarının anlatılmasında şöyle bir hikmet sezinliyoruz. Bu dosdoğru yoldan, yani sırat-ı müstakimden şeytan insanı nasıl saptırmış konusu. Yani sırat-ı müstakimden sapma konusu. Bakara suresinde ağırlıklı olarak Yahudilerin dünyaya meyletmeleri sebebiyle olduğu vurgulanır. Ben Kur'an'ı bu mantıkla okumadan önce şöyle düşünürdüm. Bana Yahudi lazım mı, değil mi diye düşünürdüm. Bana göre bana Yahudi lazım değildi. Çünkü çevremde hiç Yahudi komşum yoktu. Onlarla hiçbir alışverişim yoktu. Yani kız vermeyecek, oğlan vermeyecektim. Ya da ekmek almayacak, su vermeyecektim. Tanıdığım bile yoktu Yahudi. Öyleyse bana neydi ki Yahudi diyordum. Ama bakıyorum ki Yahudiler diye, Beni İsrail diye anlatılan bu insanlar bir tiplemeymiş. Yani bir insan tiplemesiymiş bunlar. Ki o tavırları sergileyenler, yani Yahudi tavrını sergileyenler, bazen annem babam, bazen hocam, bazen kardeşim, eşim, dostum, arkadaşım, Allah korusun da bazen benmişim meğer. Yani bunları, bu tavırları kim yapıyor idiyse, işte onu anlatıyormuş Allah. Değilse işte bu ayetler tarihte şunları şunları anlatıyormuş. Veya işte bir zamanlar yaşamış olan İsrail oğullarını anlatıyormuş diyemiyoruz. Buna Kur'an-ı Kerim'den pek çok deliller var. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ya beni İsrail, ey İsrail oğulları. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'da kullanılmış adıdır. Şöyle İsrailoğulları ile alakalı inşallah kısa bir özet sunalım. Bundan sonra uzunca İsrailoğullarına sözü çevirecek Rabbimiz. Şöyle kısa bir özet sunalım. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki adıdır. Bizzat kendisinin adı. Abdurrahman, Abdullah gibi Allah'ın kulu anlamına geliyormuş. Evet, İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, İshak Aleyhisselam'ın oğludur. İsrailoğulları, işte bu Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu sülalenin adıdır. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan meydana gelen sülalenin adına Yakup çocukları veya peygamber çocukları anlamına İsrailoğulları denir. Bu Yakup'un çocuklarının ilk vatanları Kudüs civarıdır. Hani İbrahim Aleyhisselam kavmiyle, babası ve idarecilerle verdiği çetin bir mücadeleden sonra ülkesini terk etmek zorunda kalır. Ur bölgesinden Harran'a, sonra oradan Şam'a, Şam diyarına, oradan da Kudüs bölgesine gelip yerleşir. Hazreti İbrahim'in Mısır'a da bir seferinin olduğunu biliyoruz. Oğlu İsmail'le birlikte hanımı Hacer annemizi Mekke bölgesine bırakıp geri gelir Allah'ın emriyle. Hazreti İbrahim'in kendisinin yaşadığı bölge Kudüs civarındaki Halilur Rahman denilen bölgedir. İbrahim Aleyhisselam'ın Vefatından sonra bu bölgede İbrahim Aleyhisselam'ın öteki hanımından dünyaya gelen oğlu Hazreti İshak peygamber olarak görevlendirildi. Demek ki iki oğlundan Hazreti İsmail Mekke bölgesinde, Hazreti İshak da Kudüs bölgesinde görevlendirildi. Kudüs bölgesinde İshak Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun oğlu Yakup Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi. Yakup Aleyhisselam'ın bildiğimiz gibi 12 oğlu vardı. Bu oğullarından birinin adı Yusuf'tu. Yusuf suresinde uzun uzun Rabbimiz o konuyu bize anlatır. İşte baba Yakup Aleyhisselam'ın diğer oğullarından fazla Yusuf'a meyli vardır. Yusuf'u daha çok sevmektedir. Babalarının bu meylini kıskanan öteki çocukları, kardeşleri Yusuf'u kuyuya atarlar. İşte kervan, Mısır, pazar, aziz. Bundan sonra baba Yakup Aleyhisselam ve onun diğer oğulları Mısır'a gelip yerleşirler. Görülen ve bilinen o ki Yakup Aleyhisselam'ın çocukları uzun bir süre Mısır'ın yönetimini ellerinde tutarlar. Peygamber çocuklarının yönetiminde bulunan Mısır halkı uzun bir süre mutlu bir hayat yaşar. Ve nihayet her toplum gibi sünnetullah gereği Mısır'da da peygamber çocukları denen bu İsrail oğullarının egemenlikleri son bulur. İşte Mısır yönetimine Firavun oğulları denen azgın bir sülale hakim olur. Firavun oğulları yönetimi ellerine geçirir geçirmez Mısır'da yıllardır yönetimi ellerinde bulundurmuş olan bu İsrail oğullarını, peygamber çocuklarını köle durumuna düşürür. Zalim Firavun oğullarının elinde gerçekten İsrail oğulları amansız, acımasız bir azap yaşamaya başlarlar. İşte son döneme yaklaşıldığında köle duruma düşürülmüş bulunan ve en kötü bir hayatı yaşamaya mahkum edilmiş olan bu İsrail oğullarının arasından bir kurtarıcının çıkması ve İsrail oğullarını bu Firavun sisteminin acımasız zulmünden kurtarması fikri yaygın hale gelir. Allah'ın sünneti gereği, sünnetullah gereği ezilen toplumlara, mustazaflara böyle kendi işlerinden bir kurtarıcı gönderilmesi söz konusudur. İşte bunu hisseden Firavun yönetimi, İsrail oğullarının arasından böyle bir kurtarıcının gelip kendi yönetimlerine, kendi zulümlerine son vermesinden korktuğu için bu toplumun doğan bütün erkek çocuklarını öldürüp kız çocuklarını da hayasızlaştırmayı planlar. Böylece hem belki bu Musa'dır diye doğan bütün erkek çocukları öldürürken hem de belki ileride Musa'yı doğuracak kadın bu olabilir diye kız çocuklarını da Musa'yı doğuracak özelliği kalmasın diye hayasızlaştırmayı planlar. Ama görüyoruz ki onun bu hesabı tutmadı. Yani onun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu kadar büyük bir tedbir almasına rağmen Firavun Musa'nın doğuşunu engelleyemez. Musa doğar. Kardeşi Harun'la beraber Hazreti Musa yıllar yılı köleliği yudumlamış toplumuna yollarını gösterir ve onları Firavun'un zulmünden kurtarır. Buraları kısa kısa anlatıyorum. Çölde onların hürleşmesi için uzun bir süre çalışır. Onlar adam olurlar, olmazlar. İşte Musa'yı uğraştırırlar ve aradan bir dönem geçtikten sonra Hazreti Musa'nın vefatından sonra yine bu toplum yoldan çıkarlar. Daha sonra Davud Aleyhisselam döneminde Talut'un Calut'u öldürmesiyle İsrail oğulları Davud Aleyhisselam döneminde tarihteki en büyük güce ulaşırlar. Yani en güçlü dönemlerini yaşarlar. İsrailoğullarının tarihlerinde en zirvedeki dönemleri işte bu Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam dönemleridir. Ama bu dönem de fazla sürmez. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından kısa bir süre sonra İsrailoğulları şeytanın yollarına kapılarak hemen yine yoldan çıkarlar. Peygamber öğretisini bırakarak şeytanların uydurduğu sihir veya beşeri sistemlerin peşine takılırlar ve sapıklık içine düşerler. Yani Allah'ın sistemini bırakıp beşeri sistemlere teslim oldukları bu dönemlerinde Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberlerden pek çoğunu yalanlarlar ve pek çoğunu da öldürürler. Hatta bu derbederlik dönemlerinde Allah'ın peygamberlerinden Yahya aleyhisselamı ve Zekeriya aleyhisselamı da şehit ederler. Daha sonra da kendilerine Allah tarafından gönderilen İsa aleyhisselamı öldürmek için onun peşine takılırlar. İşte bildiğiniz konu, İsa aleyhisselama benzetilen bir havariyi İsa diye öldürürler ve nihayet yeryüzündeki bu keşmekeşlikleri devam ederken Hazreti Muhammed aleyhisselam dönemine gelinir. Resul-i Ekrem dönemine gelindiğinde bu İsrail oğullarından belli bir kesim Medine civarında yaşamaktadır. Medine'de Kureyza Yahudileri, Beni Kureyza Yahudileri, Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Hayber'de de Hayber Yahudileri Resulullah'ın Medine kentine hicret buyurmasıyla tarihte işte peygamber karşısında yerlerini alırlar. Tarihin bu son dönemlerinde yaşadıkları bu derbeder hayattan kendilerini kurtaracak bir kurtarıcı olarak bekledikleri ve Tevrat'ta özelliklerini ezberledikleri peygamber gelmiş, işte yanı başlarında duruyordu. İşte Medine'de inmeye başlayan Bakara suresiyle Rabbimiz onlardan söz eder ve onları bekledikleri bu kurtarıcıya imana çağırır. Rabbimiz o günkü İsrail oğullarının artığı olan Yahudileri son peygamberine ve ona gönderdiği son kitabına imana davet eder. Allah'ın son peygamberinin Medine'yi şereflendirdiği o dönemde Yahudilerin durumu şöyleydi. O güne kadar tarihte kendilerine pek çok peygamberler gönderilmiş, pek çok kitaplar gönderilmişti. Allah'ın hak kitapları Tevrat, Zebur ve İncil hep bu topluma gönderilmişti. Allah ısrarla o güne kadar bunları sürekli uyarmıştı. Ama bu toplum peygamber bilgisine, vahiy bilgisine yani kitap bilgisine sahip oldukları halde kendilerine göndermiş kitapları hep arkalarına atmış, Allah'ı unutmuş ve Allah'ın gönderdiği peygamberleri yalanlamış veya şehit etmiş, hep böyle bir karakter sergilemişlerdi. Yani ellerinde kitapları olmasına rağmen kitapla ilgisiz bir hayat yaşamayı yeğlediklerinden dolayı, karakterlerinin bozukluğundan dolayı, bilhassa kölelik psikozuna düşmeleri sebebiyle işte hayatları boyunca böyle rezil, böyle zelil ve köle bir hayat yaşamak bunların vazgeçilmez kaderleri olmuştu. Burada hemen bu sünnetullah'tan hareketle şunu söylemek isterim. Hemen hemen bugün tıpkı İsrail oğullarının karakterlerini sergileyen İslam ümmeti de ellerinde Allah'ın kendilerine gönderdiği Kur'an olduğu halde önlerinde şanlı bir nebinin hayat düsturları yani sünneti durduğu halde kitabı ve peygamberlerini bir tarafa bırakıp şeytanların uydurduğu sihirlere, demokrasi gibi beşeri sistemlere bel bağlayıp onunla uyuşturabilmek için de kitaplarını kendilerine göre yorumlama betbahlığına düşen, peygamberin yolunu sünnetini öldürerek, onun günlük hayattaki örnekliliğini bitirerek, onunla ilgilenmeyerek, peygamberle ilgisizlikleri sebebiyle peygamberlerini öldüren bugünkü İslam ümmetinin de aynen onların durumuna düşeceğini, düştüğünü anlatıyor Rabbimiz bu ayetlerinde. İşte İsrail oğulları, işte İsmail oğulları. Allah için söyleyin, ne farkımız kalmış bunlardan? Onlar kitaplarını arkalarına atmışlar. Onlar peygamberle ilgilenmemişler. Onlar hayat programlarını kitaba ve peygambere sormamışlar. Kitaba ve peygambere rağmen farklı bir hayat yaşamışlar ve sonunda rezil bir hayatın adamı olmuşlar. Kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed aleyhisselam diyen İslam ümmeti de kitabı ve peygamberi tanımadan bir hayat yaşamaya devam ederse, Allah korusun, onların da aynı akıbete düşmeleri kaçınılmazdır diyor Rabbimiz. Bakın hem onlara hem de bize hitap ederek buyurur ki, ya beni İsrail, ey İsrailoğulları. Burada şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Ey peygamber çocukları diye hitap ediyor Allah. Yani onları önce bir onore ediyor, bir taltif ediyor Rabbimiz. Yani onlara hem sorumluluklarını hem de konumlarını hatırlatarak diyor ki, gelin inat etmeyin. Bakın bir vakitler peygamber çocuğu idiniz. Siz onların torunları, onların çocuklarısınız diye onları hakka davet ediyor Rabbimiz. Allah Rahman'dır, Allah Rahim'dir. Yani bizi mat etmek için, bize galip gelmek için, bizi pes ettirmek için din göndermez Allah. Bize merhamet ettiği için, bize yol göstermek istediği için din göndermiş Rabbimiz. Ondan dolayı da bakın, sözü böyle hep döndürüyor, dolaştırıyor, bizi hep cennet yolunda tutmaya ya da arzularını gerçekleştirme ortamında bulunmaya teşvik ediyor. İşte İsrail sözü de bunu gerektiriyor. Ya beni İsrail, sanki ey peygamber çocukları, ey peygamber torunları, buna göre sanki ey imam hatipliler, ey medrese mezunları, ey ilahiyat mezunları, ey imamlar, ey vaizler, ey müftüler veya ey bir vakitler imamın arkasından hiç ayrılmayan, camiye beraber gittiğimiz ya da ey bir vakitler çevresindekilere hakkı, hakikati anlatmasından dolayı başına şunlar şunlar gelenler, hapse atılanlar, ey bunun için hapislere düşenler diye sanki adamın bir vakitlerki İslam'ına tutunup onu yeniden İslam'a davet imkanımız olacaktır. Yani karşımızdaki şahsa hem konumunu hem de sorumluluğunu hatırlatarak onu istenilen konuma çekmeye çalışmalıyız. Bu ayet bize bunu anlatıyor Allahu Alem. Yani muhataplarımızın hem konumlarını hem de sorumluluklarını hatırlatacak bir ifadeyle söze başlamamız, böylece bizi dinlemelerini temin etmemiz isteniyor ayet-i kerimede. Ey cömert oğlu, ey mücahit torunları, ey alimin oğlu, ey Allah'a itaat eden salih kulun çocukları, siz de hakka teslim olmada babanız gibi olun diyor sanki Rabbimiz. Ya beni İsrail, اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. Size verdiğim nimetimi bir hatırlayın. Allah'ın nimetlerini, sizin üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın ki. Peki hangi nimetlerdi bunlar? Bu nimetler burada henüz yok. Ama biraz sonra sayılacak. İşte ve iz diye bu nimetler biraz sonra sayılmaya başlanacak. Mısır'da Yusuf Aleyhisselam dönemi Allah'ın onlara verdiği nimetler. Ya da sonra Musa Aleyhisselam döneminde Musa ve Harun Aleyhisselam'ın rehberliğinde yıllardır ezilmişliği yaşadıkları Firavun sisteminden kurtarılmaları nimeti. Arkasından Kudüs'ün fethi, arkasından Davud Aleyhisselam döneminde ve Süleyman Aleyhisselam döneminde Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetler, işte Talut'un Calut'u öldürmesi gibi nimetler, inşallah ayetler geldikçe onları demeye çalışacağız. Ama burada birkaç tanesini şöyle kısaca inşallah özetleyelim. Bu nimet Allah'ın onları üzerinde kıldığı din demektir denmiş. İkincisi, nimet Rabbimizin onları üzerinde kıldığı sırat-ı müstakimdir denmiş. Yani sırat-ı müstakim nimetidir denmiş. Üçüncüsü, bu nimet kitaptır denmiş. Yani Allah'ın onlara gönderdiği Tevrat'tır denmiş. Bu nimet peygamberlik ve risalettir denmiş. Allah İsrailoğullarına pek çok peygamberler göndermiştir. Bunu biliyoruz. Beşincisi, bu nimet üzerlerine kayanın kaldırılması, men ve selvanın indirilmesi, onlar için denizin yarılması, Kızıl Deniz'in yarılması, Firavun'un zulmünden kurtulmaları, İşte bulutların onları gölgelendirmesi, taştan su çıkarılmasıdır denmiş. Altıncısı, Allah'ın lütfuyla dönemlerinde İsrail oğullarının diğer milletlere üstün kılınmaları gibi tarih boyunca Allah'ın onlara lütfettiği nimetlerdir denmiş. Allah diyor ki bakın burada, ya beni İsrail, uzkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın da, ve evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum ve iyyaye fettekun. Siz benim ahdime vefalı davranın ki ben de sizinle ahdime vefalı davranayım ve sadece benden korkun. Yani sizler bana verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin ki ben de size olan vaadimi ifa edeyim. Sizler bana verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin ki ben de size verdiğim sözümü ifa edeyim, size verdiğim sözümü yerine getireyim. Ve sadece benden korkun. Sadece benden çekinin, ürküntünüz bana olsun, benden olsun. Cenab-ı Hak burada İsrail oğullarıyla kendi arasında gerçekleşmiş bir anlaşmadan söz ediyor. Acaba bu anlaşma sadece Rabbimizle onlar arasında gerçekleşen bir anlaşma mıydı? Yani acaba bu anlaşma onları diğer insanlar yanında farklı bir konuma getiren özellikleriyle ilgili ve sadece bunlarla alakalı bir anlaşma mıydı? Yoksa herkesle yapılan bir anlaşma mıydı bu? Onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz o ki Cenab-ı Hak her yer ve zamanda kullarından söz almıştır. Her zaman ve zeminde kullarıyla anlaşma yapmıştır. Birincisi, bu ya fıtrattır denmiş, yani bu ahit alma işi fıtratla olmuştur. Allah insanı öyle bir fıtrat üzere yaratmıştır ki, insan fıtraten yol bulabilecek, Allah'a yönelebilecek özellikte, kapasitede yaratılmıştır. İşte yaratılış gereği Allah'a kulluğa müsait olan, Rabbine kulluğa elverişli yaratılan bu mayasıyla, kendisini sürekli Rabbine kulluğa çağıran bu fıtratıyla Allah peygamberleri vasıtasıyla insanlardan söz almıştır diyoruz. Veya ikinci bir manasıyla bu ahit işte Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e verdiği o ilk ahittir denmiş. Yani atamızdan aldığı o ilk ahitle onun şahsında insanların tümünden alınan ahittir bu ahit denmiştir. Hani Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'a surenin biraz evvelinde şöyle buyurmuştu. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ey Adem ve ey Havva, inin yeryüzüne ve şunu asla unutmayın ki sizden kim benden bir hidayetle, bir hidayet rehberiyle karşı karşıya gelirse, İşte kim bu mesaja uyarsa, bu mesaja ilgi gösterip hayatını bu mesaja göre düzenlemeye çalışırsa, yani kim bu ahdimi yerine getirir ve gönderdiğim elçime teslim olursa, ben de vaadimi yerine getirecek ve onları tüm korkulardan ve mahzun olmaktan koruyacak ve kurtaracağım buyurmuştu ya. İşte o ahit bu ahittir denmiş. Veya buradaki ahit, Cenab-ı Hakk'ın ileride gelecek Tur Dağı'nı onların üzerlerine kaldırıp kitaplarının içindekilere kuvvetle tutunmaları, kitaplarıyla ilgilerini, alakalarını kesmemeleri, kitaplarındaki ayetleri sürekli hatırda tutarak hayatlarını onunla düzenlemeleri, yani kitabı kendilerinden, kendilerini de kitaplarından ayırmamaları konusundaki kendilerinden aldığı ahittir denmiş. Veya son elçim Ahmet ismindeki peygamberim geldiği zaman ona iman edeceğinize, onu destekleyeceğinize ve herkesten önce ona sahip çıkacağınıza dair bana söz veriyor musunuz diye Allah onlardan her bir dönemde söz almıştı da onlar da evet ya Rabbi, son elçine herkesten önce biz iman edeceğiz ve ona biz sahip çıkacağız diye söz vermişlerdi. Belki de burada haydın öyleyse bana verdiğiniz sözünüze sahip çıkın. İşte bu son elçim karşınızda duruyor. Ona iman edin denilmektedir. Allah hatırlatıyor. Haydi bana hani söz vermiştiniz? İşte o şimdi gerçekleşiyor. Elçim yanı başınızda. Hem de ayağınıza kadar gelmiş. Mekke'den sizin yurdunuza hicret etmiş. Bildiğiniz bir insandı. Tanıdığınız bir insandı. Tevrat'ta ve İncil'de vasıflarını adeta ezberlediğiniz ve düne kadar çevrenizdeki putperestlere karşı da kendisiyle istifta ettiğiniz, nerede kaldı, gelmesi gecikti diyerek bir kurtarıcı olarak bekleyip durduğunuz bir peygamberdi. Haydi öyleyse ahdinizi yerine getirin denilmektedir. Belki de en doğrusu bu insanlığın Hazreti Adem'le başlayan ilk döneminden beri Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu ilahi risaletlerle alınan ahittir diyoruz. Yani her bir zaman dilimi içinde kitaplar ve peygamberler göndererek Rabbimizin her bir dönem insanından aldığı ahittir bu ahit diyoruz. Şimdi anlıyoruz ki Allah'la bir anlaşma yapmışız. Ne anlaşması bu? Adem Aleyhisselam dönemindeki bir anlaşma veya cennetten çıkarken yapılan bir anlaşma, bir affetme anlaşması ya da bir Rab olma, bir kul olma anlaşması. İşte Kur'an burada bize onu bildiriyor. Hani Yasin suresindeki ayette bize bunu Rabbimiz şöyle anlatıyordu. Elem ahet ileykum ya beni Ademe ella ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır diye bir anlaşma yapmadın mı? Ey Adem oğulları, Allah sizinle böyle bir anlaşma yapmadı mı? Şeytana kulluk etmeyin ve sadece bana kulluk edin diye. Bakın Allah bizimle bu konuda bir anlaşma yaptığını bize haber veriyor. Peki ne zaman yaptı bizimle bu anlaşmayı? Peygamber gönderince yaptı değil mi? Kitabını indirince yaptı. Yani bu ayeti bize ulaştırınca yaptı. Bize akıl, fikir, firaset verince yaptı. Bizi bunu anlayabilecek fıtratta yaratınca yaptı. Peygamberin sesini duyurunca yaptı. Ya da bizi diniyle karşı karşıya getirince yaptı. Öyle değil mi? Dinle insanlar karşı karşıya gelince, peygamberle karşı karşıya gelince veya akıl baligh olunca kimileri kabul ettiler bu anlaşmaya sadık kalacağız diye, kimileri de reddettiler. Müminim diyenler, Müslümanım diyenler bu anlaşmayı kabul ettiler, değilim diyenler de bu anlaşmayı reddettiler. İşte bakın Allah diyor ki, ey İsrailoğulları, sizler hani Allah'la anlaşmayı kabul etmiştiniz, tamam demiştiniz, Tevrat'taki hükümleri kabul etmiştiniz. O zaman siz bu anlaşmanıza sadık kalın ki ben de size cennet vereyim. Siz bana kul olun ki ben de size cennet vereyim. Ve sadece benden korkun. Ürküntünüz sadece benden olsun. Yani hep endişeniz bu olsun. Ya Rabbimi üzersem, ya Rabbimin gazabını üzerime çekersem, ya Rabbim rahmetiyle bana muamele etmezse, ya Rabbim bana cennet vermezse, ya Rabbim gazabıyla beni cehennemine yuvarlarsa, işte hep endişeniz bu olsun, derdiniz bu olsun. Evfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Sizler bana olan ahdinizi yerine getirin ki, ben de size olan vaadimi yerine getireyim. Benim son peygamberim Hazreti Muhammed geldiği vakit, ona inanmak ve ona yardım etmek konusunda bana verdiğiniz sözünüzü yerine getirin ki ben de size olan vaadimi yerine getireyim. Sizler şu anda karşınızda duran ve daha önce ona ilk inanan ve ona ilk sahip çıkıp destek verecek olanlardan olacağız diyerek bana söz verdiğiniz son elçime inanarak sözünüzü yerine getirin ki ben de size olan vaadimi yerine getireyim. Yani sizin işlediğiniz o naneler yüzünden boyunlarınıza vurduğum zincirleri kaldırıp atayım. Alınlarınızdaki daha önce işlediğiniz nanelere karşılık vurduğum ve yıllar boyunca taşıdığınız zillet ve meskenet damgasını silivereyim ve sizi affedeyim. Sizi tekrar yeryüzünün hakim gücü haline getireyim. Sizi Yusuf Aleyhisselam dönemindeki Mısırların hakimiyetine Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselamlar dönemindeki saltanatlara kavuşturayım. Haydi ne duruyorsunuz? Bana verdiğiniz sözü yerine getireyim, ben de size verdiğim ahdimi yerine getireyim diyor Rabbimiz. Peki onlara bunu söyleyen bu ayet, yani İsrailoğullarına, Yahudilere bunu söyleyen bu ayet acaba bize ne diyor? Bakın bu ayet bize de şöyle diyor. Ey İsmailoğulları, ey ümmeti Muhammed, ey Muhammed Aleyhisselam'ın yolunun takipçileri, hatırlayın size olan nimetlerimi. Hani bir gün Mekke'deydiniz, tek başına yapayalnız ortaya çıkmıştınız. Öyle bir durumdaydınız ki hiçbir şey bilmiyordunuz. Sonra aranızdan birini elçi olarak seçtim ve o elçiye kitap gönderdim. Ve o elçi ve kitapla sizler yolunuzu buldunuz. Yolsuzduk, yolumuzu bulduk. Bilgisizdik, Allah bilgisiyle bilgilendik. Allah sayesinde hidayete ulaştık. Karanlık bir dünyadan aydınlık bir hayata gözlerimizi açtık. Sonra bu Allah elçisinin Mekke'den Medine'ye hicretiyle ufuklar genişledi. Sonra bu mübarek elçinin bu dünyadan öbür aleme hicret etmesinden hemen kısa bir süre sonra dünyanın en büyük, en güçlü devletleri bile lokmalar halinde Müslümanların ağzına sunuldu. Müslümanların önünde yeryüzünün en büyük devletleri bile birer birer diz çöker oldu. Yeryüzünün en büyük saltanatları ve mülkleri Müslümanların ellerine sunuldu. Peygamberin zuhurundan sonra henüz 100 yıla varmadan Çin sınırından Atlas Okyanusu sınırlarına, Kafkasya işlerinden Sibirya'ya doğru, Asya ve Afrika işlerine doğru geniş bir bölgede İslam hakim oluyordu. Ey Müslümanlar, hatırlayın o günleri. O günlerde lütuflar Allah'tandı. O günleri size lütfeden Rabbinizdi. Bütün bunları size o günlerde lütfeden Rabbinizdi. O günlerinizi size Allah nasip etmişti. Hatırlayın o günlerinizi de haydi bana verdiğiniz sözlerinizi yerine getirin ki ben de size verdiğim ahdimi yerine getireyim. Sizler her şeye rağmen bana döneceğinize, benim istediğim hayatı yaşayacağınıza, kitabımla ve peygamberimle diyaloglarınızı kesmeyeceğinize dair bana söz vermiştiniz. Rabbim Allah diyeceğinize, Rabbimiz Allah diyeceğinize, hayatınızı benim kurallarımla düzenleyeceğinize, benim kitabımı arkanıza atıp şeytanların uydurduğu sistemlerin peşine gitmeyeceğinize dair bana söz vermiştiniz. Haydi bana ezelde verdiğiniz bu sözlerinizi yerine getirin, yeniden kitabıma dönün. Yeniden peygamberimin sünnetine sarılın ki ben de sizi tarihte yaşadığınız ve hasretini çektiğiniz o günlere tekrar kavuşturayım. Yeniden sizleri yeryüzünün efendisi yapayım diyor sanki Rabbimiz. Eğer biz bunu gerçekleştirebilirsek bilelim ki Allah da bize olan vaadini gerçekleştirecek ve bizi tekrar yeryüzünde izzet ve şerefe kavuşturacaktır. İşte ayet bize de bunları söylüyor. Buradaki ahit, İslam'a ve İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tabi olma, ona sahip çıkıp herkesten önce ona destek verme konusunda daha önce Yahudilerin Allah'a verdikleri ahittir. Buna karşılık Rabbimizin onlara söz verdiği ve yerine getireyim buyurduğu vaat de işte cennettir denmiş, zilletten ve meskenetten kurtuluştur denmiş veya Rabbimizin onlara hayatın yollarını kolaylaştırma hususunda verdiği sözdür denmiş veya Rabbimizin onları ve tüm insanları korumaya, kollamaya, onlara destek vermeye dair verdiği sözdür denmiş. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünya

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 17.
10: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
12: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bugün de sizlerle birlikteyiz. İnşallah yine faydalı bir konuyu ele aldık. Yine yeşil alemde var olan şifa nimetlerini konuşacağız. Ama konu başlığımız olarak arz edeyim. Bugün sigaranın hemofili hastalığı üzerindeki etkileri ve şifalı bitkilerle tedavisini konu aldık. Bu husustaki bitkilerin şifa etkilerinden bahsedeceğiz. Bitkilerle bu konudaki tedaviler nasıl yapılmalı, bunları ele alacağız. Ve hasreten sigaranın hemofili hastalığı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedeceğiz. Bu hastalığı nasıl tetikliyor, nasıl hazırlıyor, nasıl olumsuz etki yapıyor, bunlardan bahsedeceğiz. Hemofili malumunuz kanın pıhtılaşma sorunu olarak da ifade edilebilir. Değerli dostlar, önce şöyle başlamak isterim müsaadenizle. Hemofili nedir? Tedavi olacağımız rahatsızlığımız hakkında kısaca bilgimiz olması tedavi açısından önemlidir. Ayrıca sadece hastalığın ne olduğu konusunda kısa tanımlama yetmez. Bu hastalığın nasıl geliştiğini, hangi sebeplerden dolayı yaşamaya devam ettiğini, hastalığı üreten sebepleri de kısaca bilmek lazım ki bunlardan bir bir vazgeçmeye gayret etmeli. Bizi ilgilendiren, bizim yaşamımızla ilgili bizi alakadar eden sebepler özellikle önemli. Ama bizim dışımızda tıbbi olarak oluşan sebepler de vardır. Onları da hekim
13: kimlerimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla özellikle bize düşen görevleri tam yapabilmek için hastalığımızla ilgili kısa bilgilere sahip olmak icap eder. İşte o bağlamda sizlere bazı bilgiler aktaralım. Hemofili nedir dedik. Hemofili genetik geçen sadece erkeklerde bulunan bir kan hastalığıdır. Yani kanın pıhtılaşmaması ya da kanın pıhtılaşması için çeşitli pıhtılaşma faktörlerine ihtiyaç vardır. Bu faktörlerden birisi eksik olduğu zaman kan pıhtılaşamaz. Yani herhangi bir kanamada kan durmaz ve sürekli akar. Kanı durduracak o pıhtılaşma faktörlerindeki eksiklik bu hastalığın temel sebebi oluyor. Pıhtılaşma mekanizması bu şekilde bozulduğu için de kişilerin kanama yaşaması ciddi tehlikeler oluşturabilir. Hastalığın genel vasfı bu. Efendim bu faktörler nelerdir? Bunlara girmeyelim. Çünkü bunlar daha çok tıbbi izahlardır. Hastanın bunların ne olduğunu bilmesi çok önemli değil. Bunu hekim bilir ve ona göre tedbirini alır. Ama şunu söyleyelim. Hemofili A, hemofili B şeklinde hastalığın tanımlanmasına sebep olan faktör grupları söz konusudur. Sadece bu kadar demek yeterli olur. Peki kanda pıhtılaşmayı sağlayan faktörler nelerdir dedik. Ondan sonra sigaranın bu faktörler üzerindeki etkisi nedir? Asıl bizi ilgilendiren boyut bu. Bu konunun bu boyutu bizi daha çok ilgilendiriyor. Hemen bu konuyla ilgili izahatı paylaşalım değerli dostlarım. Sigara yoluyla alınan zehirler bir tane, iki tane, beş tane, on tane değil. Yapılan çalışmalara göre 4000 ila 6000 adet zehir sigara yoluyla bünyemize zerk edilmektedir. Bu illet yoluyla bünyemize bu kadar çok sayıda vücudu tedirgin edecek. Vücudu gerçekten tabiri caizse sinirlendirecek, hücrelerin kafasını bozacak, onları kızdıracak 4000 ila 6000 çeşit zararlı maddeyi bünyemize sevk ediyoruz. Ve günün birinde bünye bu duruma isyan ettiği zaman da eyvah bende bir şey yoktu ne oldu ya birden oldu gibi durumları yaşamaya başlıyoruz. Birden olmadı, yavaş yavaş oldu. Çok uzun süredir yaptığımız o kötü uygulama, o baskılar sonucunda beden hücreleri artık baş kaldırdı. Bunu yapamazsın demeye başladılar. Hastalığın adını böyle koymak lazım. Yani sigara etkisiyle gelişen hastalıklardan bahsediyorum. Ama hemofili bugün konumuz sadece sigara kaynaklı değil. Başka sebepleri var. Genetik boyutu var vesaire. Ama sigaranın her hastalık üzerinde bu manada çok ciddi olumsuz etkileri olduğu gibi hemofili üzerinde de olumsuz etkileri var. Peki nedir onlar? Sigara yoluyla alınan zehirler bedenimizin ihtiyaç duyduğu birçok maddenin yeterli miktarda emilimini engeller. Burada durup biraz düşünmek lazım. Sigara yoluyla aldığımız biraz önce saydığım 4000 ile 6000 çeşit zehirli madde bedenimize beslenelim, sağlıklı olalım, işte mineraller, vitaminler alıyoruz, doğru beslenelim, efendim işte bağışıklığımız güçlü olsun filan diye düşünerek doğru beslenme yoluyla aldığımız birçok maddenin kullanımını engelliyor. Böyle bir durum söz konusu. O sigara içmek suretiyle iç dünyamızda o görünmeyen boyutta böyle müthiş bir engelleme söz konusu. Oysa biz beslendiğimizi düşünürüz. Oysa biz kendimize iyi baktığımızı düşünürüz. Halbuki onların hiçbirisi hedefine yeterli derecede ulaşamıyor. İşte emilimi engeller, yani kana geçişini, kullanımını engeller sigara. Böyle bir zararlı boyutu vardır. Dolayısıyla bunu nerede yapar? Sindirim sinirleri üzerindeki uyuşturucu etkisiyle yapar. Çünkü sindirme ve emilim, yediğimiz gıdaların kanın yapılması, kanı için gerekli maddelerin oluşması vesaire, bunlar hepsi yediğimiz gıdalarda bulunan maddelerin sindirimde işlenmesi ve daha sonra kan olarak vücuda dağıtılması şeklinde gerçekleşiyor. Ta başta sindirim sinirlerini uyuşturarak bu önemli hizmeti aksatıyor sigara. Bu hizmet aksayınca kanın pıhtılaşması için gerekli ana malzemeleri, ham maddelerin oluşumunu engelliyor. Buyurun bakalım. Şimdi sigara içerken ne yaptığımıza bir kez daha göz atmalıyız değerli dostlarım. Bunu nasıl yapıyor? Sindirim sinirlerini uyuşturarak sindirme ve kana emilme, kan yapıcı ham maddelerin, pıhtılaşmayı sağlayıcı ham maddelerin kana geçişini, kullanıma sunulmasını engelliyor. Nasıl? Sindirim sinirlerini uyuşturarak.
14: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Güzel efendim. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
12: Ve bedene alınan miktarını da adeta çalar. Yani buna rağmen yaşayabilmek için Cenab-ı Hakk'ın bedenimize yaratılışta programladığı, koyduğu birçok kontak noktaları vardır. Birçok yedek hizmetler vardır. Biri olmazsa biri devreye girer, öbür olmazsa öbürü devreye girer. Cenab-ı Hakk'ın kusursuz yarattığı şu bedende hizmetleri engellemek de çok kolay değil. Ama 10 yıllar boyu engellemeye devam edene de sonunda şiddetli bir cevap veren bir mekanizması daha vardır. Bunların adı da hastalık. İşte bu engellemeye karşı çıkan mekanizmalar sebebiyle de buna rağmen bir kısmını yine vücut alır, emer ve kullanmaya başlar. Ama bunların alınıp kullanılan maddelerin de bir çoğunu çalar sigara. Onları bile zayıflatır. Onlara bile el atar. Kullanımına müsaade etmez adeta. Yani böyle amansız bir düşman canla başla mücadele eder bize zarar verme noktasında. Bu zarar aslında kendi elimizle kendimize verdiğimiz bir zarar olduğunun bir farkına varsak mesele çözülecek. Sigara paketinin üzerinde akciğeri simsiyah olmuş, ayağı kesilmiş, kolu kesilmiş, pel perişan vaziyete düşmüş insan fotoğrafları, resimleri var. Bunlar kullanıcıya hiç mi bir şey anlatmıyor? Hiç mi? Neden efendim? Farkındalık duygumuz zayıflamış. İşte sigaranın uyuşturucu etkisinin bir tezahürünü burada görüyoruz. Algılamalarımız zayıflıyor. Duygularımız körleşiyor. Ve onu görüyoruz ama fark etmiyoruz. O bize bir şey ifade etmiyor. İşte sigaranın zararlarından bir tanesi de bu durum. Paketin üzerindeki o acı manzarayı fark edememek. Görüp de anlayamamak. Bakıp da görmemek. İşte sigara böyle bir illet. adamı elini ayağını bağlayacak şekilde zehirleyici etkisi var. Dolayısıyla bu etkiler hemofili hastalığının oluşumunda da önemli rol oynuyor. Dedik ya, sigara yoluyla alınan zehirler kan yapıcı maddelerin, ana maddelerin, ham maddelerin vücuda geçimini engeller, emilimini engeller. Bunların kullanım süresini kısaltır, kullanım boyutunu oldukça engeller ve azaltır. Bu nedenle alınan maddeler daha da az olduğu için kan yapımında sıkıntılar başlar. Kanın pıhtılaşmasında görevli maddeler azaldıkça kanın pıhtılaşması artık gidince zayıflar. Peki burada sigara içmediğini düşünen insanlarda da hemofili şikayeti, rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır. Onları ne? Dolaylı ya da dolaysız. Birinci el içici ya da ikinci el içici. Yani sigara içilen ortamda bulunanlar, sigara içen anne babalar, büyükler, sigara içilen yerlerde yaşayan insanlar, sigara içen arkadaşla birlikte olanlar, her insan sigara içmese de sigara ortamında sigarayla bir şekilde temasta bulunduğu zaman bahsettiğimiz bu zararları görmektedir. Yapılan araştırmalar bu durumda olan insanlar, yani ben sigara içmiyorum diye düşünen insanlar, sigara tesir altına, sigara etki alanına girdikleri zaman içenlerden çok daha fazla etkilendiklerini bilmeli lazım. Yapılan araştırmalar böyle söylüyor. O halde çok geniş bir etki alanına sahip sigara illeti. Olumsuz manada. Sigara içmediğini düşünenler bile sigaranın olumsuz etkilerini şiddetle yaşamaktadırlar ama farkında değiller. Şu son zamanda çıkan kanunlar sebebiyle, uygulamalar sebebiyle çok güzel gelişmeler var sigarayla mücadelede. İnşallah bu daha da güzel olacaktır. Ama yeterli mi? Değil. Bazen görüyoruz, şahit oluyoruz. Kapalı alanlarda hala sigara içmeye devam ediliyor bir şekilde, kaçak da olsa. O arada sigara içmediğini düşünen insan bundan ciddi biçimde etkileniyor ama farkında değil. Ben içmiyorum diyor. Biliyor musunuz değerli dostlarım? Ben diyor balkonda içiyorum sigarayı diyor baba. Evde asla içmem diyor. Balkonda içiyorum. Onu da bir marifet olarak söylüyor. Dışarıda içtiğin sigaranın kokusu üzerine sindiğinde sen o koku molekülleriyle beraber içeri geliyorsun. Senin kucağına aldığın o yavrucak o koku moleküllerini hızla çekiyor ve kendi bünyesine zerk ediyor. Senin dışarıda içtiğin sigaradan daha çok zarar görüyor o yavrucak. Farkında değilsin. Sen diyorsun ki ben balkonda içtim. Evde asla içmem. Ne kahraman adamsın. Bu illeti evden, ocaktan, mekandan uzaklaştırmak lazım. Hayatımızın her boyutundan çıkarmamız lazım. Çünkü bu sadece bizi değil, içenleri değil, herkesi zehirliyor. Evet değerli dostlar, bunların başında yani sigaranın bünyemize alınmasında, kullanılmasında, kan yapımında lazım olan, kanın pıhtılaşmasında lazım olan sigaranın engellediği maddelerin başında provitamin A denen madde gelmektedir. Beta karoten gelmektedir, folik asit gelmektedir, K vitamini ham maddesi gelmektedir, C vitamini gelmektedir. Bu vitaminler sigara içenlerde ve sigaraya maruz kalanlarda çok daha az bulunur. Neden? Başta ifade ettim. Emilimini engeller, kullanımını engeller. Yani vücutta bu maddeleri en aza indirir. Bunlar en aza indiği zaman da kanın pıhtılaşmasını sağlayacak olan üretim mekanizması ham madde bulamaz ki pıhtılaşma faktörlerini oluştursun da kanama olduğu zaman hızla kan pıhtılaşsın ve kan akışı dursun. İşte temelde sigaranın böyle engelleyici bir rolü var. Yani sanki canımıza kasteden bir davranışı görüyoruz burada. Peki kim kimin canına kastediyor? Sigara içen kendi canına kastediyor. Yapmayalım bunu değerli dostlarım. Tavsiye ederiz ki bir an önce bu farkındalık duygularımızı harekete geçirerek kendimize bu kötülüğü yapmayalım. Hem maddi hem manevi sorumluluklar olduğunu bilelim değerli dostlarım. İşte hemofili hastaları üzerinde de bu tür olumsuz etkisi var. Mesela hemofili nedir dedik? Hemofili genetik geçişli olan, genetik geçen, sadece erkeklerde bulunan bir hasta. Yani genetik boyutu olduğunu ifade ettik. Genetik boyutumuzda programı bulunan sadece hemofili hastalığı değil, yüzlerce binlerce çeşit hastalık programı bünyemizde var zaten. Eğer bünye programımızda, hücre programımızda Cenab-ı Hak yaratmamışsa kim orada hastalık oluşturacak? Cenab-ı Hak kusursuz bir şekilde hem sağlık üreten hem hastalık üreten programları bünye sistemlerimize, hücre sistemlerimize programlamamış olsaydı kim onu harekete geçirecekti? O halde burada genetik boyutta var olan programın hemofili rahatsızlığının harekete geçmesinde, hayata yansımasında sigaranın tetikleyici etkisi çok önemli rol oynuyor. Başka birçok hastalıkta olduğu gibi. Demek ki canım zaten genetik olarak insanın bünyesinde var. Sigara içse de içmese de hemofili hastası olacak adam. Sigaranın ne alakası var deyip geçemeyiz. Sigara tetikleyici, hastalığı hayata geçirici etki taşımaktadır. Aynı zamanda hastalığın üretilmesini hızlandırmaktadır. Belki sigara içmemiş olsaydı o program harekete geçmeyecekti, uygulamaya geçmeyecekti. Dolayısıyla burada ayrımı çok iyi yapmak lazım. Birçok hastalık programının çalışmaya başlaması, üretime başlamasında sigaranın önemli rolü var. Tetikleyici ve çalıştırıcı, harekete geçici rolü var. Çünkü 4000 ile 6000 tane hastalık üreten programları çalıştıracak şifreyi bünyeye aktarıyoruz. Her zararlı ya da her faydalı aynı zamanda birer karşıt programı çalıştıracak şifreler konumundadır değerli dostlarım. Bu sebeple biz kusursuz yaratılmış olan bir bedeni taşıdığımızı unutmamalıyız. Ancak bu kusursuzluğun bir boyutu da çok sayıda hastalık programını, çok sayıda da sağlık üreten programı, aynı zamanda birçok kimyasal yapıyı tanıyacak ve okuyacak şekilde yaratılmış zenginliğe sahip olduğunu bilmeliyiz. O halde biz hangi şifreyi gönderirsek bünyeye, o şifrenin muhatabı programı harekete geçirdiğimizi unutmamalıyız. Bunu doğru beden yönetimiyle, doğru yaşam standartlarıyla, doğru beslenmeyle, doğru düşünmeyle, beden emanetine hassas muamele ile düzenleyebiliriz. Doğru programları çalıştırarak sağlık üretimini, hastalık programlarını çalıştırıcı şifrelerden uzak durarak sağlığımızı korumaya devam edebiliriz. Sigara, hastalık programlarını tetikleyen ve çalıştıran ve üretimini hızlandıran bir şifreler grubunu taşımaktadır. Bunların başında nikotin gelmektedir. Sevgili dostlarım, işte bahsettiğimiz bu provitamin A, beta karoten, folik asit, K vitamini, C vitamini gibi birçok maddenin hem kana geçişini, emilimini hem de kullanımını engellemektedir sigara ve içindeki maddeler. Böyle bir durumda kanın pıhtılaşmasını sağlayacak faktörlerin yapımındaki ana maddeler engellenmiş oluyor. Bundan dolayı da zaten genetik boyutu olan, yani var olan bu programın olumsuz manada bize yansıdığını görüyoruz. Bu program çalışmaya başlayınca, devreye girince, eğer kanın pıhtılaşmasını sağlayıcı ana maddeler vücuda tam manasıyla zamanında, vaktinde olması gerektiği şekliyle takdim edilmiş olsa, o zaman program olumsuz değil, daha olumlu, daha faydalı çalışmaya başlayacaktır ya da faydalı boyutu devreye girecektir. Yani kanın pıhtılaşmasını sağlayıcı programlar çalışacak ve bize bu konuda sağlık hizmeti sunacaktır. Demek ki sigara ciddi manada hastalık programlarını tetikleyen, harekete geçiren yüzlerce şifreyi taşımaktadır. Bunlar bize hastalık olarak yansımaktadır. Bunların sonuçları. İşte burada hemofili hastaları içinde gerek hemofili hastalığının devam etmesi, gerekse bu programın harekete geçmesi, gerekse tedavisinin gecikmesi noktasında sigaranın olumsuz etkileri saymakla bitmez değerli dostlarım. Evet, böylece sigaranın hemofili hastalar üzerindeki olumsuz etkisini kısaca vurgulamış olduk. Faydalı maddelerin, kanın pıhtılaşmasını sağlayıcı maddelerin engellenmesi, kullanımının kısıtlanması sigara yoluyla, bu durum hemofili oluşumunu körükler. Yapılan ilmi araştırmalar böyle söylüyor. K vitamini noksanlığı diye tarif edilen bu kanama hastalığı, yani işte kanın pıhtılaşmaması, kanamanın durmaması şeklinde tezahür eden hastalığı körükler, bahsettiğimiz sebeplerden ötürü. Aynı zamanda iyileşmeyi de geciktirir. Peki bu durum çocuklar, gebeler, menopoz dönemi yaşayan hanımefendiler, doğum kontrol hapı kullananlar, zayıflama rejimi uygulayanlar ve sigara içenler, yoğun stres altında yaşayanlar da yine tehlike sınırında bulunan kimselerdir. K vitamini noksanlığı ya da hemofili hastalığının tetiklenmesi konusunda tehlikeli sınırda bulunan kimselerdir. Bunlar çok dikkat etmesi lazım. Bu kimselerde K vitamini açığı giderek çoğalmaktadır eğer dikkat etmezlerse. Yani hem hamile hem sigara içiyor, hem menopoz döneminde vücut zaten bu konuda bir hassasiyet içerisinde, hem de sigara içiyor. Hem doğum kontrol hapı kullanıyor, hem de sigara içiyor. Hem zayıflama programı uyguluyor, hem de sigara içiyor gibi durumlar var ise hemofili hastalığına yakalanma riskini arttırarak hemofili hastalığını üreten programı acilen çalıştırmaya, tetiklemeye doğru gittiğini bilmesi lazım bu tür kimselerin sigara içmesi halinde. Evet değerli dostlarım, yeşil alemde var olan şifa nimetleri ve bu nimetlerdeki hikmetleri anlamaya ve sizlerle bu bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Yine konumuza dair bitkilerden bahsedeceğiz ve bu konudaki bitkisel kullanımlar nasıl olmalı, bunları ele alacağız. Malum bugünkü konumuz sigaranın hemofili hastalığı üzerindeki etkileri ve şifalı bitkilerle hemofili hastalığına tedavi nasıl olmalı? Bunu konu ettik. Şifalı bitkilerle hemofili hastaları nasıl buluşmalı? Yani bu konudaki bitkisel tedavi nasıl olmalı? hastalığı, onu konuşacağız inşallah. Evet dostlarım, hemofili hastalığı ya da başka hastalıklar, hepsi birer imtihan vesilesi olarak algılanması lazım. Bu imtihanda soru nedir, cevap nedir? Bunları iyi analiz etmek icap eder. Soru, hastalığı veren kimdir? Şifayı veren kimdir? Cevap ise bunların karşılığında hastalığı yaşayan ve tedavi olmaya gayret eden kimdir? Cevap buralarda saklı. Dolayısıyla hasta tedavi olmaya gayret etmek gibi önemli bir cevabı verdiği zaman hastalıkla imtihan edilme noktasında inanıyorum ki sınıfı geçecektir. Yani Cenab-ı Hak hastalığı bize şifa olarak, hastalığı bize imtihan olarak vermiştir diye inanıyoruz. Dolayısıyla bu imtihanı kazanmak için iyileşeceğimize inanarak tedavi olmaya gayret etmek bu sorunun cevabıdır. Bu imtihanı böylece kazanabiliriz. Tedavimiz ömrümüz yeter, tamam olabilir ya da beceremeyebiliriz, bilemeyebiliriz. Tedavimizi gerektirici şifalarla buluşamayabiliriz, o ayrı konu. Ama inanarak bu yolda yürümek bu sorunun cevabı, bu imtihanı kazanmanın vesilesidir inanarak. Bunun gerekçesi nedir? Allah beni kusursuz yarattı. Allah benim bedenimi arıza yapmayacak şekilde yarattı. Beni bu rahatsızlıkla, bu hastalıkla imtihan ediyor. Bakayım benim kusursuz yaratıcı olduğuma inanıyor mu? İnanıyorsa o zaman tedavi olmada hiçbir zafiyet göstermeden tedaviye devam etmeli. İşte bunu ortaya koymak ve bunu göstermek, ispat etmek durumundayız. Hastalıkla imtihanı kazanmak için. Cenab-ı Hak bize bu dünya mükafatı olarak sağlık ve sıhhatimizi iade edebilir ya da ömrümüz vefa etmez. Hastalık bizim sonumuz olabilir. Bu bizim için çok önemli değil. Biz iyileşeceğimize inanarak tedavi olmaya devam ettiğimiz için imtihanı kazanmış oluyoruz. Ebedi alemde bunun neticelerini göreceğimize şeksiz ve şüphesiz inanıyoruz. O halde hasta olan insanlar mutlaka hastalığı bir imtihan vesilesi olarak kabul etmeli. Bu imtihanı kazanmak için de hiçbir tereddüte ve şüpheye düşmeden tedaviye devam etmeli. İstenen tedaviye devam etmektir. Mutlaka tedavi olmak gibi bir gayemiz, kastımız, vazifemiz yok. Tedaviye devam etmek. Çünkü tedavinin sonucunu Cenab-ı Hak belirleyecek. Yani şifayı o verecek. Şifayı o vereceği için biz o şifaya ulaşmada şüphe etmeden yolu yürümeliyiz. Bizden istenen bu. O burada verir ya da öbür ebedi alemde mükafatını kat be kat fazla verir. O zaman neticeyi gördüğümüzde ki anlatılır, hastalar hastalıkları sebebiyle ebedi alemdeki mükafatlarla karşılaşınca ve bunu hastalık sebebiyle kazandıklarını ya da Allah'ın bunun için onlara verdiğini öğrenince daha çok hasta olsaydım diye talepte bulunurlar, istekte bulunurlar şeklinde rivayetler vardır. Bu sebeple hastalık tabii kolay bir imtihan değil, çok zor bir imtihan ama o imtihanı kazananların mükafatı da hakikaten çok büyük olacaktır. Biz dua ederiz, inanırız ve ümit ederiz ki hem bu dünyada mükafatlandırsın şifa vererek Cenab-ı Hak, hem de ebedi alemde o acıların karşılığında manevi nimetlerle nimetlendirsin bütün hasta kardeşlerimizi. Evet sevgili dostlarım, hemofili hastalarının şifalı bitkilerden nasıl yararlanması gerekir? Bu konuyu kısaca ele alacağız. Vaktimiz el verdiği ölçüde irdeleyeceğiz. Efendim, kanın gerektiğinde pıhtılaşmasını sağlayarak kanamaları önleyen pıhtılaşma faktörlerinin yapımında kullanılan maddeler. Vücutumuzun herhangi bir yeri kanadığı zaman o kanın akıp gitmesini, vücut dışına taşmasını engellemekle görevli hücre sistemleri var. Ve bunların birçok maddeleri var. Görevli birçok moleküller var. Var, proteinler var, birçok elemanlar var. Bunlar hızla görev başına giderler ve vazifelerini yaparlar. Kanı pıhtılaştırarak akmasını engellerler. Bu hizmeti sunan elemanların elindeki malzemeler, anlaşılması için böyle söylüyorum, malzemeler yetersiz ise, az ise, yetmiyor ise o zaman bu vazifeyi yapamazlar. Bu vazifeyi yapamadıkları için de kanama durmaz ve insan bundan zarar görür. Dolayısıyla pıhtılaşma faktörlerinin yapımında kullanılan maddeler, ana malzemeler şifalı bitkilerde doğal olarak depolanmıştır. Hemofili hastalarının temel ihtiyacı olan pıhtılaşma faktörlerini oluşturan o ana maddeler şifalı bitkilerin birçoğunda farklı boyutlarda, farklı dozlarda, farklı versiyonlarda depolanmış vaziyettedir. Allah hastalığı yaratmadan önce şifasını yaratmıştır. İşte bu gerçekten dolayı bunları söylüyoruz. Dolayısıyla hemofili hastaları ve de diğer hastalar asla ümitsizliğe düşmemeli. Acaba hayır, acaba yok. Mutlaka kesin olarak inanıyoruz ki bu hastalığın şifası hastalıktan önce yaratılmıştır. Bu sebeple acaba iyileşebilir miyim sorusunu bir tarafa koyuyoruz. Allah'ın izniyle iyileşmemde bir endişe, bir şüphe yok ama iyileşmem için gerekli şifa programlarına nasıl ulaşacağım onun peşindeyim ben. İyileşeceğime kesin inanıyorum. Ama beni iyileştirecek o şifalar hangi bitkilerde, hangi tedavi yönteminde onu arıyorum. İyileşeceğimden bir ümitsizliğim yok. İşte bu bakış açısı bizi doğru şifaya götürecektir. Şifa ile buluşmamızı sağlayacaktır. İşte burada şifalı bitkilerin yapısında kanın pıhtılaşmasını sağlayan ana maddeler, ana malzemeler, pıhtılaşma faktörlerinin oluşumunda gerekli olan ana maddeler bol miktarda, geniş miktarda depolanmıştır. Cenab-ı Hak orada şefkatini göstererek bizi mağdur etmemektedir. Bize düşen iş bizim için gerekli olan, bizim bedenimizin ihtiyaç duyduğu bitkilerin seçimini doğru şekilde yapıp doğru oranlarda, doğru miktarlarda bünyemize uygulamaktır. İşte akıl burada lazım olan bir güç. Onu da vermiş Cenab-ı Hak. O halde biz üzerimize düşeni yaptığımızda imtihanı kazanmış olacağız inşallah. Ve bunun neticesi de hem dünyada sağlık hem ahirette manevi mükafat olacak. O halde şifalı bitkilerde depolanmış olan bu pıhtılaşma faktörlerinin oluşumunda işe yarayan ana maddeler bir tane, iki tane, beş tane değil, yüzlerce maddeden bahsedebiliriz ama genel olarak bu maddeler bitkilerde var diyoruz. Peki bunları şöyle kısa birkaç örnek verelim. Provitamin A, kanın yapımında ve pıhtılaşma maddelerinin yapımında lazım olan ana maddelerden bir tanesi. Beta-karoten dedik, biraz önce sigaranın engellediği maddeler olarak ele alırsak, folik asit, efendim K vitamini ana maddesi gibi pıhtılaşma faktörlerinin yapımında kullanılan temel maddeler, bu birkaç maddeden ibaret değil, burada kısa örnekler verdim. Bitkilerin yapısında zengin bir şekilde, çok sayıda, kusursuz bir şekilde yaratılmış, programlanmış ve beklemektedir. Biz bünyemize uygun olan, bünyemizin ihtiyaç duyduğu oranları taşıyan bitkileri seçip kullanmak suretiyle bu takviyeyi almış oluruz. Bünyemize bu desteği vermiş oluruz. Birkaç örnek verelim. Mesela hepimizin bildiği ısırgan otu, keten tohumu bol miktarda beta-karoten taşır. Nedir bu? Meyve ve sebzelere renk veren maddelerdir bu maddeler. Efendim bunlar ıspanakta da var, marulda da var, havuçta da var, kayısıda da var. Dolayısıyla temel özelliği çok güçlü antioksidanlardır. Yani vücuttaki, biraz önce sigaradan bahsediyoruz ya, sigaranın engelleme gücü vardır. Serbest radikallere destek veren, zararları destekleyici gücü vardır. Bunların da beta-karoten gibi kan yapımında, kan pıhtılaşmasında ana madde görevi yapan bu maddelerin de vücuttaki zararları temizleyici gücü vardır. Onlara karşı mücadele gücü vardır. Bunlar çok ciddi antioksidanlardır. Dolayısıyla bunlar serbest radikalleri, yani faaliyetini aksatmış hücreleri ya da molekülleri engeller, devre dışı bırakır. Temel olarak kan yapımını, kanın pıhtılaşmasını engelleyici maddelere engel olur. Onlara dur bakalım der. Böyle ifade edelim. İşte bu tür faydalı maddeler ısırgan otunda, keten tohumunda ve benzeri birçok bitkide bol miktarda depolanmış vaziyettedir. Bunları bünyemize ikram etmeye başladığımızda kan pıhtılaşmasını sağlayıcı, pıhtılaşma faktörlerinin yapımındaki ana maddeleri de bünyemize taşımış oluruz. Bitkilerdeki bu hizmeti bünyemize ikram etmiş oluruz. Bunu rastgele yapabilir miyiz? Hayır. Bünyemizin ihtiyacı hangi boyuttaysa ona göre yapmalıyız. Arz ettim, bir tane, iki tane, beş tane değil, yüzlerce pıhtılaşma faktörü söz konusu. Bunların hangisinin eksikliği varsa bünyemizde ya da bu eksikliklerden dolayı bünyemizde hangi sistemlerde tezahürleri varsa ona göre bakmalı. Yani bünye bütünlüğü gerçeğimize göre bu manadaki bitkilerin seçilmesi icap eder. Burada ısırgan ve keten tohumunu örnek verdik. Peki folik asit maddesi de aynı zamanda bu tür ana maddelerden, yani B grubundan olan B12 vitamini de denir. Yeşil yapraklı bitkilerde bol miktarda vardır. Mesela ceviz yaprağında bol miktarda depolanmıştır. Doğal haliyle, tabii haliyle, hiçbir katkı maddesi olmadan vücutumuzun reddetmeyeceği dozda, kıvamda, kalitede Cenab-ı Hak ceviz yaprağında bunu bol miktarda yaratmıştır. Sadece ceviz yaprağında mı? Hayır. Birçok şifalı bitkide bunlar mevcuttur. Bir örnek olsun diye veriyorum. Bunlar merkezi sinir sistemini güçlendirmeye yarar. Merkezi sinir sistemi

husus. Yani hemofili tedavisi görenler bitkisel destek almaları icap ettiğinde hangi bitki hemofiliye iyi gelir diye sormamalı. Benim hemofili hastalığım için bitkileri nasıl kullanmalıyım diye sormalı. O nasılın cevabı bünye bütünlüğü dikkate alınarak, yani şifalı bitkiler kişiye özel bünye bütünlüğüne uygun olarak seçilmeli ve kullanılmalı. Yani tepeden tırnağa bütün vücut dikkate alınmalı. İçinde bulunduğu durum neyse. O zaman her hemofili hastasının kullanacağı bitkisel program ona özel olmalı. Yani bir standart hemofili ilacı bitkiler manasında üretilemez ve yapılırsa da doğru olmaz. Niye? Her hemofili hastası kendisine özeldir. Bünye bütünlüğü esasından baktığımızda bunu söylüyoruz. Bitkiler noktasından baktığımızda bünye bütünlüğü esası öne çıkıyor. Ama tıbbi ilaçlar noktasından bakarsak bünye bütünlüğü esası değil, hastalığın sonucu ilaçları ilgilendiriyor. Ya da ilaçlar hastalığın sonucuna göre yapıldığı için o zaman bir standartlık ortaya çıkıyor. Hastalığın sonucunu bastırmaya yönelik yapılıyor ilaçlarımız ve o zaman standartlık ortaya çıkıyor. Herkese aynı ilaç verilebiliyor. Burada etkisi, yan etkisi, dozu, faydası vesairesi o kullanan insanın bünyesinin kabulüne göre değişiyor. Yani ilaç standart ama kullanan kimsede standart etki yok. Kişinin yapısına göre etki gösteriyor. Ama bitkiler için böyle bir zorunluluk yok, böyle bir mecburiyet yok. Ama bunu yapanlar niye yapıyorlar? Yani hemofili ilacı üretiyor bitkilerden. Bu yanlıştır efendim. Bitkilerle ilgili tedavi önceden hazırlanamaz. Önceden hazırlanırsa rastgele olur. Oysa ki bitkilerin etki düzeni vücutun tepeden tırnağa tüm boyutlarını etkilediği için kişiye özel olmalı. Yani kişinin bünyesindeki gerçek durum neyi gerektiriyor ise bitkiler ona göre seçilmeli. Sindirim, solunum, dolaşım, böbrekler, sinir sistemi içinde bulunduğu durum neyi gerektiriyorsa bitkiler ona göre seçilmeli. Bu hem hemofili hastalar için aynı, hepatit hastalar için de aynı özellik gösterilmeli, kanser hastalar için de aynı özellik göstermeli. Yani bitkileri kullanacak kimselerin yapacağı doğru uygulama kendi yapılarına özel olarak bitkilerin seçilmesine hassasiyet göstermeleri lazım. Aksi halde önceden seçilmiş, programlanmış bir formülasyon içerisinde oluşturulmuş ve adına da bir etiket vurulmuş efendim. Bu şekilde ortaya konan çalışmalar herkes için aynı uygulamayı, aynı neticeyi vermez. Hatta kimin için ne netice vereceğini dahi bilemeyiz. Çünkü kullanacak kişi ortada yok. Kullanacak kişinin bünye bütünlüğü bilgileri yok. Yani hemofiliyi tedavi etmek için bitki seçeceğimiz zaman neye bakacağız? Hemofili insan denen varlığın bünyesinde meydana gelen bir rahatsızlık. Kan pıhtılaşma boyutundaki rahatsızlık. Peki o insanın kanının pıhtılaşmasını sağlayıcı unsurların geldiği geçtiği yollar, ilgilendiği, alaka ettiği, birbiriyle hizmet alışverişi yaptığı sistemlere baktığımızda bakıyoruz ki hepsi iç içe. Yani işin içinde mide var, karaciğer var, böbrekler var, efendim sinir sistemi var, var da var. Peki o zaman lokal bir durum yok ki. Hepsi birbirine bağlı. Siz bunları nasıl birbirinden ayırarak sadece kanı pıhtılaştıran bitkiler ya da kanı pıhtılaştırıcı ilaç şeklinde bakabilirsiniz. Öyle bakarsanız bu standart olur. Bu kimseye uygunluk sağlamaz. Bu rastgele bir şey olur. O halde hemofili hastası ya da hepatit hastası ya da başka bir hastalık, hastalığı yaşayan kişinin bünyesinin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak o bünyeye özel etkiler yapacak bitkiler seçilmeli. İşte bu çalışma önceden yapılamaz. Mutlaka hasta ortaya çıkacak. Hastanın bünye bütünlüğü bilgileri bir form üzerine dökülecek ve o bilgilere göre bitkiler seçilip programlanacak. Bunun adı nedir? Majestürel holistik yöntem. Yani bitkilerin kişiye özel, bünye bütünlüğüne uygun olarak seçilip programlanması demektir. Bunu niye yapmıyorlar peki bu işte uğraşanlar? Zor bir iş. Ve birebir işin uzmanı birebir hastayla muhatap olacak, birebir konuşacak, birebir görüşecek, elemanlara devredip gezmeye gitmeyecek. Önceden makinelerde üreterek hapları raflara dizip ondan sonra reklamı verdikten sonra da ortadan kaybolmayacak. İşinin başında olacak, gelen hastayla canı gönülden ilgilenecek, dostane bir yaklaşımla ilgilenecek, hasbihal edecek, konuşacak. Özellikle ve özellikle hastalığın tedavisinde tıbbi teşhis ve tedaviyi ihmal edilmemesi noktasında telkinlerde bulunacak. Beslenme boyutunu çok önemseyecek. Bitkilerin kişiye özel seçiminde en hassas bir çalışmayı ortaya koyacak
ve böylece bitkilerle insanları buluşturma gerçeğini yakalamış olacak.

yapmak zor bir şeydir. Ama yapanların, bu işle uğraşanların bunu yapmaması hastalar için bir mazeret değil. Hiç olmazsa hastalığı yaşayan insanlar yanlış yapmasın. Yani bu durumu talep etmesinler. Kendileri için bitkilerin özel seçimine önem versinler. Özel seçimine önem versinler. Bunu ben değerli dinleyicilerimden istirham ediyorum. Bu yanlışlığa düşmemek lazım. Bunu arz etmiş olalım. Efendim, programımızın sonuna geldik. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra şimdi telefonlarımızı bir kez daha verelim. Not ediniz. Sorularınız olacaktır inşallah. O sorularınızı bizimle paylaşınız ve biz sizi yönlendirelim. Size bu konuda yardımcı olalım efendim. 0543 676 1386. 0543 676 1386. Efendim, haftaya başka bir konu başlığında inşallah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü, insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur. Özel efendim. 103.2.

0: Nemrutların.
1: Azdı Firavun, yıktı Musa, çöktü tahta utların.
0: Geldi Davuz, kırdı beyninden vurup Calutların.
1: Son Resul yıkmıştı küfrün, hükmü cehlin putların.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 18.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi. der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar duar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin hendekte. Tebük'te revan olurum yollara, Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın, hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı, Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında, tekbirler doldurdu semayı. Ve demeli artık Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen, yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet, ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin, Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin, Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı, 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan, bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rübnettin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resul'ün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler 1000 yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev 2-3 yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. Tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız. Sevdaya koşarız, sabaha koşarız. Şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhduduyum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Günlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları 70'inde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. Güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğun. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
16: Ya eyyuhel ikhve, tarikud da'avat mahfufun bil makarih, mali'un bil makhatir, sucunun ve katlun ve teşridun ve nefyun. فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
15: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size lal mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe. Ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddini aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü, karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

0: Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevda. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını soluma. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarul. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunlarım varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın içindekilerdi. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür. Gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaları nakşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM
11: 103.2.
12: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle demiştir: onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'il Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çilek 99.99, Çengelköy salatalık 39.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozel FM.net. En güzel, ezgi ve

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: hayretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
5: Desebono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamlar.

0: Güzel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan. Evet, hayat birbirini takip eden sevinç ve hüzün dalgaları gibidir. İnsan bazen ummadığı bir nimetle sevince gark olurken, bazen de hiç hesapta olmayan bir musibete, bir sorunla sarsılır. Bu iniş çıkışlar aslında her mümin için özel olarak dizayn edilmiş bir imtihan programıdır. Yani sevinçler, üzüntüler insan için bir imtihan alanı olduğundan dolayı yani bunlar rastgele olan şeyler değil. İnsan yaşadığı hayat içerisinde, yaşadığı anlarında sevineceği, üzüleceği hususlarla, tablolarla, olaylarla karşılaşabilir. Bu gayet tabii bir durumdur. Dolayısıyla bu konuda işte imtihan dediğimiz hadise burada kendini göstermiş oluyor. Yani imtihan gereği insan sevinçle de üzüntülerle de ne yapıyor? Karşılaşabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu hususu şöyle beyan ediyor. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle, fakirlikle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun. Bakara suresinin 155. ayette İşte biz insanı çeşitli şekilde deneriz. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. Bu deneme işin üzücü olaylar açısından bakıldığında biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle, yakınlarının ölmesi, fakirlik ve çeşitli sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Ve sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor ayet-i kerimede. Yani sıkıntıyla karşılaştığınızda sabredin. Bu bir imtihan gereğidir deyin ve aynı zamanda bu karşılaştığın sıkıntının daha da ağır bir şekilde kişiyi etkilememesine sebep olur sabretmek. Şimdi insanlar bu konuda eğer bu işin bilincinde olanlar sevinç ve üzüntülerle karşılaştığında ne yapmalıyım sorusunu herkes kendine sorması gerekiyor. Çünkü her an insan onu sevindirecek bir şeyle karşılaşabildiği gibi onu üzecek bir şeyle de karşılaşabilir. Onun için işte sevindiğimizde Allah'a şükretmemiz ve sevincimizi kendimiz hissettiğimiz gibi diğer insanlara da onların da sevinmesine katkı sağlamalıyız. Allah'a hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Sıkıntılardan uzak için dua etmeliyiz. Dolayısıyla sevinçlerle de üzüntülerle de karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı da bilmemiz önem arz ediyor. Yani bazı insanlar iyi şeylerle karşılaştığında, onu mutlu edecek bir şeyle karşılaştığında bu bir tesadüf olayı değil. Bu bir imtihan gereği. Çünkü ikisi de nefsin ve şeytanın işine gelen şeyler olabiliyor. Yani siz sevindiğinizde sevin sevin çok güzel. Nefis ve şeytan bunu seyretmez. Çünkü nefis ayet-i kerimede de beyan edildiği gibi şiddetle kötülüğü emreder, kötülüğü şey yapar, tercih etmeni sağlar. Şeytan da zaten Nefis de şeytan birbirleriyle ortak çalışır. Şeytan akla getirir, nefsin de işine gelirse, ki geliyor genelde, o da kabul edebiliyor. Veya etmeyebilir. İşte dediğimiz gibi, kişi eğer boşlukta kalırsa, yani başına gelecek sevinç ve üzüntüler konusunda neler yapmalıyım, şöyle şöyle yapmalıyım veya şöyle şöyle yapmamalıyım gibi bir ön hazırlık yoksa, hazırlıksız yakalanmış olabiliyor. Mesela insan işte bir iyi haber geldi veya iyi bir şeyle karşılaştı. Yapacağı şey çok zor değil. Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah bu iyi şeyi en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Ve diğer kardeşlerimize de Rabbim böyle sevinçler, böyle huzur, böyle imkanlar nasip etsin diye hem kendi için, hem eşi, çoluğu, çocuğu için, hem diğer insanlar için işte dua etmeye, şükretmeye vesile olur. Veya üzücü bir olaylarda karşılaştığında dediğimiz

Bu hem Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmaya, hem de kendinin daha fazla yıpranmasına, daha fazla feryat figan etmesine, daha fazla depresyona girmesine veya işte strese girmesini engeller. Yani insan bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman bu tesadüf eseri değil, şundan bundandan ziyade bir sıkıntıyla karşılaşmış, çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilir diyor. Demin de ayet-i kerimede beyan edildiği gibi Bakara suresinin 155. ayetinde. Allah-u Teala'nın çeşitli şekilde insanı denemesi, insanı sınaması hadisesi sıkıntıdır. Gelir, gelebilir. Tabii ki biz sıkıntının gelmesini beklememeliyiz. Böyle sıkıntı içerisinde acaba işte ne zaman sıkıntı gelecek veya işte işlerim ne zaman bozulur veya işlerim ne zaman kötü bir duruma düşer veya işte yarın ne olacak, işte bu işe başladık ama işe devam edecek miyiz, edemeyecek miyiz gibi şeylerden sakınmak gerekiyor. Bazı insan üzüntüye uğramadan strese giriyor, üzüntü yaşıyor. Mesela bir imkana kavuşmuş, şükredecekken bunun sıkıntısını yaşıyor. Ya bir imkana kavuşmuş, bunun sıkıntısı değil, bunun huzurunu yaşaman lazım. Önce Allah'a şükretmen lazım, gereğini yapman lazım. Dille şükür edildiği gibi, elhamdülillah sana şükürler olsun dendiği gibi halle de şükretmek. Hangi husustan dolayı sevinmişsen, hangi olay sana bu sevinci yaşatmışsa şükretmek ve onun gereğini yapmak. Yani hal ile şükür denmekti buna. Dolayısıyla bir de kalple şükür var. Yani bunun Allah'tan geldiğine, Allah'ın bir nimeti olduğuna, şükür etmek, hamd etmek gerektiğine ve bunun gereğini yapmak gerektiğine, onu diğer insanlarla da paylaşmak noktasında da değerlendirilmesi önem arz ediyor. Şimdi demin de temas ettiğimiz gibi üzücü olaylar iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, daha üzücü olay gelmeden ya gelirse diyor. Bu olumsuz düşünce. Yani iki düşünce vardır. Olumlu ve olumsuz. Ne abartı bir şekilde her şeyi toz pembe görmek gerekiyor, ne de her şeyi olumsuz görmek gerekiyor. Mesela bir tanıdığımız var. Ameliyat olacak. Daha ameliyat olmadan ya işte ameliyatım iyi geçmezse, işte ameliyattaki doktor efendim iyi ameliyat yapmazsa, işte şöyle olursa, böyle olursa diye daha ameliyatına bir hafta var, 10 gün var. Onun daha stresini yaşıyor. Şöyle olursa, ya ortada bir şey yok ki. Efendim ya ameliyatım iyi geçmezse, ya masada kalırsam. Ya eğer ömrüm bitmişse o masaya gidene kadar da zaten, ameliyat masasına gidene kadar da zaten vefat edersin. Veya orada vefat etmen gerekiyorsa da orada edersin. Yani onu sen bilemezsin ki. Her canlı ölümü tadacaktır diyor ayet-i kerimede. Ne zaman tadacağı insanın belli değil. Her an olabilir. Her an. Dolayısıyla bunu sadece işte ameliyat olacağı zaman veya herhangi bir olay karşısında değerlendirmek gerekmiyor. Olumsuz düşünceye kapılmamak gerekiyor daha doğrusu. Bakıyorsunuz kişi işte bir şey yapacak. İşte ya o işim olmazsa ya bilmem ne olmazsa bilmem ne olmazsa. Ya bir başla, bir onu o zaman gelsin. Yani ameliyat açısından baktığımızda zamanı gelsin, dua et, Allah'a hamd et, gerekeni yap, gereken tedbirleri al, araştır hangi hastaneye gitsen daha iyi olacağına dair. Ondan sonra gerekeni yaptıktan sonra, yani takdir Allah'ın, dua et, ya Rabbi ameliyatım işte hastalığın geçmesi için nasip et, geçmesini nasip et diye. Dolayısıyla elinden geleni yapmakla mükellef insan. Birisi şöyle diyor, aklıma geliyor, aklına gelir, şeytan getirir bir şey yapılı olacağı zaman, hele böyle çok önemli bir şeyse, işte ameliyat gibi veya bir başka bir şey de olabilir, senin canın sıkmaya çalışır, üzüntüye, yani seni üzmeye çalışır.

0: çalışır. Üzülmeni ister daha doğrusu. Çünkü üzüldüğün zaman yanlış işler yapma durumu söz konusu oluyor. En azından senin moralin bozuluyor. Başkasının moralini bozma durumu var. Mesela bir insan böyle kendi kendini canını sıktıktan sonra birisi bir şey söylüyor. Ya canım zaten sıkkın. Canım zaten moralim bozuk. Sen de tam üzerinde bir şeyler söylüyorsun diyerek tabii karşı tarafı da ne yapmış oluyor? O moral bozukluğunu yansıtmış oluyor. Hem kendine zarar veriyor hem de karşısındaki kişiye. Evet. Yani bu manada işin olumlu tarafını düşünmek lazım. Olumlu tarafını düşündüğün zaman olumluluk olumluluğa götürür, olumsuzluk da olumsuzluğa götürür. Mesela ben insan bazısı diyor ki benim diyor her işim diyor ters gidiyor diyor. Yine bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki işte ben diyor postaneden birisine bir şey gönderecektim. Ve demiş ki işte o postanedeki elemana, görevliye, ya benim işlerim hep ters gidiyor. İşte şu numaraya gidecek. Dolayısıyla şu hesaba gidecek. Aman yanlış olmasın demiş. Oradaki görevli de ya ne biçim konuşuyorsun yani? Akşama kadar yaptığımız işi bize mi öğretiyorsun? Ya ben anlamam demiş. Benim işim ters gidiyor. Ya demiş bırak ters gidiyor, mers gidiyor. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Ve neyse kişi işlemi bitmiş. Tam diyor dışarı çıktım bir baktım verdiği kağıtta dekontuna baktım bir baktım yanlış. Gittim diyor işte söyledim. Ya baksana yanlış olmuş. Ya yanlış oluyor yanlış oluyor yanlış oluyor dersen işte böyle de olabilir demiş. Yani hep daha başlamadan yanlış oluyor yanlış oluyor benim işim ters gidiyor. Sen bunu baştan kabul edersen olayların böyle ceyran etme durumu söz konusu olabiliyor. Yani olumlu düşün ya. Benim işim ters gidiyor. Niye yani böyle şeyi önyargıyı şey yapıyorsun, besliyorsun? Hem önyargı içinde oluyorsun hem bu önyargının olumsuzluğuna katkı sağlıyorsun. Evet. Demek ki biz bir şey yapacağımız zaman dua edeceğiz. Ya Rabbi hayırlısıyla olmasın nasibiyle. İnşallah en güzel şekilde olur. Dua. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ayakkabınızın bağınızını bağlayacağınız zaman bile Allah'tan isteyin, dua edin. Eğilirsin kalkamaz. Nice insanları duyuyoruz. Ya diyor bir eğildim diyor belim tutulmuş diyor. Kalkamadım diyor. 2-3 kişi diyor hastaneye götürülmek zorunda kaldı diyor. Olabilir. Her şey olabilir. Onun için bir şey yapılacağı zaman Allah'tan hayırlısını istemek gerekiyor. Allah'tan yardım dilemek gerekiyor. Ya Rabbi bu işimin en güzel şekilde olmasını nasip et denmesi gerekiyor. Peki bu imtihan mahiyeti nedir? Yani evet biraz korku açtık mallardan canlardan. Çeşitli şekilde imtihan olacağımızı Rabbimiz beyan ediyor. Peki yani bunun mahiyeti, bunun durumu nedir? Neden hayatımız böyle zıtlıklarla doludur? Sevinçlerle, üzüntülerle, bazımıza iyi şeyler gelebilir, kötü şeyler gelebilir. Ve en önemlisi bu sınav nasıl başarıyla sonuçlanabilir? Nasıl başarıyla geçebiliriz? Bir, imtihanın mahiyeti baktığımız zaman şunu görüyoruz. Neden sevinç ve hüzün? Dünya hayatının geçiciliği ve imtihan sahnesi Allah Teala dünyayı bir imtihan meydanı olarak yaratmıştır. Ayette de açıkça beyan ediliyor. O ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur. Mülk suresinin 2. ayet. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için olduğunu Rabbimiz beyan ediyor. Bu hakikati en net şekilde ortaya koyuyor. Yani bu imtihan hadisesini en açık şekilde, en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Nimetlerle imtihana baktığımızda şunu görüyoruz. Mal, mülk, sağlık gibi nimetler insanın şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğini gösterir. Evet, insan nimetlerle ve musibetlerle de sınandığı için insan malı, mülkü, sağlığı gibi nimetler insan bakalım bundan dolayı şükür mü edecek yoksa nankörlük mü yapacak? Yani bunun ortaya çıkması açısından imtihan olması hasebiyle bu böyledir. Şimdi insan işte bir bakıyorsunuz miras kalıyor kardeşlere. Bir bakıyorsunuz o mirasın değerlendirme konusuna geldiğinde kardeşler birbirine düşüyor. Yok işte sen iyisini aldın bana iyisi gelmedi. Yok şöyle oldu yok böyle oldu benim hakkım daha fazlaydı gibi bir bakıyorsunuz mirasla da insan imtihan oluyor. Her şeyle imtihan oluyor. Anneden babadan dededen nineden neyse miras kalıyor bir bakıyorsunuz o miras işte anneden kalmış babadan kalmış vesaire ama sana bir nimet olarak yansımış. Dolayısıyla bu nimetten dolayı Allah'a şükretmen lazım. Şükür dediğimiz gibi Allah'ım sana hamdolsun demek. İki, o malı, mülkü, imkanı paylaşırken hakkaniyete uygun olması gerekiyor. Yani karşılıklı anlayış olmalı. Mesela işte İslam fıkhında, İslam hukukunda erkeğe iki, kadınlara bir. Şimdi burada bu bir imtihan. Bazıları bu imtihanı geçebilir ve geçebiliyor. Tamam. Madem ki açıkça Kur'an-ı Kerim'de işte erkeğe iki, kıza bir deniyorsa İslam hukuku da, İslam alimleri de bunu böyle netleştirdiğine göre erkeğe iki olur, kıza bir olur. İki taraf da bunu kabul eder. Tamam. Ama günümüzde bakıyorsunuz ya olur mu işte her şey İslam'a göre mi ki efendim her şey İslam'a göre mi oluyor ki şimdi siz işte kıza bir erkeğe iki diyorsunuz genelde kız tarafı bunu şey yapıyor itiraz ediyor çünkü kendine az düşüyor diye öyle sanıyor bir de eşit tarafından kalır vesaire bu da bir imtihan aynı zamanda. Bazıları bu imtihanı geçiyor, bazıları geçemiyor. Mesela illaki böyle olacak diye bir şey yok tabii. Diyelim ki bazı erkekler de kabul ederse herkes birebir paylaşabilir. Yani erkeğe de bir olur, kıza da bir olur. Yani erkeğe iki, kıza bir olmayabilir. Eşit bir şekilde paylaşabilirler. Bunun önü açık. Ama yok ben İslam'a göre paylaşılmasını istiyorum derse kişi, o da tamam derse böyle de olur. Böyle olur. Ama öbür türlü de olur. Anlaşırlar. Ya benim durumum iyi değil. İşte bunu ortadan bölsek nasıl olur? Teklif yaparsın. Kabul ederlerse ki ederler. Niye etmesin kardeş? Kendinin durumu iyiyse, kız tarafının durumu iyi değilse bunu böyle paylaşabilir. Yani ortadan bölebilir. Hatta fazla da verebilir. Ne olacak ki? Yani neticede kardeşi ihtiyacı varsa, kendinin ihtiyacı yoksa al hepsini de diyebilir. Ya da tamam yarı yarı olsun der. Birebir olsun der vesaire. Yani mal, mülk, sağlık gibi nimetler de insan şükür mü edecek? İmtihan olduğunu mu bilecek yoksa bir fırsattır bu fırsatı değerlendireyim diyerek şey mi yapacak? Yani fırsatçılık mı yapacak? Dolayısıyla bu konuların bu manada iyi bilinmesi gerekiyor. İyi bilindiğinde işte mal, mülk paylaşımı olsun veya sadece kendine has bir şey olsun doğru olanı yapmak esastır. Yanlıştan kaçmak gerekir. O sana şey olmaz. Hayır getirmez. O açıdan Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bazıları diyor, hocam diyor, biz diyor kardeşlerimizle işte aradan 30 sene 40 sene geçmiş, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ne zaman ki işte miras paylaşımı oldu, mal mülk işin içine girdi, şimdi kardeşlerimizle konuşmuyoruz diyor. Darıldık diyor, o bize darıldı diyor veya ben ona darıldım diyor vesaire. Aramız açık diyor, gitmiyoruz diyor, ne bayramda ne seyranda gitmiyoruz. Ne düğünde ne nişanda, ne iyi günde ne kötü günde birbirimizi aramıyoruz, sormuyoruz diyor. Oldu mu yani şimdi? Hem mal kalıyor, yani mal gibi kalmış oluyorsun ortada yani. Bak kardeşlik gidiyor, sen hala üç kuruşun, şunun bunun peşindesin. Ya ne yapayım yani, hakkımı yesinler mi? Ya hakkını yemesinler. Ama sen de bunu en güzel şekilde çözmeye çalış. Yani gerçekten hakkınsa, hakkını en güzel şekilde, karşı tarafı şey yapmadan, kızdırmadan veya işte ben alırım, söke söke alırım, mahkemeye giderim yine alırım, o noktalara getirmeden adilane bir şekilde paylaşılır. İşte imtihan diyoruz ya, işte imtihan ortada bir vaka olduğunda imtihan oluyor zaten. Bir vaka olmadıktan sonra niye şey olsun, kardeşlerin arası açılsın, değil mi? İşte bir vaka olduğunda, işte bu şey vakası, miras vakasında herkes hakkından razı olacak. Karşı tarafı da düşünecek. Neticede kardeşi, eğer mağdur olan varsa onlara destek olabilir. Dolayısıyla mal, mülk, makam, mevki, her şey bir imtihan. Onun için bunların böylece değerlendirilmesi gerekiyor. İmtihanı kazanmanın yolu budur. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de beyan ettiğimiz gibi konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan olduğunu bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevinç ve şükür imtihanı. Evet, insan nimetlere kavuştuğunda şımarıklığa düşebilir. Kur'an bu tehlikeye şöyle dikkat çeker. İnsana bir nimet verildiğinde yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. Evet, insana diyor bir nimet verildiğinde şükretmez. Yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. İsra suresi 83. ayet. Örnek, Karun'un kıssası malum. Servetiyle kibirlenip helak oldu. Kasas suresi 76 ve 82. ayet bunu belirtiyor. Yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası, bu Rabbimin lütfundandır, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek istiyor buyuruluyor ayet-i kerimede. Neml suresi 40. ayet. Yani Karun şımarıyor, bu malı ben kazandım, niye başkasına vereyim, iyilik yapayım diyor. Yan çiziyor. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Zenginlerin malında fakirlerin hakkı vardır buyuruyor. Gerek zekat zamanı zekat verecek, gerekse infak edecek, sadaka verecek, yardımcı olacak. Allah'ın size verdiği gibi siz de insanlara verin, iyilik yapın buyruluyor. Yani burada Karun ne yaptı? Karun gururlandı, kibirlendi. Ben bu serveti kendi imkanlarımla, kendi aklımın ürünüdür diyor. Dolayısıyla ben niye vereyim başkasına diyerek gururlandı, kibirlendi. Ve ayet-i kerimede ne buyruluyor? İşte Kasas suresinin 76 ve 82. ayetlerine baktığımızda, işte o malıyla gururlandı, kibirlendi ve o malıyla, mülküyle hiç kimseye yardım etmedi. Bundan dolayı azgınlaştı ve bu azgınlığından dolayı, gururundan, kibirinden dolayı Allah'tan geldiğini görmedi, anlamadı, anlamak istemedi. Dolayısıyla da yerle yerin dibine geçirdik diyor. Malıyla, mülküyle Karun'u yerin dibine geçirdik diyor. İşte Hazreti Süleyman'a da baktığımızda o ne diyordu? Bu Rabbimin lütfundandır. Onun verdiği bir nimettir. Bana bir lütfudur. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor diyor. Bakın, şimdi Karun'a bakıyoruz, malını nasıl? İşte bu benim malım, ben kazandım, ben elde ettim, ben. Benlik, gurur, kibir hem insanlara iyilik yapmıyor, hem de insanlara karşı üstünlük taslıyor. Ve biz onu helak ettik diyor malıyla, mülküyle beraber. Hazreti Süleyman ise bana verilen bu imkanlar diyor, şükür mü edeceğim, namkörlük mü yapacağım? Tabii ki Hazreti Süleyman'ın şükrettiğini, namkörlük etmediğini ayetlerde görüyoruz. Yani iki tablo. Bir Karun vakası, iki Hazreti Süleyman vakası. Dolayısıyla bu hadiseler örnek. Peygamber Efendimiz de öyle. Devlet başkanı olduğu halde bir bakıyorsunuz bir fakir gibi yaşadı. Tamam, mal mülk elimde. İşte beytul mal elimde. Bütün imkanlar elimde. Ben faydalanmayacağım da kim faydalanacak? Demedi. Sanki bir devlet başkanı değil, sıradan bir halk gibi yaşadı. İşte seçkin insanlar böyle. Niye seçkin? Allah'ın Resulü. Allah böyle kişilere zaten peygamberlik hak edene verir. Peygamber Efendimiz için Yüce Rabbimiz Kalem Suresinin 4. ayetinde diyor ki, ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. Ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatta, her konuda en güzel yaşayış üzeresin. İşte onun için örneğimiz, önderimiz, rehberimiz. Ve Ashab Suresinin 21. ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah ve ahiret gününe inanan için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor. Çok güzel örnekler var. Yeter ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl örnek olduğunu bilelim. Onun için Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. İnanç boyutu nasıldı, ibadet boyutu nasıldı, ahlak boyutu nasıldı, mala karşı, mülke karşı, imkanlara karşı nasıldı, eline bir şey geldi mi ne yapardı, infak ederdi. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiç zekat verecek konuma gelmemiş. Yani ona o kadar, devlet başkanı olması hasebiyle elinde o kadar imkanlar olduğu halde o imkanları kendine değil, tam tersine işte halka şey yapmıştır. İnsanlara, kendi halkına ne yapmıştır? Ona harcamıştır. Dolayısıyla işte peygamberlerin hayatı çok önemli. Günümüzde insanlar hem dünya hayatı imtihan, hem bu imtihandan geçen peygamberler, sahabeler, İslam alimleri, örnekler çok. Yeter ki örnek almak istesin insan. Yani şükür mü edecek, nankörlük mü edecek insanoğlu? Tabii ki şükür edecek, nankörlük değil. Musibetler kulun sabrını ve metanetini ölçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne kadar hoştur. İyi şeylerle karşılaşırsa şükreder, o onun için hayırlıdır. Hamd eder, şükreder. Olumsuz şeylerle karşılaşırsa da sabreder. Yani bu bir imtihandır der. Sahih-i Müslim'de bu hadis geçiyor. Yani demek ki müminin hali ne güzelmiş. İyi şeyle karşılaşınca şükreder, gereğini yapar. Azmaz, bunu ben kazandım, bunu ben elde ettim, niye başkasını vereyim demez. Tam tersine o imkanlar arttıkça mütevaziliği artar. Gururu, kibiri değil. Mütevaziliği artar. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kim mütevazi olursa, kim alçak gönüllü olursa Allah onu yükseltir. Kim gururlu, kibirli olursa Allah onu alçaltır. İnsanoğlu düşünmesi lazım. Alçalmak mı istiyor, yükselmek mi? Allah katında bir değeri mi olsun, yoksa Allah katında bir değeri olmasın mı? Allah katında değeri olanın dünyadaki de ahiretteki değeri de artar. Maddi manevi iyi bir noktaya gelir. Olur ki dünyada maddi şeylerden, bütün nimetlerden istifade edemeyebilir. Yani onun imtihan hayatı biraz çileli geçebilir. Ama ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı. Keşke bilselerdi. Evet. Keşke bilselerdi. Dolayısıyla bilenler asıl hayatın dünya hayatı değil, ahiret hayatı olduğunu bilir. Dünya için haksızlık, ahlaksızlık, rezillik yapmaz ki, kul hakkı yemez. Kimsenin malına, mülküne, ırzına, namusuna göz dikmez. Helal olanı tercih eder. Helal olanı da elde ettiğinde paylaşmayı da bilir. İmkanları arttıkça imkanları kısıtlı olanlara da yardımcı olur. Evet. Dolayısıyla bu hususların iyi bilinmesi lazım. Sevinç anında nasıl davranmalı dedik. Şükürle karşılamak. Nimetleri şükretmek onların artmasına vesiledir. Eğer şükrederseniz elbette size nimetlerimi artırırım buyuruyor Rabbimiz. İbrahim suresinin 7. ayetinde. Evet. Açıkça net bir şekilde ortaya koyuluyor. Bunların iyi bilinmesi lazım. Baktığımızda nimetlere şükretmek onların artmasına vesile olduğunu İbrahim Suresi'nin 7. ayeti ortaya koyuyor. Şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. Demek ki nankörlük nimetlerin elden gitmesine sebep olur. Bereketini, hayrını göremez. Bu sebeple dil ile şükür, elhamdülillah demek gerekiyor bir imkana kavuştuğumuz zaman. İki, kalp ile şükür, nimetin Allah'tan olduğunu bilmek. Dolayısıyla nimetin Allah'tan olduğunu bilen kişi bu nimetle şımarmaz. Bu nimetle hava atmaz. O nimetle Allah'a şükreder. Allah'a hamd eder. Ve Allah'ın emrini yerine getirir. İstenildiği gibi davranır. İmkanı arttıysa başkasına da katkı sağlar. İmkanın Allah'tan geldiğini bilir. Onun için kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Dil ile şükür, elhamdülillah demek. Allah'ım sana şükürler olsun demek. Kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Beden ile şükür, nimeti yerinde kullanmak. Örneğin sağlığı ibadetle değerlendirmek. İyi şeylerle değerlendirmek. Evet. Ve kibirden kaçınmak. Mal, mülk, makam gibi nimetler insanı gurura sürükleyebilir. Demin de beyan ettiğimiz gibi işte ne dedik? Karun ve Hazreti Süleyman'dan örnek vermiş olduk. Evet. Servet sahibi birinin fakirlerin haklarını gözetmesi, yani nimetleri paylaşmak çok önemli. Sevinçlerimizi paylaşmak şükrün bir parçasıdır. Sadaka vermek, sadaka belaları def eder diyor Peygamber Efendimiz. Evet, şükretmenin bir yolu da işte neye şükrettiysek ondan insanları da faydalandırmamız gerekiyor. Sadaka vermek, işte sadaka belaları def eder buyruluyor. Başına gelecek üzücü olaylara karşı insanı korur. Koruma imkanı söz konusudur. Sünen-i Tirmizi'de bu hadis geçmektedir. Zekatı eksiksiz ödemek malın bereketini artırır. Bazısı zekat vermiyor veya verse tam vermiyor. Malın bereketi olmaz. Zekat namaz gibi farz, oruç gibi farz. Senede bir kere imkanlarından malının 1/40'ını zekat olarak vermesi farz. Kulluk görevi. Yardımlaşma, komşu, akraba ve muhtaçlara sevinci paylaşmak da önem arz ediyor. Bir diğeri üzüntü anında nasıl davranmalı? Evet, yani sevinç anında nasıl davranmalı, üzüntü anında nasıl davranmalı? Demin sevinç anında nasıl davranacağımızı beyan etmeye çalıştık. Peki, üzücü olaylarda nasıl davranacağız? Bir, sabretmek. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer Suresi 10. ayet. Evet. Çünkü yine Zümer Suresi'nin 10. ayetinin devamında buyuruyor ki Rabbimiz, iyilik yapan iyilik görür. Bu kadar net. İyilik yapan iyilik görür. Yeter ki iyilik yap. Yani iyilik yaptığın an iyilik görürsün. Allah onun mükafatını dünyada da ahirette de verir. Yeter ki iyi ol, iyilik yap. Sabrın çeşitleri ibadetlerde sabır, namaz, oruç gibi farzları aksatmamak, günahlardan sakınmak için sabır, haramlardan uzak durmak, musibetlere sabır, başa gelen sıkıntılara metanetle karşılamak. Yani ibadetler yapmak için sabır. Sabır 3 çeşittir. Burada da beyan edildiği gibi. Günahlardan kaçmada sabır. Günahlara karşı kendini durdurmak. 3 musibetlere karşı başına bir üzücü olay geldiğinde sabretmek. Evet. Bir diğeri istiğfar ve dua. Tövbe etmek ve dua etmek. Musibetler günahlarımıza kefaret olabilir. Evet. Şimdi insanın başına bir musibet geldiğinde günahlarına kefaret olabilir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ayağına bir diken bile bassa insanın günahlarına kefaret olur diyor. Yani bir ufak bir sıkıntıyla karşılaşsa bile. Onun için sabretmek lazım. Bu başıma nereden geldi, gelmez olaydı, kim sebep oldu, böyle ortalığı velveleye vermeye gerek yok. Sakin olmak lazım. Başından bir sıkıntı geldi. Bağırıp çağırmanın sıkıntıyı gidermez. Başa gelmiş bir kere. Burada olgun olmak gerekiyor. Metanetli olmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Yani sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir diyor. Sabır bu kadar önemli. Evet. Müslümana bir sıkıntı dokunursa Allah onun hatalarını yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi döker. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Dua örneklerine baktığımız zaman Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 173. Yani başına bir üzücü olay geldiğinde Hasbunallahu ve ni'mel vekil demek gerekiyor. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Onun için zaman zaman bu zikri yapmamız lazım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresinin 173. ayet bunu ortaya koyuyor. Yine başımıza bir üzücü olay geldiğinde inna lillahi inne ileyhi raciun demek. Evet. Biz Allah'a aitiz ve dönüşümüz O'nadır. Öldüğümüz zaman hesap için yine O'na dönüyoruz. Dünya hayatı bir imtihan hayatı. Geldik gidiyoruz. Onun için insan dünyaya niçin geldiğini bilmeden yaşarsa, bilmeden ölürse yazık olur. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Biz müjdeci ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki kitap gönderdik. Son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberler gönderdik ki yarın ahirette bizim haberimiz yoktu demeyesiniz diyor. Böyle bir mazeret kabul edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Evet. Yani benim haberim yoktu deme lüksü olmayacak. Olsaydı her şeyden haberin oldu da dünyanın öbür ucunda gitmediği ülkelerden haberin oluyor da televizyondan oradan buradan haberlerden sosyal medyadan her şeyden haberin oluyor. Dünyaya niçin geldiğinden haberin yok. Ya bir hafta yaşamadın ki. Bir gün yaşamadın, bir hafta yaşamadın. 40, 50, 60, 70 artık ne kadar yaşamışsa insan mazereti olamaz. Onun için yine ayet-i kerimede bazı insanlar şunu diyecek diyor. Ya Rabbi evet işte gördük cehennem varmış, cennet varmış. Bize tekrar imkan ver, tekrar dünyaya gidelim. Salih amel işleyelim. Allah ve Resulüne itaat edelim. Ne gerekiyorsa yapalım ya Rabbi. Tekrar bir fırsat ver. Diyecekler diyor. Şu o fırsat verilmeyecek. Çünkü siz zaten dünyaya gönder denilecek ya. Yani bizi tekrar dünyaya gönder. Ne denilecek deniyor Kur'an-ı Kerim'de? Siz zaten dünyadan geliyorsunuz. Yani niye oraya gideceksin ki daha? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene kaldın zaten. Yani ne yaptın kişinin ne yapacaksın ya? Burayı gördüm. Buranın böyle olduğunu peygamberler gönderdik. Kur'an-ı Kerim gönderdik. O kadar işte hocalar anlattı, yazdı, davetçiler, tebliğçiler duyurdu. Sen kulaklarını kapattın, gözlerini kapattın. Maddiyata daldın. İşte dünya dünya dedin. Dünya da gitti elinden. Evet. Dolayısıyla bir şair öyle diyor. Yamadık dünyamızı yırtarak denimizden, dünya da gitti, ahiret de gitti elimizden. Yani bu noktaya gelmekten Rabbim bizleri korusun inşallah. Evet. Dolayısıyla bir üzücü olayla karşılaştığımızda inna lillahi inna ileyhi raciun diyeceğiz. Evet. Biz Allah'a aitiz. Bizi yaratan Allah imtihan için yarattı. Yine dönüş onadır. Orada hesap vereceğiz. İyi şeyler, zerre kadar iyi şeyler yaparsanız onu görürsünüz. Zerre kadar da kötülük yaparsanız onu görürsünüz buyuruyor Rabbimiz. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde. Dolayısıyla kendimize dikkat etmemiz lazım. Zerre de olsa iyiliği küçümsemeyelim, iyilik yapalım. Faydası var. Zerre kadar da iyilik olsa onu görürsünüz diyor. faydasını görürsünüz. Zerre kadar da yanlış yaparsanız onun da zararını görürsünüz buyuruyor.
2: Evet.
1: Eğer günah işlenmişse günah işlememeye dikkat etmek durumundayız. Eğer günah işlenmişse tövbe ederek bir daha yapmamaya çalışmak durumundayız. Allah imkanlar veriyor, fırsatlar sunuyor. Ölene kadar tövbe etme imkanı var. Bu şu demek değil tabi. Tövbeyi istismar edemez kimse. Yani bazılar diyor ki ya işte namaz kıl diyorsunuz, işte günah işleme diyorsunuz. Diyor ki ya işte emekli olduğum zaman o zaman namaza başlarım, o zaman günahlarıma tövbe ederim. Hele biraz gençliğimi yaşayayım, hele biraz daha yaşayayım da ne zaman işte yaşlanırsak falan. Ne kadar akıllı be güya. Kim veriyor sana bu aklı ya? Yani hayatını yaşayacakmış. Sen günah olan şeyleri yaşıyorsun. Hayatını yaşamıyorsun ki. Hayatı normal olarak yaşarsın zaten. Helal dairesi de insana yetecek kadar şey vardır. Yani meşru dairedeki helal olan şeyler insanın ihtiyaçlarına gidermesine kafidir. Ama azgınlık, taşkınlık, aşırı gitme, çizgiyi aşma, imkanları zorlama, daha fazla param olsun, daha fazla zevk alayım, daha fazla daha fazla diyerek caiz olmayan şeyler tercih edildiğinde onun faydası değil, zararı söz konusu olacaktır. Evet, kadere rıza göstermek. Allah'ın takdirine razı olmalı. İmanın gereği budur çünkü. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın örneği. Oğlu Yusuf'u kaybettiğinde güzel sabır, sizin anlattıklarınıza karşı yardımı Allah'tan diliyorum demiştir Yakup Aleyhisselam. Yusuf Suresi 18. ayet. Evet. Müminin denge formülüne baktığımız zaman sabır ve şükür. Mümin sevinçte şükreden, hüzünde sabredendir. Bu iki haslet onun dünya ve ahiret saadetini sağlar. Gerçekten insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda feryat eder, ona bir hayır dokunduğunda ise cimrilik eder. Me'ariç Suresi 19-21. Bu ayet insanın doğasını anlatırken müminin de bu zaafı aşması gerektiğini hatırlatır. Hayat sevinç ve hüzünle dengelenmiş durumdadır. Yani insana sevinçli anları da olur, hüzünlü, üzücü olaylar da olur, karşılaşabilir. Önemli olan sevinçle karşılaştığında, mutlu ve huzurlu olduğunda Allah'a şükreder. İmkanlara eriştiğinde şükreder. İmkanları azaldığında veya başına üzücü olay geldiğinde de sabreder. Çünkü kim sabrederse Allah onunla beraberdir. Çünkü insan şükür ettiğinde nimetleri artar. Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı nimetleri şükretmek ve gereğini yapmak ve üzücü olaylarınıza sabretmek. Rabbim bizlere nimetlere şükreden, nimetler elimizden gittiğinde, azaldığında da sabredenlerden eylesin. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
3: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Güzel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efendim.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, taze enginar 54.95, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv. 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkan ve cealehu lenâ şir'aten ve minhâce ve sallallahu alâ men erselahullahu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men tebi'ahum bi ihsanin ilâ yevmiddîn. Allah Resulü'nden nasihatleri paylaşıyorduk. Bugün 28. nasihatteyiz. 28. nasihat şöyledir. Çocuklarınıza şahsiyetli olmayı, başka zihniyetleri taklit etmemeyi, olduğu gibi görünmeyi öğretiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül burucu bir haber üslubuyla bizleri ikaz ettiği şu hadisi şerife iyi dikkat ediniz. Gün gelecek, sizden öncekilerin yolunu karış karış, adım adım takip edeceksiniz. Öyle ki onlar keler deliğine girmeye kalkışsalar, siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız. Allah Resulü'nden bu sözleri duyan sahabeler diyorlar ki, ya Resulallah, onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya kim olacaklardı buyurdu. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'de İ'tisam ve Enbiya bölümünde, Sahih-i Müslim'de ilim bölümünde yer alan, yani müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte keler diye tercüme etmek zorunda kaldığımız hayvan, dış görünüşü itibariyle kelere, yani kertenkeleye benzeyen fakat ondan kat kat büyük olan ve dab diye anılan bir hayvandır. Ancak mühim olan hayvanın büyüklüğü veya küçüklüğü değil, taklidin ne derece körü körüne olduğudur. Hadiste yer alan keler deliğine girmeye kalkışsalar, siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız ifadesinde mübalağa olduğunu elbette biliyoruz. Bununla birlikte içine düşülen taklitçiliğin ne derece körü körüne olduğunu vurguladığını da hep birlikte hissediyoruz. Ne yazık ki günümüzde örneklerini fazlasıyla görüyoruz. İnanın, bu kelimenin bütün manası sanki tecelli ediyor gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başka zihniyetleri, başka inançları ifade eden kıyafetleri, davranışları, bayramları, merasimleri, saç şekillerini, adetleri hoş görmemiş, uzak durmuş ve uzak durulmasını da istemiştir. Onlara özenti duyulmasına razı olmamıştır. Resulullah'ın gayrimüslimlere benzemekten sakınılmasını istediği hadislerin en kısa, öz ve geniş manalı olan herhalde şu hadisi şerif olsa gerektir. Kim kendisini bir kavme benzetirse o kişi onlardandır. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'da libas bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Allah Resulü'nün bu ikazları ve irşadı ile bugün içinde bulunduğumuz durum ve sergilediğimiz savırlar üzerinde uzun uzun durun düşünmek zorundayız. Yolumuz, yönümüz ne tarafa doğru? Bunun muhasebesini yapmalıyız. Hak yolun yolcusu, İslam şuurunun azimli taşıyıcıları olan kardeşlerimiz de çocuklarının kıyafetlerinde, saç tıraşlarında, söz ve davranışlarında, düşünüş, değerlendiriş üsluplarında, ölçü kabul ettikleri temel değerlerde bu inceliğe dikkat etmek, bu konuda titizlik göstermek zorundadırlar. Hepimiz kör bir özenme veya taklit anlayışından uzak durmak, değerlerimizi korumak, çocuklarımızı da uzak tutmak ve değerlerimizi de yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Allah Resulü'nün terbiyesi altında yetişen aziz bir sahabinin davranışına ve sözlerine dikkat ediyoruz. Haccac İbni Hassan, ablası Mugayra'dan kendisiyle ilgi olarak duyduğu şu hadiseyi bizlere naklediyor. Mugayra anlatıyor. Enes İbni Malik'in yanına vardık. Sen o günlerde çocuktun. Sağlı sollu sarkan iki perçemin vardı. Senin başını okşadı ve sana bereket için dua etti. Bu perçemleri kesin dedi. Bunlar Yahudilerin bıraktıkları perçemdir. Bu hatırada Sünen-i Ebi Davud'da Teraccül isimli bölümde yer alır. Buradaki perçem kelimesi belki de zürüf olarak tercüme edilmeliydi. Çünkü perçem daha ziyade alın üzerinden sarkan saçların adıdır. Zürüf ise kulak yanlarında aşağı sarkan ve perçeme göre daha uzun olan saçlardır. Küçük Haccac'ın sarkan saçlarının da böyle olduğunu tariften anlıyoruz. Yahudilerin inançları gereği zürüf sarkıtışları da bu şekildedir. Enes radıyallahu anh'ın ikazı da bu yüzden, yani yandan sarkan saçların Yahudi zürüflerine benzeyişi sebebiyledir. Ancak zürüf bizim dilimizde ve edebiyat anlayışımızda daha çok kızların, kadınların alından ve kulak yanlarından sarkan saçları için kullanılır ve medih ifadelerinde yer alır. Dolayısıyla erkeklerin sarkan saçları esasen zürüfe benzese de perçem diye tercüme edilmesinde bir mahsur olmasa gerektir. Ancak ne şekilde sarktığı izah edilmelidir. Çünkü dünyada estirilen nice moda rüzgarlarının Yahudiler tarafından estirildiği, kendi değerlerini kaybetmiş, heva ve hevesin meşru veya gayrimeşru dünya zevklerinin peşine düşmüş, kendi inancını, asıl değerlerini unutmuş, Hristiyan dünyayı da istediği istikamete rahatça sürüklediği gözler önündedir. Ne yazık ki aynı çılgın akıştan İslam dünyasının da kendisini kurtaramadığı bir başka gerçektir. Çok acı bir hüküm olduğuna inanmakla birlikte diyarımızda yaşadığımız bir gerçek daha vardır. İman bağı, ülkemiz insanının iman bağından çok daha zayıf insanların yaşadığı nice ülkeler vardır. Ancak içinde kendi imanına düşman olan ve bunu her fırsatta dışa aksettiren insanların yaşadığı nadir ülkeler vardır. Bu ayrıca üzerinde durulması ve incelenmesi gereken bir konudur. Siyonistlerin tesiriyle esen moda rüzgarlarının içinde onlara ait birçok izlerin olduğu da dikkatli bakan gözler tarafından görülecektir. Kendi zihniyetlerinin, değerlerinin yayılması, beyinlerde yer etmesi, şuur altına yerleşmesi için çok ustaca tanıtma ve özendirme çalışmaları yaptıkları da kaydedilmesi gereken bir başka gerçektir. Bu açıdan bakarak yılbaşı ve Nevruz kutlamalarını anne, baba, sevgili günlerinde iyi değerlendiriniz. Nasıl bir inancın veya zihniyetin izlerine taşıdıklarına da iyi dikkat ediniz. Bir milletin kendi değerlerine sahip çıkması, akıntılara kapılarak sürüklenmemesi, esen rüzgarlarla sağa sola savrulmaması o milletin temel yapısının ve kendilerine güveninin sağlamlığını ve fertlerinin şahsiyetlerinin güçlülüğünü ve olgunluğunu gösterir. Biz hayatın manasına inanan, hedefi ve gayesi olan bir milletiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi son hedefine ulaşacak şuurda, dirayette, azim ve cesarette, güç ve kuvvette, sabır ve metanette yetiştirmek zorundayız. Onları şuurlu ve sıhhatli yetiştirmek istiyorsak, kendimiz onlardan önce Hakk'a doğru yol alan bir müminin şuur ve azmini taşımalıyız. Anne ve baba olarak çocukların temel yapısının aile yuvasında oluştuğunu asla unutmayınız. 29. nasihat: ailenize ve çocuklarınıza zaman ayırınız. İmam Buhari'nin naklettiği bir hadise kulak veriyoruz. Ebu Cuhayfe Vehb İbni Abdillah anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Sonraki günlerde Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ümmü Derda'yı gördü. Elbiseleri eskiydi. Neden bu durumda olduğunu sordu. Kardeşimin başına bir şey mi geldi dedi. Ümmü Derda cevap verdi. Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya değer verdiği, dünyalığa ihtiyaç duyduğu yok artık dedi. Ebu Derda yanına gelmiş, hazırlanan yemeği ona sunmuştu. Buyur ye, ben oruçluyum demişti. Selman radıyallahu anh onun bu sözlerine sen yemedikçe ben de yemem diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Derda da onunla birlikte yemek yedi. Gece olmuştu. Ebu Derda gece namazı için hazırlandı. Selman radıyallahu anh ona yat uyu dedi. Ebu Derda yatıp uyumak zorunda kaldı, yatıp uyudu. Ama uyumamıştı. Daha sonra Selman'ın uyuduğunu kanaatine varınca kalkıp namaz kılmak istedi. Ama Selman onun için bekliyordu. Ona seslendi. Uyu dedi. Gecenin son dilimi kalmıştı. Selman radıyallahu anh Ebu Derda'ya şimdi kalk dedi. Birlikte namaz kıldılar. Namazın arkasından Selman radıyallahu anh kardeşi Ebu Derda'ya şöyle diyordu. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Kendi bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkı olanı ver. Ati külle zi hakkin hakkı. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek ona Selman ile yaşadıklarını ve söylediği sözü anlattı. Efendimiz sadaka Selman, Selman doğru söyledi. Ati külle zi hakkın hakka, her hak sahibine hakkını ver buyurdular. Böylece Selman radıyallahu anh'ı tasdik ediyor. Bu söz hadisler silsilesine geçiyordu. Bu hadise Sahih-i Buhari'nin savun bölümünde anlatılır. Olması gereken her hak sahibine hakkının verilmesiydi. Doğru olan buydu. Kişi Rabbini de unutmamalı, ona olan kulluk borçlarını yerine getirmeli, kendi sıhhatini, istirahatını, bedeni ihtiyaçlarını ve ailesini, ailesinin ihtiyaçlarını ihmal etmemeli, bu ihtiyaçlara göre zamanını tanzim ve tertip etmelidir. Nitekim Allah Resulü'nün çok oruç tutan ve çok ibadet eden, kendi sıhhatine ve ailesine yeterli vakit ayıramayan Abdullah İbni As'a tavsiyesinde de bu dengenin vurgulandığını görüyoruz. Hanımının senin üzerinde hakkı vardır. Seni ziyaret eden misafirinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Bu hadis-i şerifte hem Buhari'nin savun bölümünde hem de Sahih-i Müslim'in sıyam bölümünde yer alan bir hadistir. Hatta hadisin Sahih-i Buhari'de yer alan rivayetinde gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Sahih-i Müslim'de yer alan bir başka rivayetinde de çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır ekleri yer alır. Bugün durduğumuz noktada Allah Resulü'nün bu irşadı üzerinde gerçekten derin derin düşünmeli. Durumumuz muhasebeden geçirilmelidir. Bilinmelidir ki kişinin ailesine sunacağı hizmet ayrı bir ecir kaynağıdır. Bu ihtiyaç sadece nafaka ihtiyacı değildir. Belki nafaka temine kadar onlarla beraber olmaktan huzur ve saadet duyduğunu hissettirme de değer taşır. Arzu edilen sadece aile reisinin ilgisi de değildir. Aile içinde yer alan her fert ailenin diğer fertlerinin ilgisine muhtaçtır. Dolayısıyla anneler ve babalar kendilerine, yuvalarına ve çocuklarına zaman ayırmalı, belli bir zaman diliminde birbirleriyle ilgilenmeli, ailece bir arada bulunmalıdırlar. Hayat akışı, dünyalık ve iş kaygısı bizi yuvamızdan koparmamalıdır. Zaman bulamıyorum cümlesi, inanın ki herhangi bir şekilde mazeret değildir. Hayat akışı zaman bulmaya göre tanzim ve tertip edilmelidir. Zaman bulamama bir kusurdur. Kusurların mazeret olarak gösterilmesi ise ikinci bir kusurdur. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu durumu, şartları düşününüz. Çekilen acı ve sıkıntıları, yapılan savaşları, kaybedilen insanları düşününüz. Onun sadece kendi ve yakınlarıyla değil, bütün müminlerle ilgilenmek zorunda olduğunu, tebliğ vazifesini, hakkı yeryüzünde hakim kılma mücadelesini ve bütün bunları içine sığdırdığı yılları göz önüne getiriniz ve Rabbimizin ona hitabına dikkat ediniz. Ey Nebi, biz seni bütün ümmetlere ve peygamberlere bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Ya eyyühen nebi, inna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen munira. Allah'ın izniyle Allah yoluna bir davetçi, nur saçan bir ışık kaynağı olarak. Ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Müminlere Allah'tan kendilerine büyük bir lütuf bahşedileceğini müjdele. Ve la tut'il kafirine vel munafikine ve da'ezahum ve tevekkel alallah ve kefâ billahi vekîlâ. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine de aldırma. Allah'a güven, Allah'a dayan. Vekil ve destek olarak Allah sana yeter. Bu ayet-i kerimeler Ahzab suresinin 45, 46, 47 ve 48. ayet-i kerimeleridir. Bu kadar ağır bir mesuliyetin içinde Allah Resulü'nün ailesine, çocuklarına, torunlarına zaman ayırışı üzerinde derin derin düşününüz. İnsanın arzu edince ve hayatını tanzim edince zaman bulacağında şüphe yoktur. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı dinliyoruz. Gündüzün bir saatinde Resulullah'ın peşinden dışarı çıktım. Arkasından yürüyordum. O da sessiz, ben de sessizdim. Birbirimizle konuşmadan ilerliyorduk. Beni Kaynuka pazarına kadar böyle geldik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılarak Hazreti Fatıma'nın evine vardı. Ufaklık orada mı? Ufaklık orada mı diye seslendi. Hasan'ı kastediyordu. Kanaatimiz o ki annesi onu yıkıyor, boynuna kokulu çiçeklerden bir gerdanlık takıyordu. Çok geçmedi, küçük Hasan koşarak geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, o da Resulullah'a sarıldı. Resulullah Efendimiz onun için, "Allah'ım ben onu seviyorum, sen de sev. Onu seveni de sev." diyerek dua etti. Bu hatıra da hem Buhari'nin Büyü bölümünde hem de Sahih-i Müslim'in Fedailu Sahabe bölümünde yer alan bir hatıradır. Fatıma radıyallahu anha ile Hazreti Ali'nin evlerinin, Ayşe validemiz ile Allah Resulü'nün odalarının hemen arkasında, kuzey tarafında olduğunu, Ayşe validemize ait oda ile bu evin arasında bir kişinin ancak yan dönerek girebileceği bir sokağın bulunduğunu biliyoruz. Buhari'nin naklettiği rivayette Peygamber Efendimizin gelerek Fatıma'nın evinin önündeki boşluğa oturduğu ve torununa oradan seslendiği zikredilir. Bu güzel manzarayı şöyle yeniden bir gözünden geçirmeli, gözlerde canlandırmalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün bir saatinde torununu özlüyor, onu sevmek istiyor, pazar yerinde yön değiştiriyor, kızının evinin önüne geliyor ve torununu yanına çağırıyor. Fatıma radıyallahu anha da onu hazırlayarak sevmesi için dedesinin yanına yolluyor. Bu Efendimizin hem torununa hem de kızına sevgisidir. Çünkü onun içten gelerek dışarıya aksettirdiği bu sevgi her ikisinin de sevindirecektir. Hangi anne çocuğunun kendi babası tarafından bağrına basılıp sevilmesini istemez ki? Ayrıca hadisteki kelimelere dikkat edildiğinde Resulullah'ın üslubunda bir parça mizah olduğu da görülecektir. Bizim burada ufaklık diye tercüme ettiğimiz lukka kelimesi dilimizdeki yaramaz veya afacan kelimelerinin benzeri bir kelimedir. O diyarda kullanılır. Afacan ve yaramaz dilimizde nasıl daha çok çocuklar için ve onlara takılmak arzusuyla kullanılıyorsa, bu kelimede daha çok çocuklar için ve onlara takılmak niyetiyle kullanılır. Nitekim Efendimizin çocuklara çok güzel üsluplarla takıldığını, onlarla latifeleştiğini gösteren başka hatıralar da vardır. Hazreti Hasan'ın kollarını açarak Allah Resulüne koşuşunu, onun kollarını açarak torununun boynuna sarılışını bekleyişini düşününüz. Sonra da kucaklaşmayı. Bütün bunların tabiliğini ve güzelliğini. Bunun üzerine çok söz söylemeye hacet yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim üsve-i hasenemizdir. Onun bize üsve-i hasene olması da Rabbimizin üzerimizdeki en büyük lütuflarından biridir. O, bugün anlamakta zorlandığımız birçok şeye zaman buluyordu. İbadete, hem de dolu dolu yapılan bir ibadete, cemaate, cihada, irşada, davete, sohbete, ziyarete, ailesine, yakınlarına, torunlarına, kendisine küçük yaşlardan başlayarak emeği geçen Ümmü Eymen'in kapısına varıp gönlünü almaya ve daha nicelerine hep zaman buluyordu. Bir insan bir şeyi gerçekten arzu ederse ona zaman bulur ve ayırır. Vaktimiz de böylece daha iyi bereketlenir. Aileler fırsat buldukça yemeklerde bir araya gelmelidir. Akşamları bir araya gelince televizyona teslim olup beraberliğin içinde yalnızlığı, uzaklığı yaşamamalıdır. Günlük bir araya gelme imkanları yoksa haftada belli bir zaman dilimini değerlendirmelidirler. Mesela hazırlık yaparak uygun bir günün veya tatil gününün ikindi namazına bir buçuk saat kala bir araya gelmeli, anne ve babalar, Kur'an okumayı öğrenen çocuklar sırayla Kur'an okumalıdırlar. Okuyuş derecesine göre okunan birer sayfa veya birkaç ayet olabilir. Bu Kur'an tilaveti sıkmadan, sıkılmadan paylaşılmalıdır. Arkasından seçilen birkaç hadis okuması da bir araya gelişe güzellik kazandıracaktır. Çocuklardan okuyuşu güzel olan birine siyer kitabından bir bölüm veya sahabe hayatından bir tablo okutulmalı, arkasından duygular ve düşünceler karşılıklı paylaşılmalıdır. Sonra kalkılarak birlikte namaz kılınmalı ve dua edilmelidir. Babanın imamlık, çocuklardan birinin müezzinlik yapması çok güzel olacaktır. Namazın arkasında hazırlanan küçük bir ziyafetle bir arada olmanın tadı çıkartılmalıdır. Bu evinizin manevi havasını güzelleştirecek, evinize canlılık getirecektir. Ayrılan 2-3 saatlik bir zaman dilimi haftanın bütününe inanın ki tesir edecektir. Eğer bu bir alaya gelişe istikrar ve intizam kazandırılırsa ailenin her ferdine tesir edecek, çocuklarınızda derin izler bırakacaktır. Çocuklarınızın maddi manevi sağlam bir yapıda olmasını istiyorsanız onlara güzellikleri birlikte yaşamanın yollarını bulmalısınız. Birlikte yaşayış anne ve babanın çocuklarına en güzel terbiye verme yollarından birisidir. Hayat akışının insana öğrettikleri basite alınamayacak orandadır ve daha kalıcıdır. Çocukların dünyaya geliş anlarından 6 yaşlarına kadar öğrendikleri sonraki yıllarda öğrendiklerinden hiç de az değildir ve onların bilgilerinin şahsiyetlerinin temelini oluşturur. Bir başka ifadeyle insanın bilgi ve karakter temelleri aile yuvasında atılır. Bugün yanlış açılardan bakılarak değerlendirilen ve yanlış değerlendirmelerle imrenilen batı dünyasında yaşayan çocukların çoğunun anne ve babasının birbirinden koptuğu, parçalanmış aile çocukları olduğu unutulmamalı. Bir arada oluşun nimeti yavrulara tattırılmalıdır. Çocukların iç dünyası anne ve babasıyla birlikte hissettiği saadet meltemleriyle daha da güzelleşecektir. 30. Nasihat: büyüklerinize hürmet, küçüklerinize şefkat ve merhamet gösteriniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde çocuklara şefkati, büyüklere hürmeti şu sözlerle vurgular: küçüklerimize şefkat ve rahmet duymayan, büyüklerimize hürmet göstermeyen, hakkı, iyiliği ve doğruyu yaymak, kötülükleri yok etmek için gayret etmeyen bizden değildir. Bu hadis şüphesiz birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir hadistir. Küçüklerimize şefkat duyulmasının ve merhametle muamele edilmesinin, büyüklerimize hürmet duyulmasının ve bunların davranışlarımıza aksetmesinin İslam ahlakının bir parçası olduğunu vurgulayışı da kesin ve nettir. Hadisin Sünen-i Tirmizi'de yer alan bir başka rivayetinde küçüklerimize şefkat ve rahmet duymayan, büyüklerimizin izzet ve şerefini bilmeyen bizden değildir buyurulur. Sünen-i Ebi Davud'da da yer alan rivayette ise biraz daha değişiklikle büyüklerimizin hakkını, kadrini ve kıymetini bilmeyen lafzı yer alır. Biz zaman zaman sanki bir kere hadis-i şerif söylenmiş de o farklı rivayetlerde bize aksettirilmiş gibi düşünüyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sözü her zaman aynı yerde aynı şekilde söylemiyor. Yeri geldikçe başka yerlerde de söylüyor. Başka kelimelerle de ifade ediyor. Onu başka mana vurguları içerisinde de sahabilere hissettiriyor. Dolayısıyla sahabiler değişik yerlerde ve şartlarda duydukları, lafızları da farklı olsa bu sözleri bize elbette ki duydukları şekilde aktarıyorlar. Biz de zaman zaman bu farklı rivayetlerin farklı vurgularını bir araya getirdiğimizde daha bir güzellik, daha bir bütünlük kazanıyor. Şu andaki ifade ettiklerimiz de bunun örneklerinden birisidir. Her bir ifade farklılığında bizlere hitap eden bir başka incelik vardır. Küçüklere şefkat ve merhamet duygusu beslemek gibi, büyüklerin büyüklüğünü, küçükler üzerindeki hakkını bilmenin, takdir etmek ve onlara hürmet göstermenin de İslami ahlakın bir gereği olduğunda şüphe yoktur. Böylece küçükler emniyet duygusu içinde ve huzurlu yetişip filizlenirken, büyükler de kendilere düşeni yapmanın huzurunu duyacaklar ve karşılığını dünyada hürmet görerek, ihtiyaç halinde yardımlarına koşulmasıyla alacaklardır. Ebedi hayatta ise yaptıkları sebebiyle çok daha fazla sevinecekler. Daha da çok yapmış olmanın hasretini, isteğini, arzusunu derinden hissedeceklerdir. Ayrıca çocuklarla büyükler arasında çok güzel bağlar kurulur. İş dünyasında boğuşan babalara göre büyük babalar ve annelere göre büyük anneler torunlarla ilgilenmeye daha müsait olabilirler. Onlara babaların, annelerin anlatmakta zorlanacağı birçok şeyi anlatabilirler. Çocuklar büyük babalara, büyük annelere hizmet ederek hem ahlaki duygularını geliştirirler hem de işe yaramanın, bir iş başarmanın hazzını duyarlar. Onlardan duydukları sözlerle, gördükleri davranışlarla zekaları gelişir, ufukları genişler. Büyük babalar ve büyük anneler de kendilerinden bir parça olan, üzerlerinde emeklerinin ve haklarının olduğu bir aile yuvasında olmanın veya onlarla buluşmanın, torunlarını sevmenin, onlarla ilgilenmenin, onların gelişip filizlenmesine şahit olmanın gönül huzurunu duyarlar. Çocuklar müthiş bir merak taşırlar. Akıl almaz sorular sorarlar. Anne ve babalar çok defa çocukların bu sorularından bunalır ve onları başlarından savmaya çalışırlar. Büyük babalar ve büyük anneler onların bitmez tükenmez sorularına cevap vermekte daha sabırlıdırlar. Çok defa kendilerine verilen cevabı bütünüyle anlamasalar bile, çocuklar ciddiye alındıkça, sorularına cevap verildikçe bundan hoşlanır ve rahatlık hissederler. Kendileriyle ilgilenilmesi ve ilgilenen insanların olması ayrıca onlara güven duygusu verir. Fikren, bedenen ve ruhen gelişmelerine müsbet tesir eder. Ömrü yeten her insan çocukluk, gençlik, olgunluk, dinçlik ve yaşlılık devrelerinden geçer. Bu devrelerin hepsinde çevrelerinde yer alan yakınlarına, dostlarına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç şüphesiz çocukluk ve yaşlılık devresinde çok daha büyüktür. Her insan kendisini karşısındakinin yerine koyabilmeli ve onun nasıl bir bekleyiş içinde olduğunu çok iyi değerlendirmeli ve bu ihtiyacı karşılamada kusur etmemelidir. Daha önce anne ve babalara hürmet ve hizmet üzerinde durmuştuk. Büyüklere hürmet, anneleri, babaları, büyük anneleri ve büyük babaları içine aldığı gibi amcaları, dayıları, teyzeleri, halaları ve cemiyet içinde yaşça büyük olan her insanı içine alır. Allah'a hamd ediyoruz ki bütün menfi gelişmelere rağmen bizim cemiyetimiz bu hassasiyeti kaybetmemiştir. Mensubu olmakla izzet ve şeref duyduğumuz İslam dininin ahlak güzelliklerinden biri de budur. Batı dünyasındaki yaşlı insanların kalabalıklar içindeki yalnızlığı esef vericidir ve ibretlik derecededir. Şefkatsizliğin, merhamet eksikliğinin, hürmet yokluğunun, akraba bağlarındaki kopukluğun insanları nasıl bir ümitsizlik ve yalnızlık dünyasına ittiğini görüp ibret almak isteyenler, Batı dünyasında boş bakışlarla park ve bahçelerde dolaşan, balkonlardaki çiçeklerini sulayarak, köpeklerini gezdirerek bu dünyadan göçünceye kadar zaman dolduranları ibretle seyretmelidirler. Nasıl bir dünyaya imrenir durumuna getirildiğimiz o zaman kendisini daha iyi belli edecektir. Bizim şiarımız, büyüklerimize hürmet, küçüklerimize şefkattir. Büyüklerle istişare etmek, onların duygu ve düşüncelerine değer vermek, onların hayata iştiraklerini sağlamak, rızalarını kazanmak, dualarını almak, onları iki cihan saadetine vesile etmektir. 31. Nasihat. Asıl gayenin ve hedefin ne olduğu, aile yuvanızda bulunan her fert tarafından bilinmelidir. Bu şuuru yuvanızda filizlendiriniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Abbas radıyallahu anh Allah Resulü'nden şu hadisi duyduğunu bizlere aktarıyor. Allah-u Rabb, İslam-ı din, Muhammed'i Resul olarak tanıyıp razı olan imanın tadını tadan kimsedir. İman tadı duyulmadan gerçek manada hayat tadı duyulamaz. bu yer çekimi olmadan boşluk içinde hedefsiz ve yönsüz dolaşmaktan daha manasızdır. İman da Allah'ı, Resulünü ve bize tebliğ edilen dini tanımak, gönülden kabullenmek ve ona gönül vermenin gereğini yapmaktır. İslami bir ilim dalında kaleme alınan her kitap ilk satırlarına o ilmin kıymetini, ehemmiyetini ve gayesini de vurgulardı. Gaye ve hedefini dile getirirken bunu rızayı bari, Allah rızası ve saadeti dareyn, yani iki cihan saadeti olarak özetlerdi. Bir yuvanın kuruluş gayesi de budur. Rabbimizin rızasını elde ediş, burun için güzel hasletlerle donanış, hayat basamaklarını çıkarken her merhalede gönül huzuru duyuş, bu yolda filizlenen yavruların yarınlarına ümit dolu gözlerle bakış. Her ömür ecelin gelişiyle son bulur. Dünyada elde edilen bütün mallar gider, yapılan ameller kalır. İşler, vazifeler biter, kazanılan hayırlar ve veballer kalır. Azim, gayret, hırs, şevk, umutlar, emeller hepsi sona erer. İman, amel ve niyetler kalır. Bir ayet-i kerimede dünya hayatı ve kuldan istenen şuur şöyle özetleniyor. Yeryüzünü size boyun eğdiren, onu sizin emrinize amade kılan odur. Dağlarında, ovalarında, vadilerinde, sırtlarında gezin, dolaşın. Allah'ın bahşeylediği rızıklardan yiyin ve bilin ki dönüş onadır. Bu ayet-i kerime Mülk suresinin 15. ayet-i kerimesidir. Bari Celle Celaluhu, yeryüzünü bütün nimetleriyle size verdim. Onu hizmetinize, istifadenize hazır kıldım. Dağlarında, ovalarında, bağlarında, bahçelerinde, çarşılarında, pazarlarında, köyünde, kentinde gezin, dolaşın. Ekin, biçin, alın, satın, çalışın. Gayret edin, didinin, kazanın, yiyin, yedirin, rızıklarından istifade edin buyuruyor bu ayet-i kerimede. Bütün bunları yaparken dönüşün Allah'a olduğunu sakın unutmayın vurgusu yapıyor. Dünya hayatında bütün yapılanların muhasebeden geçeceğini sakın akıldan çıkartmayın buyuruyor. Dünya hayatını, hesabını verecek şekilde yaşayın. Ona göre kazanın, ona göre harcayın. Hayatınızın bütününe ona göre yön verin. Kendinize ona göre bir çerçeve çizin ikazını iki kelimenin içerisine işte böyle sığdırıveriyor. Aile yuvaları, dünya hayatında bize bahşedilen en güzel nimetlerden biridir. Onun da bu şuurla kurulması, iki cihan saadetini elde etmeye vesile olacak şekilde planlanması, maddi manevi kirlerden, paslardan, hedefsizlik ve şuursuzluklardan korunması gerekir. O bir bataklığa dönüştürülmemeli, bataklık haline gelmesine fırsat verilmemeli, içinde huzur ve sükun duyulan meyvelerle zenginleştirilmiş bir gül bahçesi haline getirilmeye çalışılmalıdır. Çekilen zahmetler ve yorgunluklar bu yolda tatlı duygulara dönüşmelidir. Ebedi hayattaki saadet güzelliğini tasvirine dikkat ediniz. Onlar ve eşleri tahtlara, divanlara yaslanmışlardır. Bu hepinizin bildiği Yasin suresinin 56. ayet-i kerimesidir. Tahtlara, divanlara yaslanış, varlık ve nimet içinde oluş, bundan zevk alış, saadet duyuş ifade eder ayet-i kerime. Saadetin eşlerle paylaşıyor olması ayrı bir güzellik, saadete saadet katan bir nimet olarak ayet-i kerimede vurgulanıyor. Şimdi meleklerin müminler için duasına dikkat ediniz. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sana tevbe eden, senin yoluna bağlanan ve senin yolunda yürüyenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları kendilerine vaat ettiğin Adın cennetine koy. Atalarından, eşlerinden ve nesillerinden hayırlı salih olanlar da onlarla birlikte olsun. Şüphesiz sen aziz ve hakim olansın. Onları her türlü kötülüklerden koru. O gün her kimi kötülüklerden korusan muhakkak onu rahmetine erdirirsin. İşte büyük mükafat, işte büyük başarı budur. Bu ayet-i kerimeler de Gafir suresinin 7. 8. ve 9. ayet-i kerimeleridir. Ebedi hayatta bu güzelliği elde etmek, anne ve babalarıyla, eş ve çocuklarıyla, torunlarıyla saadetine saadet katmak isteyenler bunun için çalışmalı. Aile olarak bir hedefe ulaşmanın şuurunda olmalı. Şuurunu amellere dökerek gerçek hayata aksettirmelidir. Geçmiş atalarla, gelecek torunlarla cennette ebedi saadet dünyasında buluşmanın ne büyük bir nimet olduğunu ne olur tefekkür ediniz. 32. nasihat: aile yuvanızda israftan uzak durunuz. Ebu Berze el-Estemi radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamet gününde ömrünü nerede, ne yılda tükettiğinden, ilmiyle amel edip etmediği, ne ameller işlediğinden, malını nereden kazandığı ve nereye harcadığından, bedeninin başına neler getirdiği, onu nelerle karşı karşıya bıraktığından sorguya çekilmedikçe kulun ayakları kaymayacaktır. Bu hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'de Sıfatul Kıyamede yer alan bir hadis-i şeriftir. Malın nereden, nasıl kazanıldığı kadar nereye harcandığı da mühimdir. Dünya için mühimdir, ahiret için de mühimdir. Malın ihtiyaç duyulmayacak derecede hızla biriktirilmesi bir şuursuzluk, gereken yere sarf edilmemesi, dünya ve ahiret için sermaye edinilmemesi bir düşünce.

mal ve imkanı teleftir. Değerlendirilecek bir şeyi değerlendirmeye çalışmak yerine onu heba etmek, onun heba olmasına göz yummaktır. İsraf, Allah'ın lütfettiği malı Allah'ın rızası olmadığı, içinde hayrın bulunmadığı yerlerde sarf etmektir. İsraf hayatın hiçbir alanında güzel olmadığı gibi aile içinde de güzel değildir. Rabbimizin bu konuda dillerde dolaşan fakat amele dökülmesinde ihmaller gördüğümüz bir emri celilini tekrar hatırlatıyoruz. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Bu ayet-i kerime Araf suresinin 31. ayet-i kerimesidir. Ayet-i kerimenin emri hakkıyla yerine getirilse, dünyanın birçok yerindeki yokluğu ve yoksulluğu karşılayacak bir tasarrufun ortaya çıkacağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bir mümin nimet kadrini bilmek zorundadır. Onun müsrif biri olarak zihinlerde yer etmesi doğru değildir. İsraf ile şükür ve kanaat yan yana gelemez. Rabbimiz Rahman'ın kullarının vasıflarını zikrederken zikrettiği vasıfların arasında şu vasıfta yer alıyor. Onlar harcadıklarında ne israfta bulunurlar ne de cimrilik ederler. İkisi arasında adilane bir yol tutarlar. Bu da Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesidir. Mümin ne cimri ne de müsrif olmalıdır. İkisi de aşırılıktır ve ikisi de çirkin hasletlerdendir. Bir insan alışkanlıklarının çoğunu aile içinde, özellikle de çocukluk çağında elde eder. Evinizi israfın yaşanmadığı, nimetin kıymetinin bilindiği bir yuva haline getiriniz. Rabbimizin şükrederseniz elbette ki size nimetimi artırırım müjde ve ikazını unutmayınız. Rabbimiz, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz, helal ve nezih olanlarından yiyin. Sadece Allah'a inanıp kulluk ediyorsanız ona şükredin buyururken bizlere nimetlerin güzelliği ve kul olarak nasıl bir şuur taşımamız gerektiği hatırlatılmış oluyor. Bugün evlerde ne tür israfların sergilendiğini göz önüne getiriniz. Atılan ekmekler, dökülen yemekler, kullanılmayan elbiseler, ihtiyaçları değil iken satın alınan eşyalar, renk renk ayakkabılar, lüks arabalar, yerli yersiz kremler, süsler ve daha neler neler. Diğer taraftan dünyada yoksulluk çeken, barınacak yeri olmayan ve soğuktan titreyen insanlar. Hepsini bir zihinde canlandırınız. Nimetlerin kadrini biliniz. İsraftan uzak durunuz. İnsanı insan yapan değerlerin satın alınamadığını da biliniz. İnsanların yanıltıcı davranışlarına aldanmayınız. Hayırda yarışınız. Şerlerden ve şerlilerden uzak durunuz. Sonradan bolluğunu yaşadığınız nimetler başınızı döndürmesin. Esen rüzgarlar sizi oradan oraya savurmasın, sürüklemesin. 33. nasihat. Kanaatkar olunuz. Kanaat tükenmez bir hazinedir denilir. O gerçekten tükenmez bir hazinedir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek zenginlik mal çokluğundan kaynaklanan zenginlik değil, insanın gönül zenginliğidir buyurur. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin Rikak bölümünde, Sahih-i Müslim'in de Zekat bölümünde yer alır. Abdullah İbni Amr İbni As'ın naklettiği bir hadiste Müslüman olan yetecek derecede rızıklandırılan ve Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlere kanaatkar kılınan kimse felaha ermiştir buyurulur. Bu da Sahih-i Müslim'in Zekat bölümünde, Sünen-i Tirmizi'nin Zühd bölümünde yer alan hadis-i şeriftir. Dünyalık ve makam hırsı insanı nice hatalara sürükler ve dostlarından eder. Aile yuvalarındaki kanaatsizlik, huzursuzluğa, aile fertlerini tedirginliğe sürükler. Aydınlık günleri bile karanlığa çevirir. Gönüllerde yeşeren birçok güzel duyguyu siler, hissedilemez hale getirir. Birçok yuvanın dağılma sebebidir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ikaz sadedinde şöyle buyurur: yazıklar olsun altına, gümüşe, kadifeye, ipekli kumaşlara

0: kul olanlara. Onları elde edince hoşlanıp elde edemeyince razı olmayanlara. Bu hadis-i şerif Buhari'nin cihat bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Bütün bunlara rağmen dünyalık ve makam hırsının günümüzde giderek arttığını, kanaatsizliğin gönülleri kapladığını, birçok huzursuzluğun ve geçimsizliğin kaynağı haline geldiğini, insanları heves ve arzuları peşinde sürüklemeye başladığını görüyoruz. Hırs kolay kolay aşılmaz bir çöldür. İçinde ilerledikçe susuzluk ve ihtiyaç artar ve tedbir alınmamışsa iç yangınına dönüşür. Susuzluk ilerledikçe seraplar görülür ve peşinden koşulur. Koşular susuzluğu daha da artırır. Sinirler gerilir. Zayıf iradeler çözülür veya çöker. Var olana rıza göstermek, alın teriyle kazanmak, helal lokma yemek, helal giyinmek, barınacak bir yeri olmak, elde edilen nimetlere şükretmek, dünyanın daha güzel görünmesine, saadet duygusunun gönle yayılmasına vesiledir. Kanaatkar olan ve ihtiyaçları kadar eşyası aile yuvalarına girenle her yeni eşya sevince vesile olur. Bugün odaları doldurup neredeyse ev içinde ev sakinlerine yer bırakmayan eşyanın çeşnisini düşününüz. Onlar için yapılan masrafları, edinilen borçları, çekilen sıkıntıları, rahat ve konfor için duyulan sıkıntıyı, tedirginliği ve sıhhat kayıplarını, hiç de birbirine uygun olmayan duygu ve arzuların yan yana gelişi, iç içe geçişi, hepsini şöyle bir gözden geçiriniz. Yeni kurulan yuvalar için artık gerekli kabul edilen, olmazsa olmazlardan sayılan eşyanın bir listesi yapılsa kaç kalem tutar dersiniz? Oturma odası, yatak odası, koltuk takımı, mutfak eşyası, bardak, tabak, fincan, tencere takımları, çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, ütü, televizyon, dolaplar ve daha neler neler. Elbiseler ve elbiseler. Sonunda düğün borçları ve bu kadar eşyanın bedelini ödemek için çekilen sıkıntılar. Bu yüzden zorlaşan evlilikler, eşya alınırken yapılan kavgalar, gönül kırgınlıkları ve küskünlükler. Bunları tenkitten çok üzerinde biraz durup düşünmeye vesile olur arzusuyla dile getirmeyi tercih ediyoruz. Ancak çok derinlere dalıp gitmeden bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Yeryüzünde kurulan yuvaların en güzellerinden biri Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatıma'nın kurduğu yuvadır. Şimdi Hazreti Ali'yi dinliyoruz. Resulullah'ın Fatıma'ya hazırladığı çeyiz, bir elbise bohçası, bir su kırbası ve içi izhir otlarıyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Bu hadisi, bu hatırayı Sünen-i Nesai'nin nikah bölümünde bulabilirsiniz. Bu çeyiz listesi elbette ki bağlayıcı değildir. Ancak bizlere çok şey anlatmalıdır. Biz onun ifade ettiği mana üzerinde ayrıca söz söylemek istemiyoruz. Bilinmesini, üzerinde düşünülmesini ve içinde bulunduğumuz kanaatsizliğin, aşırı taleplerin bir muhasebeden geçilmesini arzu ve ümit ediyoruz. Bir insan dünyalık konusunda kendisinden daha zor durumda olan insanlara, amel ve takva konusunda daha iyi durumda olan insanlara bakmalıdır. Aşağıya bakıp şükretmeli, muhtaçlara yardım elini uzatarak sıkıntılarını azaltmaya çalışılmalı, üste bakarak gıpta etmeli, manevi duygular, takva ve güzel hasletler konusunda kendisinden daha iyi olan insanlarla salih amellerde Allah'ın rızasını, af ve mağfiretini elde etmede tatlı bir yarışa girilmelidir. Bu kendisini, kendisiyle beraber bu yarışa ortak olan ailesini de yüceltir. Onlara da değer kazandırır. Bizim ise tersini yaptığımız açık bir gerçektir. Zikri Hakim'in irşadına şimdi kulak veriniz. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırladığı genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva ehli insanlar ki bollukta da darlıkta da infakta bulunurlar. Öfkelerine hakim olurlar. İnsanları affedicidirler. Allah güzel amel ve davranışlarda bulunanları sever. Bu ayet-i kerimeler Ali İmran suresinin 130. 133. ve 134. ayet-i kerimeleridirler. Dünya fanidir. her nefis ölümü tadacaktır. İnsan bu hayattan gelip geçen bir yolcu gibidir. Üstelik o geçtiği saatlerden, dakikalardan, aylardan, yıllardan bir daha geçmesi mümkün olmayan bir yolcudur. Dünyaya ve dünyalığa tutulma, heva ve heveslere, hırslara ve iştahlara esir olma, bütün emel ve ümitleri dünyaya bağlama, fanilik açısından bakıldığında ne kadar manasızdır. Ancak dünyada hayat yolculuğu yapan bir insan, bu yolculuğuyla aynı zamanda ebedi saadeti kazanan veya kaybeden bir yolcudur. Bu üzerinde derin derin düşünülmesi gereken bir bakış açısıdır. Hayat yolculuğuna bu açıdan bakıldığında o ne kadar kıymetli, ne kadar büyük bir fırsattır. Çünkü ahiret hayatı bu hayata bağlıdır. Her saati, her günü, her yılı ayrı bir kıymet taşır. Boşa harcanması gerçekten büyük bir kayıptır. Batıla harcanması ise gerçekten büyük bir aldanış, gaflet, düşüncesizlik ve hüsrandır. Bütün insanlara yöneltilen şu ilahi ikazı tekrar tekrar gözden geçiriniz. Tefekkür ufuklarında şöyle bir dolaşınız. Ayet-i kerimeler şöyle buyuruyor: Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah yolunda sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman olarak bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta çılgın alevlerle kaynayan cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden ve küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih amel işleyenler için de Allah'ın mağfireti ve büyük bir mükafatı vardır. Bu ayet-i kerimeler Fatır suresinin 5. 6. ve 7. ayet-i kerimeleridir. Dünyanın faniliğini biliniz, kıymetini idrak ediniz. Zamanınızı boş şeyler uğruna harcamayınız. Hayatta ve aile yuvanızda kanaatkar olunuz. Ömrünüzü, dostluğunuzu, ailenizi, akrabalık bağlarınızı, dünya ve ahiret saadetinizi hırslar ve nefis arzuları peşinde koşarak heba etmeyiniz. Sadeliğin, tabiiliğin, Rabbimize teslimiyetin, gönle yerleşen manevi duyguların ve yeşeren ümitlerin güzelliğini yaşayınız. Dünyalık içinde yaşayanların çoğunun daha fazlasına ihtiyaç duyarak hayat sürdürdüklerini, muhtaçlık hissini kalplerinden silemediklerini, gerçek zenginliğin gönül zenginliği olduğunu, onların çoğunun bu olgunluğa ulaşmadığını unutmayınız. Rabbimizin bahşettiği imkanlara şükrediniz ve onları Allah'ın helal çizgileri içinde değerlendirerek daha kıymetli bir kazanç elde ediniz. Teslimiyetinizin huzur, şükrünüzün bereket, azminizin muvaffakiyet getireceğini de unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Yeni nasihatlerde buluşmak üzere Allah Resulü'nden ve Rabbimizden gelen ikazlara kulak vermek üzere Allah'a emanet olunuz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hatimi Esam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın diye telkinde bulunmuş olmasın. Her seferinde ben ona şu cevabı veririm: ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Reklam.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kayseri FM. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Haşr suresi 8. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O fey, yurtlarından ve mallarından çıkartılıp uzaklaştırılmış olan ve Allah'ın lütuf ve rızasını isteyen, Allah'a ve peygamberine yardım eden fakir muhacirler içindir. İşte onlar sadıkların ta kendileridir. Yani fey ve ganimetler fakir muhacirler içindir. Bir diğer açıklamaya göre, o mal sizden zengin olanlar arasında elden ele dolaşan bir şey olmasın diye. El-Haşr 7. Fakat fakir muhacirlere olsun diye. Bir başka görüşe göre bu buyruk Yüce Allah'ın akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara El-Haşr 7 buyruğunu beyan etmektedir. Bu sınıflar ayrı ayrı söz konusu edilince mal bunlara verilecektir denildi. Çünkü bunlar hem fakir hem muhacir hem de yurtlarından çıkartılmış kimselerdi. Bu sebeple onlar insanlar arasında bu malda en çok hak sahibi olan kimselerdir. Bir diğer açıklama da şöyledir. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere, muhacir fakirlerin lehine olmak üzere musallat eder. Ta ki o mal dünyadaki insanlar arasında yalnızca zenginler arasında dönüp dolaşan bir mal olmasın. Bir başka görüşe göre anlamı şudur. Allah muhacirler lehine azabı çok çetin olandır. Yani o fakir muhacirler sebebiyle ve onlardan ötürü kafirlere çok çetin azap verendir. Daha önce Yüce Allah'ın akrabalara, yetimlere buyruğunda sözü geçen kimseler de bu fakirlerin kapsamına girmektedir. Bir başka açıklamaya göre bu daha önce geçmiş buyruklara atfedilmiştir. Atıf edatı olarak vavın getirilmeyiş sebebi ise bir kimsenin bu mal Zeyd'indir, Bekir'indir, filanındır, filanındır demesine benzemesindendir.

kimselerdir. Öyle ki bunlardan herhangi bir kimse ayakta durabilmek için açlığından ötürü karnına taş bağlardı. Yine onlardan herhangi bir kimse kendisini örtecek, ısıtacak başka bir şey bulunmadığından dolayı kışın bir çukur kazar içine otururdu. Abdurrahman bin Ebza ve Said bin Cübeyr dedi ki, muhacirlerden kimisinin kölesi, hanımı, evi, üzerinde hac edip gazada bulunacağı devesi bulunmakla birlikte Yüce Allah onların fakir olduklarını belirterek zekattan onlara bir pay ayırmıştır. Yurtlarından çıkartılıp uzaklaştırılmış olan buyruğu da kafirler tarafından Mekke'den çıkartılan demektir. Bu da onları Mekke'den çıkmak zorunda bırakmaları anlamına gelir ki bunlar 100 kişiydiler. Allah'ın dünyada lütuf, ganimet ve ahirette Rablerinin rızasını isteyen Allah yolunda cihatta Allah'a ve peygamberine yardım eden fakir muhacirler içindir. İşte onlar bu yaptıklarında sadıkların ta kendileridir. Rivayet edildiğine göre Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh el-Cabiye'de bir hutbe irad ederek şöyle demiştir. Kur'an'a dair soru sormak isteyen bir kimse Ubey bin Kaab'a gitsin. Feraiz yani İslam miras hukukuna dair soru sormak isteyen kimse Zeyd bin Sabit'e gitsin. Fıkha dair soru sormak isteyen Muaz bin Cebel'e gitsin. Mal isteyen kimse de bana gelsin. Şüphesiz Yüce Allah beni o malın bekçisi ve paylaştırıcısı kılmıştır. Şunu bilin ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını başa alarak onlara bu maldan veriyorum. Daha sonra Mekke'den, yurdumuzdan, mallarımızdan çıkartılıp uzaklaştırılan ilk muhacirler olan ben ve benim gibi olan arkadaşlarımdan başlıyorum. Haşr suresi 9. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar ise kendilerine hicret edenleri severler ve bunlara verilen şeylerden dolayı kalplerinde bir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi muhacirleri öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 11 başlık halinde sunacağız. 1. Medine'yi yurt edinenler ve imana sahip olanlar. Onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar buyruğunda söz konusu edilen yurt edinen kimselerle muhacirlerin oraya göç etmesinden önce Medine'yi vatan edinmiş ensarın kastedildiği hususunda görüş ayrılığı yoktur. İman lafzı tebevve'u yani yurt edinen lafzından başka bir fiil ile nasbedilmiştir. Çünkü bu fiil ancak mekan hakkında kullanılır. Min kablihim yani onlardan evvel lafzındaki min yani dan edatı daha önce geçen yurt edinen anlamı verilen fiilin sılasıdır. Buyruk muhacirlerden önce orayı yurt edinen ve imana kesin olarak inanıp ihlaslı bir imana sahip olan kimseler anlamındadır. Çünkü iman yurt edinilecek bir yer değildir. Bu da Yüce Allah'ın فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ Haydi işinizi sağlam tutun, ortaklarınızı da çağırın. Yunus 71 buyruğunun وَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ Yani ortaklarınızı da çağırın anlamını vermesine benzer. Bu açıklamayı Ebu Ali, Ezzemahşeri ve başkaları söz konusu etmiştir. Böyle bir anlatım Aleftuha tıbnen ve ma'en bârida Ben ona alaf olarak saman ve soğuk su verdim türünden bir anlatım olur. Buyruğun muzafın hasfedilmiş olması şeklinde yorumlanması da mümkündür. Sanki Tebevvuddâra ve mevâdiyel îmân Yani onlar orayı ve iman edenleri yurt edinip yerleştiler denilmiş gibidir. Yurt edinmek fiilinin delalet ettiği anlama göre yorumlanması da mümkündür. Onlar o yurttan ayrılmadıkları gibi imana da sıkı sıkı bağlı kaldılar ve her ikisinden de ayrı kalmadılar denilmiş gibidir. İmanın yurt edinilmesi misal yani deyim olarak da kullanılmış olabilir. Nitekim Tebevve min beni fulanis samim yani filan oğullarının kalplerinin tam ortasına yerleşti demek de böyledir. Ettebevu bir yeri yer edinmek, orada karar kılmak, yerleşmek demektir.
Bu buyrukla Ensar'ın muhacirlerden önce iman ettikleri kastediyor.

0: bilmemektedir. Maksat onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine hicret etmesinden önce iman etmiş olduklarını anlatmaktır. 2. Bu ayetin önceki buyruklarla ilişkisi. Yine bu ayet-i kerimenin kendisinden önceki buyruklarla bağlantısı olmayan bir ayet mi, yoksa onlara atfedilmiş bir ayet mi olduğu hususunda görüş ayrılığı vardır. Bir kesimin açıklamasına göre bu ayet-i kerime daha önce geçen Yüce Allah'ın fakir muhacirler içindir 8. ayet buyruğuna atfedilmiş olup El-Haşr suresindeki bütün ayetler birbirine atfedilmiştir. Ancak bunlar bu husus üzerinde dikkatle düşünüp konuyu insaf ile ele alacak olurlarsa durumun benimsedikleri kanaatten farklı olduğunu göreceklerdir. Çünkü Yüce Allah o kitap ehlinden kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından yerlerinden çıkarandır. Siz de onların çıkacaklarını sanmamıştınız ve bu fasıkları alçaltması içindir. El-Haşr 1-5 diye buyurmakta ve bu buyruklarıyla Nadir oğulları ile Kaynıka oğulları hakkında haber vermektedir. Daha sonra Allah'ın onlardan Resulüne verdiği feye gelince siz onun için ne at oynattınız ne de deveye bindiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere musallat eder. El-Haşr 6 buyruğunda ise feyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu haber vermektedir. Çünkü onu ele geçirmek için herhangi bir binek sırtına binilmemiştir. Daha önce haklarında söz konusu edilen çarpışma ve ağaçlarının kesilmesine gelince onlar sonunda bu işe son vermişler ve bu husus böylece olup bitmişti. Arkasından da Allah'ın fethedilen ülkeler ahalisinden Resulüne verdiği fey Allah'a, peygambere, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara verilir. El-Haşr 7 diye buyurulmaktadır. Bu da önceki buyruklara atfedilen bir söz değildir. Aynı şekilde onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar ise buyruğu da Ensar'dan övgüyle söz etmek ve onlara övgülerde bulunmak sadedinde yeni bir söz başlangıcını teşkil etmektedir. Çünkü onlar elde edilen o feyi muhacirlere teslim etmişlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuş gibidir. Fey fakir olan muhacirleredir. Ensar ise onları severler. Feyin yalnızca onlara verilmesinden ötürü de onları kıskanmazlar. Aynı şekilde onlardan sonra gelenler. El-Haşr 10 buyruğu da yeni bir ifade başlangıcıdır. Haberi de derler ki Rabbimiz bizi mağfiret eyle buyruğudur. İsmail İbni İshak dedi ki Yüce Allah'ın onlardan evvel Medine'yi yurt edinip buyruğu ile onlardan sonra gelenler buyruğu daha önce geçen buyruklara atfedilmiştir. Bunlar da feyde ortaktırlar. Yani bu mal hem muhacirlere hem de onlardan evvel Medine'yi yurt edinenlere aittir. Malik bin Evs dedi ki Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh şu sadakalar yani zekat ancak fakirlere mahsustur. Et-Tevbe 60 ayetini okuyup bu yani zekat bunlara bu ayette sözü edilenleredir dedi. Sonra bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a aittir. El-Enfal 41 buyruğunu okuyarak bu da burada söz edilenlere aittir dedi. Daha sonra Allah'ın fethedilen ülkeler ahalisinden Resulüne verdiği fey fakir muhacirler içindir. El-Haşr 7-8 ayetleriyle onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar ayetini ve onlardan sonra gelenler El-Haşr 10 ayetlerini okuduktan sonra dedi ki andolsun ki eğer yaşayacak olursam Himyar Dağı'nın tepesinde bulunan çobana dahi bu maldan payı alnı terlemeksizin ulaşacaktır dedi. Yine denildiğine göre o muhacirlerle ensarı çağırıp Yüce Allah'ın kendisine bu kabilden nasip ettiği fetihlere ne şekilde uygulama yapacağı hususunda danıştıktan sonra onlara dedi ki bu işi iyice gözden geçirin, iyiden iyiye üzerinde düşünün, daha sonra yarın sabah yanıma gelin. O da gece düşünüp durdu. Sonunda bu ayetlerin bu gibi hususlar hakkında nazil olduğunu iyiden iyiye anladı. Sabah yanına geldiklerinde dün gece El-Haşr suresindeki ayetler üzerinde durdum deyip Allah'ın fethedilen ülkeler ahalisinden Resulüne verdiği fey fakir muhacirler içindir. El-Haşr 7-8 buyruklarını okudu. Yüce Allah'ın işte onlar sadıkların ta kendileridir. El-Haşr 8 buyruğuna ulaşınca bu ancak burada söz edilenlere aittir dedi. Sonra Yüce Allah'ın onlardan sonra gelenler derler ki şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. 10. ayet-i kerime buyruğunu okuyup dedi ki artık Müslüman olup da bunun kapsamına girmeyen hiçbir kimse kalmıyor dedi. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 3. Ömer radıyallahu anh'ın fethedilen arazilere dair uygulaması. Malik'in Zeyd bin Eslem'den onun babasından rivayetine göre Ömer şöyle demiştir. Şayet daha sonra gelecek insanlar olmasaydı fethedeceğim her bir kasabayı mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i paylaştırdığı gibi paylaştırırdım. Birçok yoldan gelmiş oldukça yaygın yani müstefiz rivayetlerde belirtildiğine göre Ömer Irak sevadını, sevat toprak coğrafya, Mısır'ı ve elde ettiği ganimetleri atiyelere yani maaşlar, halkın ve çoluk çocukların rızıklarına kaynaklık teşkil etsin diye savaşçılara paylaştırmaksızın bırakmıştır. Zübeyr, Bilal ve ashabtan daha başka kimseler ise fethedilen yerlerin kendilerine paylaştırılmasını istediler. Ömer onların bu isteklerini uygun bulmadı. Bu usta yaptığı uygulamanın mahiyeti hakkında farklı görüşler vardır. Onun uygulaması hususunda orduya katılanların gönüllerini hoş ettiği söylenmiştir. Gönül hoşluğuyla herhangi bir bedel almaksızın payını Müslümanlara bırakmak isteyenler azınlıktaydılar. Bunu kabul etmeyen kimselere ganimetten kendisine düşen payın bedelini verdi. O toprakları mücahitlerin gönüllerini hoş ettikten sonra bıraktı diyen kimseler onun bu uygulamasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması gibi değerlendirmiştir. Çünkü Peygamber de Hayber'i paylaştırmıştı. Zira Ömer'in paylarını satın alması ve diğerlerinin de gönül hoşluğu ile paylarını terk etmeleri tıpkı orayı paylaştırması seviyesindedir. Bir diğer görüşe göre ise o savaşa katılanlara herhangi bir şey vermeksizin oraları bırakmıştır. Ömer bu hususta Yüce Allah'ın yurtlarından ve mallarından çıkartılıp uzaklaştırılmış fakir muhacirler içindir. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. El-Haşr 9-10 ayetlerinde geçtiği üzere bu usta tevil yaparak uygulamada bulunmuştur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 4. Ganimet olarak alınan taşınmazın paylaştırılması. İlim adamları ganimet olarak alınan akarın paylaştırılması hususunda farklı görüşlere sahiptir. İmam Malik der ki, imamın yani İslam devlet başkanının akarı Müslümanların maslahatına vakfetmesi hakkı vardır. Ebu Hanife dedi ki, imam böyle bir yeri paylaştırmak ya da Müslümanların maslahatına vakfetmekten birisini tercih etmekte serbesttir. Şafii dedi ki, imamın Müslümanların rızasını almaksızın vakfetmesi hakkı yoktur. Aksine o diğer mallar gibi bu akarı onlara paylaştırır. Her kim gönül hoşluğuyla hakkından feragat edecek olursa o vakit imam da bunu onlara vakıf edebilir. Gönül hoşluğuyla hakkından vazgeçmeyen kimsenin de kendi malını alması hakkı öncelik kazanır. Ömer radıyallahu anh ganimet alanların gönüllerine hoş etmeye çalışmış ve ganimetlerini onlardan satın almıştır. Bu görüşe göre Yüce Allah'ın onlardan sonra gelenler El-Haşr 10 buyruğu kendisinden önceki buyruklar ile ilişkisiz olur ve bu durumda onlar kendilerinden önce gelenlere dua etmeye ve onlardan övgü ile söz etmeye teşvik edilmiş olurlar. 5. Medine şehrinin üstünlüğü. İbn-i Vehb dedi ki, ben İmam Malik'in Medine'nin diğer şehirlere üstün olduğunu söz konusu ederek şöyle dediğini duydum. Medine iman yurdu ve hicret yurdu edinilmiştir. Diğer şehirler ise kılıçla fethedilmiştir. Sonra da Yüce Allah'ın onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar ise kendilerine hicret edinenleri severler ayetini okudu. Bursa dair açıklamalar ile Mescid-i Haram ve Medine Mescidinde namaz kılmanın faziletine dair açıklamalar daha önceden geçmiş bulunduğundan tekrarlamanın bir anlamı yoktur. 6. Muhacirlere verilenleri kıskanmayan ensar ve bunlara verilen şeylerden dolayı kalplerinde bir çekememezlik duymazlar. Yani fey malından ve başka mallardan özel olarak muhacirlere verilen şeyler dolayısıyla onları kıskanmazlar. Genellikle böyle açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre hasfedilmiş iki muzafın takdiri söz konusudur. Manada şöyledir. Onlara verilen şeylere bir ihtiyaç duymazlar. İnsanın içinde gidermeye gerek duyduğu her bir şey bir ihtiyaçtır. Muhacirler ensarın evlerinde kalıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nadir oğulları mallarını ganimet olarak alınca ensarı çağırdı ve muhacirleri kendi evlerinde misafir edip mallarına ortak kılmaları dolayısıyla onlara teşekkür ettikten sonra şöyle dedi. Arzu ederseniz Allah'ın bana nadir oğullarından fey olarak verdiği malı sizlerle onlar arasında paylaştırırım. Muhacirler de önceden olduğu gibi sizin meskenlerinizde kalmaya, mallarınızdan faydalanmaya devam ederler. Dilerseniz yalnızca onlara bu malları veririm ve sizin evlerinizden ayrılırlar. Bunun üzerine Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz şöyle dediler. O malı muhacirler arasında paylaştıralım. Bununla birlikte eskiden olduğu gibi evlerimizde kalmaya devam etsinler. Ensar hep birlikte şöyle seslendi. Biz gönül hoşluğuyla hakkımızı onlara veriyoruz ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Ensar'a, Ensar'ın çocuklarına merhamet buyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhacirlere ganimetleri taksim etmekle birlikte daha önce sözünü ettiğimiz üç kişi dışında Ensar'dan hiç kimseye bir şey vermedi. Yüce Allah'ın ve bunlara verilen şeylerden dolayı kalplerinde bir çekememezlik duymazlar buyruğunun onlara verilen malın az olma halini kastetmiş olması ihtimali de vardır. Onlar bunun yerine kendilerine verilene razı olur ve onu kabul ederler demek olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada kaldığı sürece bu hallerini devam ettirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ise tabii ölçüler içerisinde dünyanın etkisi altında kaldılar. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları uyarıp şöyle demişti. Sizler benden sonra başkalarının size tercih edildiğini göreceksiniz. Havzın kenarında benimle karşılaşacağınız vakte kadar sabrediniz. 7. Genel olarak ashabın, özel olarak ensarın sıkıntılı zamanlarda bile başkalarını kendilerine tercih etmeleri. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi, muhacirleri öz nefislerine tercih ederler buyruğu ile ilgili olarak Tirmizi'de Ebu Hureyre'den şu rivayet kaydedilmektedir. Bir adamın yanında geceleyin bir misafir kaldı. O şahsın yanında ise ancak kendisine ve çocuklarına yetecek kadar yiyecek vardı. Hanımına çocukları uyut, kandili söndür ve yanında ne varsa misafirin önüne getir dedi. Bunun üzerine şu, kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi muhacirleri öz nefislerine tercih ederler buyruğu nazil oldu. Tirmizi dedi ki bu hasen sahih bir hadistir. Tirmizi 5. cilt 409. Müslim de bu hadisi rivayet etmiştir. Müslim 3. cilt 1624. Yine Müslim Ebu Hureyre'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben çok fakirim dedi. Peygamber hanımlarından birisine haber gönderdi. O da seni hak ile gönderene yemin ederim ki yanımda sudan başka bir şey yok dedi. Daha sonra bir diğerine haber gönderdi. O da aynı şeyi söyledi. Nihayet hepsi de aynı cevabı verdiler. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki yanımda sudan başka bir şey yok. Bunun üzerine peygamber bu adamı bu gece kim misafir edebilir? Allah'ın rahmeti de onun üzerine olsun. Ensardan bir adam kalkıp ben ey Allah'ın Resulü dedi. Onu alıp evine götürdü. Hanımına yanında bir şey var mı diye sordu. Kadın çocuklarıma yetecek kadardan fazlası yok dedi. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Sen onları herhangi bir şeyle oyala. Misafirimiz içeri girince kandili söndür ve bizim yemek yediğimizi ona hissettir. Yemeğe oturdu mu sen de kalk ve kandili söndür. Ebu Hureyre dedi ki onlar sofraya oturdular, misafir de yemeği yedi. Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidince Peygamber şöyle buyurdu. Yüce Allah dün gece misafirinize yaptığınız ikramı gerçekten beğendi. Müslim 3. cilt 1624, Bukhari 3. cilt 1382. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Bir adam kendisini misafir olarak ağırlasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ancak peygamberin yanında ona ikram edecek hiçbir şey yoktu. Bu adamı misafir edecek bir kimse yok mu? Allah ona rahmet etsin dedi. Ensardan Ebu Talha diye anılan birisi kalktı, o adamı alıp evine götürdü diyerek hadisi az önceki hadise yakın lafızlarla nakletti. Ancak bu rivayette ayetin bunun üzerine indiğini de belirtti. Müslim 3. cilt 1624-1625. El-Mehdevi'nin Ebu Hureyre'den naklettiğine göre bu Sabit bin Kays ile Sabit'in kendisine misafir olduğu ve Ebu'l-Mütevekkil diye anılan Ensardan bir kimse hakkında inmiştir. Ebu'l-Mütevekkil'in yanında kendisinin ve çocuklarının yiyeceği dışında bir şey yoktu. Hanımına kandili söndür ve çocukları uyut deyip yanında ne varsa misafirinin önüne getirdi. En-Nehas da bunu böylece zikrederek şöyle demiştir. Ebu Hureyre dedi ki, Ensardan Ebu'l-Mütevekkil diye anılan bir adama Sabit bin Kays misafir geldi. Ebu'l-Mütevekkil'in kendisinin ve çocuklarının yiyeceği dışında bir şeyi yoktu. Hanımına kandili söndür, çocukları uyut dedi. Bunun üzerine kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi muhacirleri öz nefislerine tercih ederler. İşte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir ayeti nazil oldu. Bu işi yapanın Ebu Talha olduğu söylenmiştir. El-Kuşeyri Ebu Nasr Abdurrahim bin Abdülkerim'in naklettiğine göre İbn Ömer şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisine bir koyun başı hediye edildi. O, kardeşim filan ve onun çocuklarının buna ihtiyacı daha çoktur diyerek o başı onlara gönderdi. Her biri o başı diğerine gönderip durdu. Sonunda elden ele 7 ev dolaştı ve nihayet ilk sahiplerine geri döndü. Bunun üzerine kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi başkalarını öz nefislerine tercih ederler buyruğu nazil oldu. Hakim Müstedrek 2. cilt 256, Beyhaki Şuabul İman 3. cilt 259. Bunu Es-Salebi Enes'ten naklederek dedi ki, ashabtan birisine bir koyun başı hediye edildi, çok fakir bir kimseydi. O başı bir komşusuna gönderdi. O baş 7 evde 7 kişiye elden ele dolaştı. Sonra birincisinin eline geri döndü. Bunun üzerine öz nefislerine tercih ederler ayeti indi. İbn Abbas dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nadir oğulları günü Ensar'a dedi ki, İsterseniz yurtlarınıza ve mallarınıza ve yurtlarınıza hicret eden muhacirlere malı paylaştırırım. Siz de bu ganimette onlara ortak olursunuz. İsterseniz yurtlarınız ve mallarınız sizin olmak üzere size ganimetten hiçbir pay vermeyelim. Bunun üzerine Ensar dedi ki, hayır, bizler kardeşlerimizle yurtlarımızı ve mallarımızı paylaştırmaya devam edelim ve ganimeti yalnızca onlara verelim. Bunun üzerine öz nefislerine tercih ederler ayeti nazil oldu. Ancak birincisi daha sahihtir. Bukhari ve Müslim'de Enes'ten gelen rivayete göre bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendi arazisindeki bir takım hurma ağaçlarını tahsis ederdi. Bu Kureyza ve Nadir oğulları diyarı fethedilinceye kadar böyle devam etti. Artık bundan sonra Peygamber daha önce o kimselerin verdiklerini sahiplerine geri verdi. Müslim'in lafzı böyledir. Bukhari 3. cilt 1137, 4. cilt 1478, 1510, Müslim 3. cilt 1392. Ez-Zühri Enes bin Malik'ten rivayetle dedi ki, muhacirler Mekke'den Medine'ye geldiklerinde ellerinde mal namına hiçbir şey yoktu. Ensar'ın ise arazi ve akarları vardı. Ensar her yıl mallarından elde ettikleri mahsullerinin yarısını onlarla paylaştırdılar. Buna karşılık onlar, yani muhacirler de çalışıp mallarının bakımlarını üzerlerine almışlardı. Enes bin Malik'in annesi Ummu Süleym diye anılırdı. Ummu Süleym, Ebu Talha'nın oğlu Abdullah'ın da annesiydi. Abdullah Enes'in anne bir kardeşiydi. Enes'in annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hurmalığını vermiş. Resulullah da o hurmalığı azatlısı ve Usame bin Zeyd'in de annesi olan Ummu Eymen'e vermişti. İbn-i Şihab dedi ki, Enes bin Malik'in bana haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayberlilerle savaşı bitirip Medine'ye geri döndükten sonra muhacirler Ensar'a daha önceden kendilerine vermiş oldukları meyve bağışlarını geri verdiler. Enes dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anneme hurmalıklarını geri verdi. Ummu Eymen'e de o hurmaların yerine kendi bahçesinden verdi. Bu hadisi Müslim'de rivayet etmiştir. Müslim 3. cilt 1391, Bukhari 2. cilt 926. 8. Başkalarını kendisine tercih etmek, buna dair örnekler ve sınırları. İthar, yani başkasını kendisine tercih. Kişinin başkasını nefsine ve nefsinin dünyevi paylarına, dini payları arzu ederek tercih etmesi demektir. Bu tutum, yakinin güçlü oluşundan, sevgi sağlamlığından ve meşakkatlere karşı sabırlı olmaktan ileri gelir. اَثَرْتُهُ بِكَذَا Bu hususta onu tercih ettim denilirken, bunu ona özellikle tahsis ettim ve tercih ettim demektir. Buradaki ithar, yani tercih etmenin mef'ulü hasfedilmiştir. Yani onlar mallarında, evlerinde onları kendilerine tercih ederler. Ancak bunu varlıklı olmakla birlikte değil, bunlara önceden de açıklandığı gibi ihtiyaç duymakla birlikte yaparlar. Muvatta'da yer alan rivayette belirtildiğine göre İmam Malik'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe radıyallahu anh'den şu rivayet ulaşmıştır. Oruçlu olduğu bir sırada bir yoksul ondan bir şeyler dilenmişti. Evinde ise yalnızca bir ekmek vardı. Bir cariyesine o ekmeği ona ver dedi. Cariyesi yanında kendisiyle oruç açacağın bir şey yok deyince yine sen o ekmeği ona ver dedi. Cariyesi ben de denileni yaptım dedi. Akşam olunca daha önce bize hediye vermemiş bir hane halkı ya da bir kimse bize yufkaya sarılı bir koyun hediye etti. Ayşe beni çağırıp bundan ye dedi. İşte bu senin o ekmeğinden hayırlıdır. Muvatta 2. cilt 997. İlim adamlarımız dedi ki işte bu karlı bir maldır ve Allah nezdinde tertemiz bir fiildir. Yüce Allah bundan dilediğini acilen verir. Bununla birlikte bu sebeple onun için saklanan mükafatı da eksiltmez. Allah için bir şeyi terk eden bir kimse hiçbir zaman onun yokluğunu hissetmez. Ayşe radıyallahu anha bu davranışı ile Yüce Allah'ın kendilerinden ihtiyaç içinde bulunsalar dahi başkalarını kendilerine tercih eden kimselerden olmakla övdüğü kimseler arasına katılmıştır. Şüphesiz ki böyle bir iş yapan bir kimse nefsinin cimriliğinden korunmuş ve daha sonrası asla ziyanın söz konusu olmayacağı bir kurtuluşa ermiş olur. Rivayetteki yufkaya sarılmış bir koyun ifadesinin manası şudur. Bu Arapların yahut bazılarının ya da ileri gelenlerinin bir kısmının yiyeceğiydi. Onlar bir koyun yahut bir kuzuyu yüzdükten sonra tamamen buğday unu hamuru ile üzerine örter ve ona sarıp sarmalarlardı. Sonra bu haliyle onu tandıra asarlardı. Bu şekilde yüzülmüş koyun ya da kuzunun bütün yağları onun üzerine örten hamura sızardı. Bu onlarca makbul, hoş bir yiyecek idi. Nesai'nin Nafi'den rivayet ettiğine göre İbn Ömer hastalanmış ve canı üzüm çekmişti. Ona bir dirheme bir salkım üzüm satın alındı. Bir yoksul gelip bir şeyler dilendi. Bu sefer o salkımı bu yoksula verin dedi. Arkasından bir adam o salkımı yine bir dirheme satın alıp onu İbn Ömer'e getirdi. Yine o yoksul gelip dilencilik etti. Yine İbn Ömer o üzümü buna verin dedi. Bir başka adam bu salkımı yine bir dirheme satın aldı ve sonra bunu ona geri getirdi. Dilenci tekrar geri dönmek istedi ancak ona engel olundu. Eğer İbn Ömer yediği salkımın aynı salkım olduğunu bilmiş olsaydı asla tadına bakmazdı. Çünkü Allah için elinden çıkardığı bir şeyi tekrar geri dönüp almazdı. İbnül Mübarek dedi ki bize Muhammed bin Mutarrif haber verdi. Dedi ki bize Ebu Hazim Abdurrahman bin Said bin Yerbu'dan anlattı. O Malik Eddar'dan şöyle dediğini nakletti. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh 400 dinar aldı. Onu bir keseye koyduktan sonra hizmetkara dedi ki al bunu Ebu Ubeyde bin El-Cerrah'a götür. Sonra bunları nasıl kullanacağını görecek şekilde bir süre evde oyalanıver. Hizmetkar o parayı alıp Ebu Ubeyde'ye götürdü ve ona şöyle dedi. Müminlerin emiri sana der ki sen bu parayı ihtiyaçlarına harca. Ebu Ubeyde Allah onun bağını gözetsin ona rahmet buyursun dedikten sonra ey cariye gel diye seslendi. Şu 7 dinarı filana şu 5 dinarı filana götür diye hepsini tüketinceye kadar dağıttı. Hizmetkar Hazreti Ömer'e geri döndü, ona durumu bildirdiğinde benzeri bir keseyi Muaz bin Cebel için hazırladığını gördü. Ona bunu da al Muaz bin Cebel'e götür, bunları nasıl kullanacağını görünceye kadar da bir süre evde oyalan dedi. Hizmetkar o parayı alıp Muaz'a götürdü ve ona "Müminlerin emiri sana der ki sen bu parayı ihtiyaçlarına harca," dedi. Muaz, "Allah ona rahmet buyursun, o bizi gözettiği gibi Allah da onu gözetsin," dedi ve "Ey cariye, gel filanın evine şu kadar, filanın evine şu kadar götür," dedi. Muaz'ın hanımı durumu görünce "Peki ya biz?" dedi. "Allah'a yemin ederim biz de yoksul kimseleriz, bize de ver." Kesede sadece 2 dinar kalmıştı, bunları da hanımına verdi. Hizmetkar Ömer radıyallahu anh'a dönüp gördüklerini haber verince Ömer bu işe çok sevindi ve "Bunlar kardeşlerdir, birbirlerindendir," dedi. Muaviye'nin Ayşe radıyallahu anh'a gönderdiği bağışı kullanması da buna benzer. Muaviye'nin gönderdiği para 10 bin dirhem idi ve İbnül Munkedir onun yanına girmişti. Dipnot: yazma nüshada bir boşluk. Şayet kişinin sahip olduğu malın tamamını sadaka vermesini yasaklayan sayı haberler varit olmuştur denilecek olursa şöyle cevap verilir: böyle bir uygulama fakirliğe sabredeceğinden emin olunmayan ve gerekli harcamalarını yapacağı bir şeyler bulamayıp dilenciliğe mecbur kalacağından korkulan kimse için mekruhtur. Yüce Allah'ın başkalarını kendilerine tercih ettikleri için övdüğü ensar ise bu durumda değillerdi. Aksine onlar Yüce Allah'ın buyurduğu gibi sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler, El-Bakara 177 idiler. Onlar arasında İsar, yani başkalarını tercih, malı elde tutmaktan daha üstün idi. Fakirliğe sabredemeyip dilenciliğe maruz kalacak kimseler için ise malı elde tutmak, başkalarını tercih etmekten daha efdaldir. Rivayete göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yumurta kadar bir altın getirerek "Bu sadakadır," dedi. Peygamber onu o adamın üzerine atarak dedi ki, "Sizden herhangi bir kimse sahip olduğu malın tamamını getirip onu sadaka verdikten sonra oturup insanlara el açacak hale düşmesin," diye buyurdu. Dipnot: hadisin sadece kavli bölümü İbn-i Hibban Sahih 8. cilt 165, Darimi 1. cilt 479, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 4. cilt 181. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 9. İthar, yani başkasını tercihin mertebeleri. Can ile tercih, mal ile. Sonunda o da canın yongası olsa dahi tercihin üstündedir. Çokça kullanılan darb-ı mesel mesabesindeki ifadelerden birisi de şudur: وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ اَقْسَى غَايَةَ الْجُودُ. Cömertçe canını feda etmek cömertliğin en ileri derecesidir. Sevginin tarifi hususunda sufilerin güzel ibarelerinden birisi de sevginin, yani muhabbetin ithar demek olduğudur. Nitekim Aziz'in karısı ileri derecede Yusuf sevince onu kendisine tercih ederek "Ondan murad almak isteyen bendim," demişti. Canı feda etmenin en üstün mertebesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumak amacıyla yapılan fedakarlıktır. Sahihte belirtildiğine göre Ebu Talha Uhud gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vücudunu kalkan etmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise insanları görmek üzere başını uzatıyor. Ebu Talha ona "Başını uzatma ey Allah'ın Resulü, sana isabet ettirmesinler. Benim göğsüm senin göğsün önündedir," diyordu. Bukhari 3. cilt 1386, 4. cilt 1490, Müslim 3. cilt 1443. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi eliyle gelen darbeye karşı korumuş, bundan ötürü de çolak kalmıştı. Huzeyfe el-Adevi dedi ki, "Yermuk günü beraberinde az bir miktar su olduğu halde bir amcam oğlunu aramaya koyuldum. Bu arada kendi kendime, eğer henüz canı çıkmamış ise ona bu sudan içiririm," diyordum. Ansızın onu görüverdim. Ona "Su ister misin?" dedim. Başıyla "Evet" diye işaret etti. Tam bu sırada bir kişi "Ah ah" diye inliyordu. Amcamoğlu bana "Ona git" diye işaret etti. Meğer o kişi Hişam bin el-As imiş. Ona "Sana su vereyim mi?" dedim. "Evet" diye işaret etti. Bir başkasının "Ah ah" demekte olduğunu işitince "Hişam onun yanına git" diye işaret etti. Onun yanına vardığımda ölmüş olduğunu gördüm. Tekrar Hişam'a geri döndüğümde o da ölmüştü. Amcamın oğlunun yanına döndüm, o da ölmüştü. Ebu Yezid el-Bistami dedi ki, "Belli bir delikanlının beni yenik düşürdüğü gibi hiç kimse yenik düşürmemiştir. O hac etmek üzere giderken bize uğradı. Bana ey Ebu Yezid dedi. Size göre zühdün tanımı nedir? Ben bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz dedim. O bizde belh köpekleri de böyle yapar dedi. Ben peki ya size göre zühdün tanımı nedir diye sordum. O bulamazsak şükrederiz, bulursak başkalarını kendimize tercih ederiz dedi. Zunnun el-Mısri'ye kalbi açık zahidin tanımı nedir diye soruldu. O üç özelliktir dedi. Toplanmış olanı dağıtmak, elde bulunmayanı istemeye son vermek ve gıdaya ihtiyacı varken başkasını tercih etmek. Ebu'l-Hasan el-Antaki'den nakledildiğine göre yanında Rey kasabalarından birisinde 30 küsur kişi bir araya geldi. Beraberlerinde hepsini doyurmayacak kadar birkaç tane ekmek vardı. Bütün ekmekleri kırdılar. Kandili söndürüp yemeğe oturdular. Yemek kaldırıldığında olduğu gibi duruyordu. Kimse ondan bir şey yememiş. Herkes arkadaşını kendisine tercih etmişti. 10. Fakirlik içinde olmak. Yüce Allah'ın kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi buyruğunda yer alan ve fakirlik diye manası verilen el-hasasa kişinin durumunu bozan, sarsan ihtiyaç içinde olmak hali demektir. Bunun aslı bir hususa tek başına sahip olmak ya da elinde bulundurmak demek olan ihtisastan gelmektedir. O halde bu lafız münferiden muhtaç olmak demektir. Yani onlar fakirlik ve ihtiyaç içerisinde bulunsalar dahi demek olur. Şairin şu beytinde de bu anlamda kullanılmıştır. اَمَّنْ رَبِيُوا اِذَا تَكُونَ خَسَاسَ عَاشَ السَّقِيمُ بِهِ وَاَثْرَ الْمُقْتِرِ Bahara gelince eğer ihtiyaç ve fakirlik varsa onunla hasta olan da yaşar, eli dar olan da zenginleşir. 11. Cimriliğin mahiyeti ve ondan korunmanın güzel sonucu. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir buyruğunda geçen eşşuh ile el-buhul aynı şeylerdir. Yani cimrilik demektir. Mesela Raculun şahihun beyni şuhhi ve şahhi ve şahahati. Cimriliği apaçık, oldukça cimri adam denilir. Amr bin Kulsum da şöyle demiştir. تَرَ اللَّحِزَ الشَّحِيهَا اِذَا اُمِّرَتْ عَلَيْهِ لِمَالِهِ ف۪يهَا مُه۪ينَ Sen tahammülsüz, cimri ve malına tutkun kimsenin önüne şarap getirildiği vakit oldukça alçalmış olduğunu görürsün. Bazı dilciler ayette geçen اَشْشُحُّ'nun el-buhul'dan daha ileri derecedeki bir cimriliği ifade ettiği kanaatindedir. Es-sihah'da şöyle denilmektedir. اَشْشُحُّ hırs ile birlikte cimrilik demektir. Bu fiil şehihte teşahhu yani sen cimrilik ettin edersin şeklinde kullanıldığı gibi şehihte teşuhhu ve teşihhu şeklinde de kullanılır. Raculun şehihun cimri adam demek olup çoğulu kavmun şihahun ve eşihhatun yani cimri kimseler diye gelir. Ayet-i kerimeden kasıt, zekat ve farz olmayan akrabalık bağlarını gözetmek, misafirlik ve buna benzer hususlarda cimrilik göstermektir. Bu gibi yerlere gerekli infakı yapmakla birlikte kendisine karşı eli sıkı davranan bir kimse, ne şahih ne de bahil yani cimridir. Kendisine bol harcamalarda bulunmakla birlikte sözünü ettiğimiz zekat ve itaat alanlarında gereği gibi infakta bulunmayan bir kimse ise nefsinin cimriliğinden korunmamış olur. El-Esved'in İbn Mesud'dan rivayet ettiğine göre bir adam ona gelip şöyle demiş. Ben helak olmuş olmaktan korkarım. İbn Mesud neden diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Yüce Allah'ın kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir diye buyurmaktadır. Ben ise oldukça cimri birisiyim. Hemen hemen elimden hiçbir şey çıkmıyor. Bunun üzerine İbn Mesud şöyle dedi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın sözünü ettiği cimrilik bu değildir. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sözünü ettiği cimrilik senin haksızlık ederek kardeşinin malını yemendir. Senin halin ise buhul yani eli sıkılıktır. Bununla birlikte eli sıkılık çok kötü bir şeydir. Bu açıklamalarıyla Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şuh ile buhul arasında fark gözetmiş bulunmaktadır. Tavus dedi ki bahillik insanın elinde bulunandan cimrilik etmesidir. Şuh ise insanın başkasının elinde bulunanlara göz dikmesi, ister helal ister haram olsun, ellerinde bulunanın kendisinin de olmasını sevmesi ve bir türlü doymamasıdır. İbn-i Cübeyr dedi ki, cimrilik zekatı vermemek ve haram mal biriktirmektir. İbn-i Uyeyne ise şuh, yani mealde cimrilik, zulüm demektir. Leys, farzları terk edip haramları işlemektir. İbn Abbas, kim hevasına uyar, imanı kabul etmezse işte o şahih, yani cimridir demiştir. İbn Zeyd, her kim bir şeyi Allah'ın nehyettiği bir başka şey için almazsa ve yine cimriliği Allah'ın kendisine emrettiği herhangi bir şeyden alıkoyup engellemeye çağırmazsa, o kimseyi Allah öz nefsinin cimriliğinden korumuş olur. Enes dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zekatı veren, misafire ikram eden ve musibet hallerinde bir şeyler veren bir kimse cimrilikten uzaktır. Beyhaki Şuab-ül İman 7. cilt 427, Taberi Camiül Beyan 28. cilt 44. Yine ondan gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı yapardı. Allah'ım, nefsimin cimriliğinden, israfımdan ve vesveselerinden sana sığınırım. Deylemi El-Firdevs 1. cilt 460. Ebu'l-Heyyac El-Esedi dedi ki, bir adamı tavaf esnasında Allah'ım beni nefsimin cimriliğinden koru diye dua edip buna başka hiçbir şey eklemediğini gördüm. Ben ona niye böyle yaptığını sordum, şu cevabı verdi. Eğer nefsimin cimriliğinden korunacak olursam hırsızlık da yapmam, zina da etmem, kötü hiçbir iş yapmam. Bir de ne göreyim, o kişi Abdurrahman bin Avf imiş. Taberi Camiul Beyan 28. cilt 43. Derim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğu da buna delildir. Zulümden sakınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümat, yani karanlıklardır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etti. Onları birbirlerinin kanlarını dökmeye kadar götürdü. Kendilerine haram kılınan başkalarına ait hakları helal bellemek noktasına kadar ulaştırdı. Müslim 4. cilt 1996, Müsned 2. cilt 431, 3. cilt 323. Biz bu hususu Âl-i İmrân suresinin sonlarında 180. ayet 4. başlıkta açıklamış bulunuyoruz. Kisra arkadaşlarına, Ademoğluna en zararlı şey nedir diye sormuş. Onlar fakirlik demişler. Kisra, cimrilik fakirlikten zararlıdır. Çünkü fakir bir şeyler buldu mu karnı doyar. Fakat cimri bir kimse bulacak olsa dahi ebediyen doymaz demiş. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Aşırı hıza red, yaşamaya evet. Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel FM 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo ile Arapça dersleri programı Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 50. sayfasında yer alan 5. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada yer alan 5. alıştırmanın sizden ne istediğini, ne tür bir vazifeyle sizi vazifelendirdiğini programımızın bir önceki bölümünde izah etmiştim. Ve hadi zatında burayı size ödev olarak tevdi etmiştim. Umarım siz ödevlerinizi yapsanız. Şimdi vereceğim cevaptan sonrasında kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olacaksınız. Efendim şimdi burada yer alan toplam 6 cümle var. Bu cümlelerin her birinde boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken fiil sıygalarını, fiil kiplerini tercih etmiş olmalısınız. Birinci cümlede "Eqara'tum el-Kur'an el-yevme ya ebnai" ifadesinin üzerinde durduk programımızın bir önceki bölümünde. Bugün Kur'an okudunuz mu yavrularım, çocuklarım anlamında bir cümle. Hitap ebna için, yani erkek çocuklar için olduğundan "Qara'tunne" sigasını tercih edemeyeceğimizi, yani muhatabın cinsiyetinin müzekker oluşundan, muhatapların cinsiyetinin müzekker oluşundan hareketle boşluğu qara'tum seçeneğiyle tamamlayacağımızı ifade ettik. İkinci cümleye bakalım şimdi. İkinci cümlede meta denilip boşluk bırakılmış ve min Mekke'te ya ihvani ifadesi yer almış. Peki meta raca'tum min Mekke'te ya ihvani böyle mi demeliyiz, yoksa meta raca'tunne min Mekke'te ya ihvani böyle mi demeliyiz diye sorsam, cevabınız muhakkak meta raca'tum min Mekke'te ya ihvani şeklinde olmalı diye, böyle olur diye düşünüyorum. Peki o zaman muhatabımız erkek kardeş anlamındaki ah kelimesinin çoğulu olan ihvan olduğundan, o halde muhatabımız sayı bakımından cem, cinsiyet bakımından müzekker. Öyleyse cem müzekker olmasından hareketle ne yapacağız? Boşluğu raca'tum seçeneğiyle tamamlayacağız. Üçüncü cümle, ben doğrudan çözümü vermek istiyorum size. Eğaseltunne vucuhekunne bisabuni boşluğu gaseltunne ifadesiyle tamamlamış olmalıydınız. Eğaseltunne vucuhekunne bisabuni cümlesini yüzünüzü sabunla yıkadınız mı şeklinde anlarız. Eğaseltunne vucuhekunne bisabun yüzünüzü veya yüzlerinizi sabunla yıkadınız mı anlamında bir ifade. Cümlede geçen, bu cümlede geçen ve vucuh kelimesine bitişen künne zamirinin cem muhatabe oluşundan hareketle ne yapacağız? Biz boşluğa getireceğimiz fiil kipini tespit ve tayin ederken cem muhatabe bir kip getireceğiz. Bu da gaseltünneden başkası olmayacak. Dördüncü cümleye bakalım. Min eyye izaatin semi'tunnel ahbara ya benati kızlarım haberleri hangi radyodan dinlediniz Min eyye iza'atin semi'tunnel akhbara ya benati. Boşluğu semi'tunne seçeneğiyle tamamlamalıyız. Çünkü bu soruyu kendilerine yönelttiğimiz muhatabımız konumunda bulunan kişiler cümlenin sonunda yer alan benati ifadesinden hareketle sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından muhatabe durumunda olan kişiler. Öyleyse min eyyi iza'atin semi'tum diyemeyiz. Min eyyi iza'atin semi'tunne demek durumundayız. Beşinci cümle. Min eyyi babin dehaltumul mescide ya ihvani. Kardeşlerim, camiye hangi kapıdan girdiniz? Soru ihvan şeklinde cem, müzekker bir durumda olan kişilere yöneltildiğinden boşluğu dehaltum kipiyle tamamlamış olmalıydınız. Min eyyi babin dehaltumul mescide ya ihvani. Altıncı ve son cümle. Lime fetahtunnen nevafize ya benati. Kızlarım, pencerelerini niçin açtınız? Lime fetahtunnen nevafize ya benati. Peki, soruyu kızlara yönelttiğimiz için bu cümlede boş bırakılan yeri fetahtum ifadesiyle değil, fetahtunne ifadesiyle tamamlamış olmalıyız. Lime fetahtunne en nevafize ya benati şeklinde. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, bu sayfada, sayfa 50'de yer alan 5 numaralı alışmayı tamamladık. Şimdi 6 numaralı alışmaya geçelim. Teemmelil emsilete summe edhil kâne alel cümelil âtiye. Örnekleri incele, sonra aşağıdaki cümlelere kâne getir. Peki hemen bakalım örneklere. Birinci örnek. El müderrisu fil fasli. Öğretmen sınıftadır anlamında bir cümle. Bu cümlenin bir isim cümlesi olduğunu söylememe hacet yok artık. Yani siz bakar bakmaz bir cümlenin isim cümlesi mi yoksa fiil cümlesi mi olduğunu artık temyiz edebiliyor. İki cümleyi birbirinden ayırt edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Peki bu cümlenin başına kâne getirilmiş şeklini okuyalım şimdi. Kânel müderrisu fil fasli qabla hamsi dakika. 5 dakika önce öğretmen sınıftaydı. 5 dakika önce öğretmen sınıfta idi anlamında yeni bir cümle oluştu. El müderrisu fil faslinin başına kâne getirildi. Bir de cümlenin sonuna bir zaman ifadesi eklendi. 5 dakika önce anlamında qabla hamsi dakika ifadesi cümlenin sonuna eklenmiş oldu. İkinci örneğe bakalım sevgili öğrencilerim. Et-tullabu fil mel'abi. Öğrenciler stadyumda, öğrenciler oyun alanında, oyun sahasında. Bu cümlenin şimdi başına kâne, sonuna da bir zaman ifadesi getirilmiş şeklini okuyalım. Kâne tullabu fil mel'abi qabla nisfi sa'atin. Öğrenciler yarım saat önce oyun alanında, stadyumda idiler anlamında yeni bir cümle oluştu. Üçüncü örneğe geçiyorum şimdi değerli dinleyicilerim. Ummi fil matbahi. Annem mutfaktadır. Annem mutfakta anlamında bu cümlenin başına kâne getirilmiş. Sonuna da yine zaman ifade eden bir zarf eklenmiş. Kânet ummi fil matbahi qabla qalilin. Az önce annem mutfaktaydı. Annem az önce mutfakta idi anlamında yeni bir cümle oluşmuş. Kânenin işlevine dair şu an konuşmamızı gerektirecek bir cümle, bir kullanım var mı diye baktım. Olmadığını görünce kâne ile ilgili detayları, detaylı bilgileri vermeyi ben de ertelemeyi uygun gördüm. O yüzden şimdilik kânenin isim cümlesinin başına geldiğinde cümlenin yapısında meydana getirdiği değişimle ilgili söz söylemeyelim. kitabınızda buna dair söz söylenen yere ulaştığımızda, ne zaman nerede bir söz söylenecekse kainenin bu durumuna dair, biz de o zaman söyleyelim söyleyeceğimizi. Biz şimdi sadece burada verilen cümlelerin başına getireceğimiz kâne fiilinin başına geldiği cümledeki mübtedanın müzekker olması durumunda kâne biçiminde, müennes olması durumunda ise kânet şeklinde getirildiğini bilelim. Buna dikkatinizi çekmiş olayım. Mesela örnek olarak verilen cümlelerde el-müderrisu fil-fasli cümlesinde el-müderris cinsiyeti bakımından müzekkerdir. Dolayısıyla yeni cümlede el-müderris fil-fasl cümlesinin başına getirdiğimiz yardımcı fiil veya gelecekte biz buna nakıs fiil diyeceğiz. Bu fiil kâne şeklinde geldi. Ancak örnek olarak verilen cümlelerden üçüncüsüne baktığımızda ummi fil matbahi cümlesini kastediyorum. Bu cümlenin müptedasının cinsiyeti bakımından müennes olmasından hareketle yeni cümlede söz konusu fiili kâne'den bahsediyorum. Kâne şeklinde değil, kânet şeklinde getirdik. Bu şekilde kullandık. Öyleyse kânenin başına geldiği isim cümlesinin müptedası cinsiyeti bakımından müzekkerse söz konusu bu fiili kâne şeklinde kullanıyoruz. Kânenin başına geldiği isim cümlesinin müptedası şayet cinsiyeti bakımından müennesse ummi örneğinde olduğu gibi, o takdirde söz konusu fiili kâne şeklinde değil de kânet şeklinde müennes sıgada kullanıyoruz. Peki o zaman birinci cümleye geçelim. El-müdîru fî gurfetihî, müdür odasındadır. Şimdi biz bu cümlenin başına kâne getirerek cümleyi yeniden kuracağız ve sol tarafta boş bırakılan yere yazacağız. Ders kitaplarınızda bu sayfada şu an üzerinde çalıştığımız kısımda boş bırakılan yere siz cümlenizi, yeni cümlenizi yazın lütfen. Şu an programın akışı esnasında yazacak fırsat bulamıyor olabilirsiniz ya da bulamayacak olabilirsiniz. Ama programımız tamamlandıktan sonra mutlaka buraları tamamlamanız gerektiğini, buraların boş bırakılmaması gerektiğini lütfen hatırınızdan çıkarmayın değerli öğrencilerim. Peki şimdi burada yeni kurulacak olan cümlelerdeki zaman ifade eden sözcükler, bir diğer ifadeyle zarflar zaten kaydedilmiş. Mesela birinci cümlede el-müdîru fî gurfetihî cümlesinde bu cümlenin başına kâne getirdiğimizde cümle, yeni cümle şöyle olmalıymış. Kânel müdîru fî gurfetihî kable sa'atin. Müdür bir saat önce odasındaydı diye tercüme ederiz. Kânel müdîru fî gurfetihî kable sa'atin. Bir saat önce müdür odasındaydı. İkinci cümle el-veziru fi London, bakan Londra'dadır. Şimdi bakan bir haftadır veya evet bir haftadır diyelim. Burada zaman zarfı kable usbu şeklinde kaydedilmiş zaten. Kan el-veziru fi London kable usbu'in. Evet, bir hafta önce kable başına geldi isimle birlikte düşünüldüğünde şu vakitten önce, bu vakitten önce şeklinde bir anlamla tercüme edilir. Mesela kable saatin, bir saat önce anlamında tercüme edilirken kable usbu'in, bir hafta önce anlamında tercüme edilir. Peki onun altında yer alan kable erbaati eyyamin, dört gün önce devamında dördüncü cümlede cümlenin sonunda yer alan zarf kable sulusi saatin, 20 dakika önce anlamıyla tercüme edilir. Beşinci ve son cümlede yer alan zarfsa kable galilin, az önce şeklinde bir anlamla tercüme edilir. O zaman yukarıdan aşağıya kable saatin, bir saat önce, kable usbu'in, bir hafta önce, kable erbaati eyyamin, dört gün önce, kable sulusi saatin, 20 dakika önce. Solüs normal şartlar altında 3'te 1 demektir. 1 saatlik zaman diliminin 60 dakikadan oluştuğunu göz önünde bulundurduğumuzda solüs söz konusu zaman diliminin 3'te 1'ini karşılar ki bu da haddi zatında 20 dakikayla eşdeğerdir. Kable galilin de az önce anlamında tercüme edilir. Peki kanel veziru filandan kable usbuayn, bakan bir hafta önce Londra'daydı anlamında bir cümle. Üçüncü cümle ehi fi Mekke'te, kardeşim Mekke'dedir. Peki ne diyeceğiz şimdi? Kardeşim 4 gün önce Mekke'de idi anlamında yeni bir cümle oluşturacağız. Kâne ehi fi Mekke'te kable erbaati eyyâmin. Yeni cümlemiz böyle olacak. Kâne ehi fi Mekke'te kable erbaati eyyâmin. Dördüncü cümle el atıbba'u fil müsteşfâ. Doktorlar hastanededir. Peki biz ne diyeceğiz şimdi? Doktorlar 20 dakikadır hastanedeler anlamında yeni bir cümle oluşturacağız. Veya 20 dakika önce hastanede idiler anlamında bir cümle kuracağız. Kânel atıbba'u fil müsteşfâ kable sulusi saatin. Doktorlar 20 dakika önce hastanedeydiler. Kânel atıbba'u fil müsteşfâ kable sulusi saatin. Beşinci ve son cümle sevgili öğrencilerim. Et-talibâtu fil mektebeti. Kız öğrenciler kütüphanededir anlamında bir cümle. Şimdi biz bu cümlenin başına kâne getirdiğimizde acaba cümleyi kâne şeklinde mi? Yani daha doğrusu bu cümlenin başına getireceğimiz fiili kâne şeklinde mi yoksa kânet şeklinde mi getireceğimizi sorsam size ne dersiniz? Et-talibâtu fil mektebeti cümlesinde söz konusu cümlenin müptedası konumunda bulunan et-talibat kelimesinin cem müennes oluşunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni cümlemiz şöyle olacak. Şöyle olmalı. Kânetit talibatu fil mektebeti kable kalilin. Kânetit talibatu. Kânet et-talibatu fil mektebeti kable kalilin. Kız öğrenciler az önce kütüphanedeydiler anlamında yeni bir cümleyi elde etmiş olduk. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi orta düzey derslerde esas aldığımız ders kitabınız Durusul Lugatil Arabiyye li Gayrin Natıkine Biha adlı serinin ikinci cildinde 50. sayfayı, bu sayfada yer alan 5 ve 6 numaralı alıştırmaları geride bıraktık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 51'e geçiyoruz. Efendim bu sayfada, sayfa 51'de, sayfa başında 7 numaralı alışmaya şöyle bir göz atalım. Teemmelil emsilete sümmekra'il cümelel atiyete ma'zabtil mimi vel hurufis sakine el uhra. Peki şimdi burada ne istedin ona bakalım bir. Teemmelil emsilete, örnekleri incele. Sümmekra'il cümelel atiyete, sonra aşağıdaki cümleleri oku. Ma'zabtil mimi. Evet, mimi harekeleyerek, mimin harekesini koyarak. Evet, ve el hurufis sakinetil uhra, ve diğer sakin harfleri harekeleyerek efendim aşağıdaki cümleleri oku anlamında bir talimat var burada. Toplam 5 cümle görüyoruz örnek olarak verilen. Daha sonra da devamında sizin okumanızın isteneceği, sizden okumanız istenecek 13 cümle sıralanmış. Şimdi birinci cümleye bakalım. E qara'tum hadal kitabe. Bu kitabı okudunuz mu? Hemen onun sol tarafında e qara'tum el Kur'ane. Kur'an okudunuz mu? Peki Kur'an okudunuz mu anlamındaki e qara'tum el Kur'ane cümlesinde qara'tum fiili, okudunuz anlamındaki qara'tum fiili sükunla bitiyor, sakinle bitiyor. El-Kur'ane de yine sakinle başlıyor. Peki Ekara'tum el-Kur'ane. Peki biz mimden el-Kur'an'ın lamına geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Ekara'tumul Kur'ane şeklinde bir okuyuşla geçeceğiz. Ekara'tumul Kur'ane. İkinci cümle, Ra'aytum Hamiden. Peki hocayı gördünüz mü? Öğretmeni gördünüz mü anlamındaki cümlede Ra'aytumul Mudarrise şeklinde okumamız gerekecek. Ra'aytum el Mudarrise, öğretmeni gördünüz mü anlamında bir cümle. Peki buradan nasıl geçeceğiz? Nasıl geçilmiş efendim el Mudarris kelimesine? Ra'aytumul Mudarrise şeklinde geçilmiş. Bunun hemen öncesinde Ra'aytum Hamiden ifadesi var. Hamid kelimesi de normalde marife bir kelime. Özel isim olduğu için marife muamelesi görecek. Marife isim sınıfında yer alacak. Fakat burada Hamid kelimesinin başında lam-ı tarif yer almadığı için Hamid'i gördünüz mü anlamındaki cümlede Ra'aytum Hamiden şeklinde Ra'aytum'daki tüm zamirinin mimini efendim Hamid'e, kendisinden sonra gelen Hamid'in hasına bağlamadan okuyacağız. Ra'aytum Hamiden. Ancak hocayı gördünüz mü, öğretmeni gördünüz mü anlamındaki cümlede Ra'aytumul Mudarrise şeklinde bir okuyuşla okuyacağız. Burada yer alan 3, 4 ve 5 numaralı cümleleri hızlıca okuyayım, siz üzerinde düşünün. Elekum hazel beytu, elekumul beytu. Dördüncü cümle, haracet aminetu, sonra haracetil bintu, yani haracet el bintu, haracetil bintu şekline dönüştü. Peki bir sonraki cümleye bakalım. Beşinci cümle, men hazel veledu, men el veledu, menden el velede geçerken menil veledu şeklinde geçildi. Burada parantezde verilen bir kural var. Bu kuralı okuyup inceleyin. Efendim, burada verilen toplam 13 cümlede yer alan sakin mimle biten veya sakin nunla biten bir kelimeden sonra marife bir isme nasıl geçildiğine dair siz bir incelemede bulunun. İnşallah programımızın gelecek bölümünde buradan kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
2: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel efem. Özel efem. Sessiz yığınları seslendiriyoruz. 103.2 Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

kibre bürünmüş nefsini gözlü yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

Biri tövbe sözlerinin bittiği yerde gözyaşlarının duası.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin.
0: Özel efendim. 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik, arzu etmekle, gençlik, makyaj yapmakla, sağlık, ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Özel efem. Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar duar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara, Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı. Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın. Hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayen'e sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı. Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı ve demeli artık. Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen. Yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet. Ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin. Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin. Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı. 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan. Bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resul'ün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler 1000 yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev 2-3 yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der 100 binlerce yiğit.
ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. Tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız. Sevdaya koşarız, sabaha koşarız. Şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokku Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhduduyum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Günlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tebe tebe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin.
Yaşları yetmişinde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimiz.

0: kalmamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
1: يا أيها الإخوة طريق الدعوات محفوف بالمكاره مليء بالمخاطر سجون وقتل وتشريد ونفي فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
0: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size Lal Mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızların bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe. Ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim.

Şehit bedenleri Çin Seddi'ni aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın kaç darlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevda. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını soluma. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarol. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın içindekiler de. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür.
gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururun beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaların akşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru ilmin yarısıdır. İyi yönetim geçimin yarısıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Heves etmeyin hıza. Görünmeden gelir kaza. Düşünmeden davranırsan dönersin tuzla buza.
0: Özel efendim. 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, yola kaçan topunuzun peşinden koşmak hem sizin hem de şoförler için tehlikeli bir davranıştır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Ey şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mus'hab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

İnsanlığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, israf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle, gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranmasıysa Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom, yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan sadı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa